0: vardı. Ama sayılarının çokluğuna olan güvenleri kendilerine kısa sürede bu işi bitireceklerini düşündürüyordu.
1: Bu kuyuları kapatılmış.
2: Ne yapacağız biz?
3: Hayvanları sulamamız lazım.
4: Bizim de ihtiyacımız var.
2: Su olmadan ne kadar dayanabiliriz ki?
0: Kureyş ordusunun önünde atıyla dolanan Utbe onlara şöyle sesleniyor.
4: Su düştüğümüz duruma bak. Karşımızda akrabalarımız var. Onlarla savaşırsak ne elde edeceğiz? Ey Kureyş! Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşırsak ne kazanacağız? Bugün onlarla savaşırsanız her biriniz bir diğerinin ya amcasını ya yeğenini ya da başka akrabalarını öldürmüş olacaksınız. Burada galip gelseniz de birbirinize sonsuza dek nefretle bakacaksınız. Bu sebeple geri dönün ve Muhammed'i diğer Araplara bırakın. Onu öldürürlerse istediğiniz olur. Öldürmezler de ileride güç kazanırsa onun akrabası olmakla öldürürsün.
5: Seni korkarım. Bu konuşmayı neden yaptığını anlamıyor muyum? Oğlun Ebu Huzeyfe Muhammed'in saflarında olduğu için böyle davranıyor.
4: Benim korkak olmadığımı iyi bilirsin Ebu Cehil. Ben sizi başınıza geleceklere karşı uyarıyorum.
0: Ebu Cehil Utbe'yi dinlemedi bile. Nahle vakasında kardeşi öldürülen amiri harekete geçirmek için ona şöyle seslendi.
5: Amir, burada neler oluyor bak. Akrabalarınızı öldürmeyin diye bizi savaştan alıkoymak istiyorlar. Senin kardeşini öldürenlerin kanı yerde mi kalacak?
6: Elbette kalmayacak. Mekke'nin yiğitleri onlara gereken cezayı verecek. Korkaklar canının derdine düşenler geri kalsın. Hadi savaşa! İntikam vakti!
0: Ramazan ayı olduğu için Müslümanlar oruçluydu. Peygamberimiz onlara oruçlarını açmalarını söylediği halde ashab-ı kiram oruçlarını bozmak istememişler ve bu konuda ağır davranmışlardı. En sonunda Resulullah'ın orucunu bozduğunu görünce bunu yapmaları gerektiğini anladılar ve birkaç lokma yiyecek yiyip savaş meydanına çıktılar. Peygamberimiz Kureyş müşriklerinin zırhlar içinde tamamıyla silahlanmış bir şekilde akıp geldiklerini görünce dua etmeye başladı. Allah'ım, işte Kureyş müşrikleri kibir ve gururuyla geliyorlar. Sana meydan okuyorlar. Resulünü yalanlıyorlar. Allah'ım, bana yapmış olduğun yardım vaadini yerine getir. Allah'ım, onları helak et. Allah'ım, sen bana kitabı indirdin, müşriklerle çarpışmayı emrettin. İki gruptan birini nasip edeceğini de vaat ettin. Sen verdiğin sözden caymazsın. Resulullah askerlerinin saflarını kontrol etmeye başladı. Eline aldığı bir ok çubuğuyla safları düzeltirken ok, Sevat adlı sahabinin karnına dokundu. Ona "Ey Sevat, hizaya gir" diyen peygamberimize Sevat şaşırtıcı bir biçimde cevap verdi.
7: Ya Resulallah, canımı acıttınız. Allah seni bize hak ve adaletle gönderdi. Bunun karşılığını almak isterim.
0: Sevat'ın söylediklerini duyan arkadaşları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sevat karnına yanlışlıkla değen bir sopanın bedelini Resulullah'tan nasıl alacaktı? Peygamberimiz karnını açarak "Buyur, hakkını al" diyerek sopayı ona uzattı. Herkes nefesini tutmuş, Sevat ne yapacak diye bekliyordu. Sevat eğildi, peygamberimizin elini öptü ve ona sarıldı. Ashab-ı kiram rahatlamıştı. Yaptıklarının sebebini Sevat şöyle izah etti.
7: Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum.

0: Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim.
1: Bu duygusal ana şahit olanlar gözyaşlarını tutamadılar. Peygamberimiz de sevada hayır dualar etti. Peygamberimiz saf düzenine girerek hazır bekleyen mücahitlerle son konuşmasını şu sözlerle yapıyordu. Ben sizi Allah'ın emir ve teşvik ettiği şeye teşvik eder, yasakladığı şeylerden de sakındırırım. Şüphe yok ki şanı yüce olan Allah, hak ve gerçek olanı emreder, doğruluğu sever. Hayır sahiplerine bunun mükafatını verir. Siz şu anda öyle bir yerde bulunuyorsunuz ki, Allah burada hiç kimsenin Allah rızasından başka bir karşılık istediği amelini kabul etmez. Sabır, zahmet ve sıkıntı yerlerinde gösterilirse, Allah onunla üzüntüleri dağıtır, insanları gamdan kurtarır. Ahirette ise kurtuluşa erdirir. Allah'ın peygamberi aranızda bulunmaktadır ve sizi Allah'ın azabıyla korkutarak size emir ve tavsiyelerde bulunur. Bugün Allah'ın hoşlanmayacağı işleri yapmaktan sakınınız. Allah size zilletten sonra izzet ve şeref verdi. Öyleyse onun kitabına ve emirlerine sımsıkı sarılınız ki Rabbiniz sizden razı olsun. Rabbiniz bu meydanda size rahmet ve mağfiretini vaat etmiştir. Bu imtihanı kazanın. Çünkü onun vaadi hak, sözü gerçek, azabı ise şiddetlidir. Bizler hepimiz hay ve kayyum olan Allah'a bağlıyız. Ona sığındık, ona tutunduk, ona dayandık. Dönüşümüz de onadır. Allah beni ve tüm Müslümanları bağışlasın.
2: Amin.
3: Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız.
4: Allah bize yeter. O ne güzel dost, ne güzel vekildir.
5: Allah'ım, kafirlere karşı bize yardım et. Bizim ayaklarımızı sabit kıl.
1: Araplar arasında yapılan savaşlarda iki ordu karşı karşıya geldiğinde dahi aradaki elçilerin girişimiyle çarpışmanın engellendiği olurdu. Peygamberimiz bu amaçla Hazreti Ömer'i Kureyş'e gönderdi. Fakat Hazreti Ömer'in uzlaşma teklifi kabul görmedi. Aksine Mekke ordusundan birkaç kişi Müslümanların alanında bulunan su kuyularını zapt etmek üzere harekete geçti. Ebu Cehil'in kabilesinden olan Esved bir kuyuyu ele geçirmek üzere ilerlediğinde karşısına Hazreti Hamza çıktı.
6: Dur! Dur dedim sana! Buradan öteye geçemezsin.
7: Beni kim durduracak peki? Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim.
6: Ben durduracağım. Al! İşte ben!
1: Esved'in ölümüne şahit olan Utbe atını savaş meydanına doğru sürdü. Bir yanında kardeşi Şeybe, diğer yanında oğlu Velid vardı. Müslümanlara yaklaşıp onları teke tek çarpışmaya davet etti.
8: Ey Muhammed! Adamlarını gönder. Hangimiz güçlüymüş anlasınlar.
1: Babası Utbe'nin bu çağrısını duyan Ebu Huzeyfe hemen ileri atıldı. Kılıcını sıyırarak babasına ve kardeşine doğru ilerledi. Peygamberimiz ona engel oldu. Sen dur dedi. Bunun üzerine Ensar gençlerinden Muaz, Muavviz ve Abdullah bin Revaha izin istediler. Resulullah onların çıkışına müsaade etti.
3: Durun, siz kimsiniz?
9: Evs ve Hazreç kabilesindeniz.
3: Bizim sizinle işimiz yok. Sizinle çarpışmak istemiyorum. Bizim derdimiz Muhammed ve arkadaşlarıyla. Muhammed, karşımıza kavmimizden dengimiz olanları çıkar.
1: Peygamberimiz Ensar'a saflarına dönmelerini söyledi, onlar da geri geldiler. Resulullah arkasına dönerek şöyle dedi. Ey Haşim oğulları, kalkın ve Allah'ın nurunu söndürmek üzere gelenlere karşı hak yolunda çarpışın. Çarpışın ki Allah peygamberinizi bunun için göndermiş bulunuyor. Kalk ey Ubade, kalk ey Hamza, kalk ey Ali.
3: Miğferlerinizden yüzünüzü göremiyoruz. Konuşun da kim olduğunuzu anlayalım.
6: Ben Hamza'yım.
10: Ben de Ubeyde'yim.
2: Ben de Ali bin Ebi Talib'im.
8: Şimdi oldu. Siz bize denksiniz.
1: İki grup birbirine yaklaştı. Ubeyde bin Haris Utbe ile, Hazreti Hamza Şeybe ile, Hazreti Ali ise Velid ile karşı karşıyaydı. Birbirleriyle çarpışmaya başladılar.

0: Hazreti Hamza Şeybe'yi, Hazreti Ali de Velid'i kısa sürede öldürdü. Hazreti Ubeyde ise hem düşmanını yaralamış hem de ağır yaralar almıştı. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali koşarak Utbe'yi öldürdüler. Arkadaşlarını ise taşıyarak Müslümanların tarafına götürdüler.
1: Ya Resulallah, ben şehit miyim?
0: Peygamberimiz, evet, sen şehitsin, dedi.
1: Elhamdülillah. Keşke Ebu Talip sağ olsaydı. O seni korumak için ant içmişti. Ve senin çevrende çoluk çocuğumuzu unutturacak derecede çarpışıp yere serilmedikçe seni kimseye teslim etmeyeceğini söylerdi. Hayatta olsaydı benim de bu söze layık olduğumu görürdü.
0: Bir bacağı kopan Hazreti Ubeyde bir süre sonra şehit oldu. Bu birebir mücadele düşmanın moralinin bozulmasına sebep oldu. Mekke'nin ileri gelenlerinden üçü ölmüştü. Ölenler aynı zamanda Mekke reisi sayılan Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in birinci dereceden akrabalarıydı. Hind bu yüzden Hazreti Hamza'yı hiç unutmadı ve ona olan kinini hep canlı tuttu. İki grup arasında süren gergin sessizlik Kureyş'ten gelen bir ok sesiyle bozuldu. Hazreti Ömer'in azatlı kölesi ölümcül bir yara alarak yere düştü. İkinci ok kuyudan su içmekte olan Hazreçli genç Harise'nin boğazına isabet etti. Peygamberimiz şöyle seslendi. Muhammed'in ruhu elinde olan Allah'a andolsun ki bugün mükafatını ümit ederek geri çekilmeksizin düşmana karşı savaşarak ölenleri Allah doğrudan cennetine alacaktır.
2: Demek ki benimle cennet arasında şu adamların beni öldürmelerinden başka bir şey yok, öyle mi?
3: Allah'ın adıyla saldırın.
4: Yürüyün ey muhacir, yürüyün ey ensar. Allah sizinledir. Saldırın.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Malik el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizi şu üç husustan korudu. Peygamberimizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan. Batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden, dalalet üzere birleşmenizden.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Ben radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها
0: أنس'ten رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de: Rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 2'şer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise 1 rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kâmette olduğu halde 2 rekat namaz kılardı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muhammed bin Ziyad'ın Ebu Hureyre'den radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde onu yanına oturtmazsa en azından kendisine bir iki lokma veya bir iki parça yiyecek versin. Çünkü yemeği o hazırlamış ve o sunmuştur.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Bi'sel abdu abdun yahtilu'd dunya

0: بالدين، بئس العبد عبد هوى يضله.
1: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Geçmişten günümüze bir takım insanlar kendi menfaatlerini gerçekleştirmek, para, makam, şan, şöhret elde etmek için birçok şeyi kötüye kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bazen kolay yoldan para kazanmak adına insanlar köleleştirilmiş, bazen de ucuz iş gücü elde etmek için işçiler ve hizmetçiler ağır şartlarda çalıştırılmışlardır. İstismar edilenler sadece kişiler değildir. Kötü emellere veya şahsi çıkarlara alet edilen bir takım değerler de olmuştur. Sevgi ve saygı, hürriyet ve adalet gibi kavramlar bu değerler arasındadır. İstismar edilen değerlerden biri de dindir. Dinin ikna gücünü, kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için kullanan yapılar ve kişiler, tarih boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu uğurda, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilahi kitapları değiştirmekten çekinmemişler, dinin yapısını bozmaktan, peygamberlerinin sözlerine yalan katmaktan geri durmamışlardır. Günümüzde insanların dini inançlarını kötüye kullanmanın en tehlikeli hali, İslam dininin özü olan Kur'an ve sünneti istismar etmektir. Yüce Rabbimiz böyle bir işe girişenleri şöyle kınamıştır. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ise şu uyarıyı yapmıştır. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Din istismarcılarının en belirgin özelliği, kişilerin, toplumların ve yeryüzünün düzenini bozmak için çalıştıkları halde kendilerini barışçı ve ıslah edici olarak tanıtmalarıdır. Kur'an-ı Kerim onların bu özelliklerini şöyle haber verir. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayınız denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozguncular, onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Din istismarı, olmuş bitmiş bir hadise değildir. Dün olduğu gibi, bugün de değerlerimizi ve inançlarımızı istismar edenler olabilir. Müslüman, böyle yapılara karşı uyanık olmalı, doğru din geleneğine bağlı kalmalıdır. Kur'an'ın rehberliğinden ve Peygamberimizin örnekliğinden ayrılmamalıdır.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, İbret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçerken kendilerine zulmedenlerin diyarına onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin diye dua edin ve ağlayarak girin buyurdu. Sonra başını örttü ve vadiyi geçene kadar süratle ilerledi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmam ancak kendisine uyulan kimsedir. Öyleyse onun yaptıklarına aykırı davranmayın. O tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O rükû ettiğinde siz de rükû edin. O Semiallahu limen hamide, yani Allah kendisine hamd edeni işitir dediğinde siz Allahümme Rabbena lekel hamd, yani Rabbimiz olan Allah'ım hamd sanadır deyin. O secde ettiğinde siz de secde edin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kurban Bayramı.

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de Kurban Bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

0: Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda Peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
3: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس إن

0: عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in "Benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim." demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." buyurdu.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

0: Kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü 3 defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diretenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurunca ey Allah'ın Resulü diretenler kim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir.

Sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir." Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. رسولullah صلى الله عليه وسلم içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Allah İlim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeyi hediye olduğu sürece alın. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşları eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram ola. Bayramımız mübarek.

0: Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
3: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
4: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثة، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetim

ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin üçte birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahere secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan üçte birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü, dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin, buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır, buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar, dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir, buyurdu.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع.
1: İbn Mes'ud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminin onurunu korumak amacıyla yaptıkları kendisi için bir sadakadır.

Anne ve Baba, Cennetin İki Kapısı. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ise anne babanın öfkesine bağlıdır. Rabbimiz insanoğlunu sınamak için bir süreliğine dünya hayatını var etmiş ve anne babayı bu hayata gelişimize vesile olarak seçmiştir. Bir canın bedene bürünmesi için Adem babamız ve Havva annemizden beri nice anne babanın yollarını kesiştirmiş, hayatlarını birleştirmiştir. Hiç kimseye anne babasından vazgeçme veya evladını başkasıyla değiştirme gibi bir imkan verilmemiştir. Dahası bu bağı inkar edene her kim babasından başkasına onun kendi babası olmadığını bile bile nesep iddia ederse bu kişiye cennet haramdır hadisinde belirtildiği gibi cennet haram kılınmıştır. Anne karnındayken bir bağla başlayan bu birliktelik kordon kesildiği halde ömür boyu devam ettiği gibi ölümden sonraya hatta ahiret yurduna dek uzanır. Soluk alıp verdiği sürece ebeveyniyle, acısıyla tatlısıyla bir hayatı paylaşan insan, ölümlerinin ardından onları hatıralarda yaşatmaya çalışır. Anne, baba ve çocuk arasındaki bağın bu daimi niteliği, hayatı derinden etkiler. Kimi insan kendini evlatlarıyla anlamlandırır. Her şeyini çocuklarına adarken neredeyse kendi varlığını unutur. Malıyla birlikte oğullarını anlatırken göğsü gururla kabarır. Gücünün bir parçası, heybetinin göstergesi sayar onları. Öte yandan kimi insan da anne babasıyla kendi varlığına değer biçer. Kararlarını, hayallerini, planlarını hep anne babasıyla şekillendirir. Kendini tanıtırken onların adını anmadan edemez. Onların yoluna sıkı sıkıya bağlanmanın ve sırtını sağlama dayamanın rahatlığıyla hayata meydan okur. Soyuyla gururlanmayı öylesine ileri götürür ki, mezardaki atalarının sayısını

hesaplamaya başlar. Peygamberimizin ameli kendisini geri bırakan kimseyi nesebi yani soyu sopu ileriye götürmez cümlesindeki gerçekle yüzleşmek istemez. Oysa insanoğlu evladına bel bağlarken de, ebeveynine yaslanırken de, hiçbir babanın çocuğuna, hiçbir çocuğun da babasına fayda sağlayamayacağı bir günün geleceğini unutmuş gibidir. Bu çerçevede Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ise anne babanın öfkesine bağlıdır hadisi, üzerinde iyice düşünülmesi gereken bir hadistir. Çocuklar ve anne babaları arasındaki ilişki, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için bir vesile kabul edilirken, insanın dünyevi arzuları çerçevesinde bunu bir maddi ilişkiler ağına dönüştürmesi şaşırtıcıdır. İnsan, sevdikleriyle kurduğu ilişkinin Rabbine olan ilgisini köreltmemesi yolunda, "Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir" şeklinde ilahi bir ikaz alır.

Aslında anne babayla çocuğun birlikteliği değerli olduğu kadar zorlu bir sınavdır. Çocuğun aileye katılmasını takip eden ilk yıllarda kuşkusuz ilişkinin rengini belirleyen ve yükünü omuzlayan anne babadır. Yavrularının hayatla yeni tanıştığı ve yardımsız yaşayamadığı bebeklik, çocukluk hatta ergenlik dönemlerinde ihtiyaçlarını karşılama görevini onlar üstlenir. Aile içi dengeleri korumada çocuğa düşen pay her geçen gün artsa da uzunca bir süre hakları sorumluluklarından fazla olacaktır. Bir gün aile olma bilincine erişmiş olgun bir birey olarak ebeveyninin karşısına çıktığında artık ilişkinin gidişatında o da söz sahibidir. Böylelikle iki taraflı emeğe ve sağduyuya ihtiyaç duyan yeni bir dönem başlar. Çocuğun da yetişkin olduğu, hatta belki de anne ya da baba olup bir taraftan da kendi çocuğuyla ilgilendiği bu dönemde bağlılık daha çok anlam kazanır. Ve hayatın son deminde ebeveynin yetkili ve dirayetli günleri sona ermiş, çocuk için ilişkinin ağırlığını yüklenme zamanı gelmiştir. Bir bakıma ektiklerini biçmeye başlayan anne baba her zamankinden çok şefkat ve anlayış beklerken, evlada düşen, gün be gün hassaslaşan bu iki kalbe en nazik şekilde davranmak ve böylece peygamber bedduası almamaktır. Anne babasından birisinin ya da her ikisinin ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete girmeyi başaramayanın burnu yere sürtülsün. Ebeveynin evladın yaşına ve durumuna göre değişen sorumlulukları hayat boyu devam eder. Ancak yaşlandıklarında anne babaya bakım ve ilgi gösterme rolü evlada intikal etmiştir. Bu sebepledir ki Allah Teala, Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babaya iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara saygılı, güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger ve Rabbim, onların beni küçükken sevgi ve şefkatle büyüttükleri gibi sen de onlara merhamet eyle diyerek dua et buyurmaktadır. O halde kendi hayat telaşından anne babasını ihmal etme ya da onlara karşı yeterince hoşgörülü olamama ihtimali bulunan evlattan asıl beklenen iyilik yapmasıdır. Allah Resulü mağaradaki üç gencin hikayesini ashabına anlatmış, anne babaya yapılan iyiliğin mağaranın ağzını tıkayan kayayı bile nasıl parçalamaya muktedir olduğunu öğretmiştir ashabına. Üç kişi yürürlerken yolda yağmura tutuldular. Dağda bir mağaraya sığındılar. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzına yuvarlanıp onları içeride sıkıştırdı. Bunun üzerine onlardan biri diğerine, "Bakın bakalım sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığınız amelleriniz var mı?" Onları anmak suretiyle Allah'a dua

dua edelim, belki bu sayede Allah mağaranın kapısını açar dedi. Bu teklif üzerine onlardan biri anlatmaya başladı. Allah'ım, benim ihtiyar ana babam vardı ve çocuklarım küçüktü. Ben sürü otlatarak onları geçindirirdim. Akşamleyin otlaktan dönüp eve geldiğim zaman süt sağar, çocuklarımdan önce ana babama süt içirirdim. Bir gün uzakta bir otlağa gitmiştim. Akşam oluncaya kadar sürüyü getirememiştim. Geç vakit geldiğimde onları uyumuş halde bulmuştum. Her zamanki gibi sütleri sağdım ve kabıyla getirip baş uçlarında dikildim. Onları uykularından uyandırmaya kıyamıyordum. Onlardan önce çocuklarıma süt içirmeyi de uygun görmedim. Çocuklarsa ayaklarımın dibinde açlıktan sızlanıyorlardı. Onlar uyurken gün ağarana kadar bütün geceyi böyle dikilmekle geçirdim. Şüphesiz Allah'ım, sen bilmektesin ki ben bunu sırf senin rızanı kazanmak için yapmıştım. Bundan ötürü bizim için mağaranın ağzında bir gedik aç da oradan gün ışığını görelim. Allah onlara gün ışığını görecekleri kadar bir gedik açtı. İkinci kişi samimi şekilde yaptığı iyiliği anlatır anlatmaz gedik büyüdü. Mağaranın içi ışıkla doldu. Sonuncu kişi yaptığı iyiliği anlatmayı bitirir bitirmez mağaranın ağzı tamamen açılmış oldu. Rabbimiz önceki ümmetlerden olduğu gibi bizden de anne babaya iyilik ve ihsanda bulunmayı ısrarla ister. Bunu sadece kendisine kulluk etme buyruğuyla birlikte zikretmesi ise etkileyicidir. Çünkü yüce yaratıcının yoktan var etme, nimet verme, esirgeyip koruma ve merhamet gösterme gibi vasıflarının ilk günden itibaren insan üzerinde tecellisi anne baba eliyle gerçekleşir. Ve böyle bir aracılığı üstlenmiş olmaları bile tevhide inanmış gönüllerin veli nimetleri olan ebeveynlerine güzel davranmaları için yeterlidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Cebel oturduğu mahallede Müslümanlara namaz kıldırırdı. Bir gece yine mahalle mescidine gelerek cemaate imam oldu. Bakara veya Nisa surelerinden birini okumaya başladı. Namazın uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra çekip gitti. Daha sonra ona, "Sen münafık mı oldun?" denilince adam hiddetle, "Hayır, vallahi ben münafık değilim. Sabah olsun da durumu Allah Resulüne bildireceğim," dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler," şeklinde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hazreti Nebi Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha, sebbih isme rabbikel ala ve benzeri sureleri oku," diyerek onu cemaati dikkate alması konusunda uyardı.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: "Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr."
2: Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. İslam'a göre küfür, Hazreti Muhammed'in din adına insanlara bildirdiği hususlarda ona inanmamaktır. Peygamberi yalanlayarak küfre düşen kişiye ise kafir denir. Peygamberler ve tahrif edilmiş olsalar bile ilahi kitaplar arasında ayrıma gitmek, birini kabul edip diğerini reddetmek, meleklere, ahiret gününe ve kadere inanmamak küfürdür. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in tamamını yahut ayetlerinden birini veya birkaçını reddetmek de küfre düşüren bir durumdur. Allah katında din İslam'dır. Kişinin İslam dinini kabul veya reddetmesi ise kendisine bırakılmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere, dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Cenab-ı Hak, insanoğluna gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yollarını göstermiştir. Bundan sonra İslam'ı tercih edip mümin olanlar kendi yararına hareket etmiş olurlar. Ancak İslam dinini kabul etmeyip yanlış yolu tercih edenler küfre düşmüşlerdir ve kendi aleyhlerine karar almışlar demektir. Kur'an-ı Kerim bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir: "Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, İsterse nankör." Mümin bazen yanlış davranışlar sergileyebilir. Allah'ın haram kıldığı söz ve fiillere düşebilir. Ancak mümin küfre götürecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Zira küfür imanın zıddıdır. İmanla asla bir arada olmaz. Küfrün yuva yaptığı bir kalpte iman bulunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: "Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Mümin kendisi açıkça ifade etmediği müddetçe iman etmiş bir kişiyi kafirlikle suçlayamaz." Peygamber Efendimiz bu hususta şu uyarıyı yapmaktadır: "Bir Müslüman, bir Müslümana kafir dediğinde, şayet o gerçekte kafirse söz yerini bulmuş olur. Fakat eğer o kafir değilse, bunu söyleyenin kendisi kafir olur. Küfür karanlıktır, iman aydınlıktır. Küfür cehennem ateşi, iman cennet gölgesidir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız Peygamber Efendimizin şu duasıdır. Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım.
4: Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yeryüzü bana hem mescit hem de temizleyici kılındı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse orada namazını kılsın.

0: Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle Kurban Bayramımız mübarek olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
1: Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra, Rabbim, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi.
0: عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
1: أبو مرثد كناز بن حسين رضي الله عنه işittiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle demiştir: Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ettiğinde davete icabet et. Senden nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.
1: Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحتو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات، وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
1: Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse, Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzularının keşmekeşliğinden kurtarır.
4: Kırk hadiste iyilik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi.
5: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
4: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın önemine işaret etmiştir. Zira dua, insanın kalben ve zihnen problemlerini çözmeye, iyilik üretmeye ve kötülükten korunmaya hazırlandığı bir süreçtir. Dua, bir çocuğun saf ve tertemiz duygularla ilgi istemesi gibi, kulun Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi anlamına gelir. Mümin, İki dünyalıdır. O, yaşantısını, beklentisini ve isteklerini bu anlayışa göre düzenler. Müminler, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için yaşarlar. Bununla birlikte hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. Müminin en çok korktuğu şeylerden biri cehennem azabıdır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İnsanlardan öyleleri de vardır ki tek dünyalı yaşarlar. Dünya hayatı, yüce yaradanın sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye ile değerlendirildiğinde dünya hayatı hafife alınmamalı ve bir fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını, programlarını sadece dünyayı dikkate alarak ayarlayanlar için güzellikler sadece bu dünyadadır. Kur'an'da haber verildiğine göre bu insanlar Allah'ı anıp dua ederken, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver," derler. Bu şekilde dua edenlerin ne istedikleri belirtilmemiştir. Fakat sadece dünyayı isteyen kimse dünyanın esiri olur. Böyleleri Allah'tan geçici olanı isterler. Bu kişilere göre iyilik, güzellik sadece buradadır. Onlar yalnız dünyayı istedikleri için ahiret hazırlığını ve ahiret güzelliklerini görmezden gelirler. Bu yüzden de bu insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Dünya hayatını bir fırsat bilenler, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar ebedi azaptan çok korkarlar. Hayatlarını buna göre dengelerler. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte

0: bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen bu duayı çokça okumuştur. Bu nedenle her fırsatta bu dua tekrar edilmeli, alışkanlık haline getirilmeli ve bütün dualarda yer almalıdır. Dünya ve ahiret iyilikleri için duamız şudur: Rabbim, senden dünyada sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim ve ibadet, ahirette de ebedi mutluluk talep ederiz.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Allah'ım, beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise: Allah'ım, senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir sözüdür buyurdu.
0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri

bulunursa, onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

Menahadan geçiyordum. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce varlığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumda. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, yerli, hersekli, Serendib'in, Cava'nın, Mağrib'in bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından, cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden o asil ailenin sayısız evlatları, huzur içinde bırakmış bu mahşer abadı. Ne manzaraydı Allah'ım o sessiz karmaşa. Ki seyrederken ansızın vecde geldi ruh ve melekler alemi, coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandırdı. Deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri, Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgaları. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babüsselam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıkları, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına, dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak, nasıl ki gün kızınca bağrı yanar çölün,

benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılı. Temiz ocağına can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem durdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ev var ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım Sudan ülkesini. 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: İlahi nefesin balçıktan yaratılmış toprağı üfleyerek canlandırmasıyla başlamıştı her şey. Önce melekler secde etmişti ona. Ardından Allah'ın sonsuz keremiyle ayağının altına cennetler serilmişti. Hani halifem demişti yaradan ve kulu ile arasındaki ıraklığı kaldırmıştı aradan. Lakin aldandı insan. Yasak meyveye kurban edilen cennetten sürgün edilmekle başlamıştı Ademoğlunun yolculuğu. Kaybedilmişti yüce imtihan. Dünyada kalmaya, her daim yolda olmaya mahkum olmuştu insanoğlu. Sayılabildiği kelimelerle ettiği tövbeydi oysa Rabbin affının tılsımı. Huzurdan uzaklaştırılmışlığın acısıyla çıplak kalmış gönlüne takva elbisesini giydirmişti Adem. Yoluna ıslah olmuş, nefsiyle ve tövbesiyle devam etmişti. O vakit takva, insanlığın atasının tövbesindeydi. Habil ve Kabil'in önünde uzayıp gidiyordu sonra yollar. Kurbanlarındaydı imtihan. Kabil nefsine vermişti kurbanını. Habil ise nefsini Rabbine kurban eylemişti. Öyle bir kurban ve imtihandı ki bu. Kullardan birini Habil yaparken katil yapıyordu diğerini. Kurbanı kabul edilmediği için kıyıyordu Kabil kardeşine. Lakin bilmiyordu ki Allah yalnız takva sahiplerinin kurbanlarını kabul ederdi. O vakit Habil'in takvası Allah korkusundan kardeşine kalkmayan ellerindeydi. İnsanlığın içinden çıkıp gidince takva, bir tufan kopmuştu ardından, kaybolmuştu yeryüzü ve yollar. O tufandan Nuh'un yüce takvasıyla kurtulmuştu kalpleri arınmış olan insanlar ve çifter çifter gemiye alınan hayvanlar. Sonra İbrahim'in rüyalarındaydı takva. Kızıldeniz'i yararken Musa'nın asasındaydı. Eyyub'un bitmek bilmeyen sabrında, Yakub'un dualarında, Meryem'in iffetinde, İsa'nın ölülere can veren mübarek nefesindeydi. Ve Efendiler Efendisi'nin simsiyah gözlerinde, konuştuğu vakit inci gibi saçılan sözlerindeydi. Heybetli duruşunun ardında takva vardı. Ve yürüdüğü vakit bastığı toprağa ince ince takva sızardı. Ve takva, peygamberler serveri miraca yükselirken onu sırtında taşıyan Burak'taydı. Cennetle cehennem, ümitle yeis arası ince bir çizgiydi takva. Allah'ı zikirdi, ona gönülden duyulan şükürdü. Gönlün topraklarına kök salmış sarmaşıkların ve Allah'a ortak tutulan sevgilerin acı çekile çekile sökülmesiydi bedenden. Rabbin tahtını masivadan temizlemekti ve titreyen avuçların arasına alıp ona sunmaktı gönlü. Her an hatırlamaktı Rabbi ve kendinden geçmekti her hatırlayışta. Esip güllerken ve kafa tutarken tüm insanlara, yüce Allah'ın adı anıldı mı acziyetten iki büklüm olmaktı. İnsanlar yılda bir kurban keserken kurban bayramı için, ben her an, her dakika, her saat sana kurbanım ya Rab diyebilmekti. Bir canım var, o dost için kurban olsun diyebilmekti. Nefsin Rahman'a kurban edilmesiydi takva. Göç etmeden evvel ahiret yurduna bir cemale kul olmaktaydı ve ona kurban-ı ekrem olabilmekteydi. Ey yolcu! İmtihan sırası şimdi sendedir ve asıl mesele takva binasını imanla örmek için nefsi kurban edebilmektir. Çünkü Allah'a ulaşacak olan kurban edilen hayvanların kanları değil, gönüllerdeki takvadır. Bugün nefsi bıçağın altına yatırma vaktidir. Ve bugün kurban edilecek nefsin üstüne Bismillahirrahmanirrahim deme vaktidir. Ölümle başlayacak olan diriliş için.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
4: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.
3: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة بلالا بأمر سأل

0: سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: رسول الله'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de: ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz bir gün ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin buyurunca onlar ey Allah'ın Resulü elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle açıklamıştı sözlerini: bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları, her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden, dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa, Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kalplerin en

güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كعب بن مالك'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Kâb bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam: ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona: ne kötü bir söz söyledin, dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek: vallahi ey Allah'ın Resulü, Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

0: وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim" buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin," buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun," diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın," buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun," diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin," diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin," dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun," cevabını verecek.

0: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: أبو سعيد Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Zemzem kuyusundan geldiğini söyleyen bir şahısla İbn Abbas arasında şöyle bir konuşma geçer. Zemzemden layıkıyla içtin mi? Bu nasıl olur? Zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an, 3 nefeste ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra yüce Allah'a hamd et. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle münafıklar arasındaki ayırt edici fark onların zemzemden kana kana içememeleridir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Müslüman tüccar nerede, ne zaman, nasıl hareket edeceğinin bilincinde olan insandır. Özellikle zenginliğe erişmiş insan, kazandığı malda başkalarının da hakkı olduğunu bilmeli ve onlara karşı şükrünü yerine getirmelidir. Nitekim Hazreti Peygamber, "İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez" buyurmaktadır. Kişinin Allah'ın kendisine verdiği dünya nimetine rıza göstermesi de kanaat bilincine sahip olması demektir. İnsanoğlunun kanaatkar tutumu, İslam dini tarafından her zaman övgüyle anılmıştır. Gözünü mal hırsı bürümüş bir insanın sahip olduğu servet, kendisine devamlı küçük gelir ve onu asla başkalarının yararına kullanamaz. Hatta kendi ihtiyaçlarını gidermede dahi malının azalacağı endişesiyle korkuya kapılır ve cimrileşir. Ama elinde günlük yaşamını sürdürecek kadar malı bulunan kanaatkar insan, azim ve tevekkül içerisinde Allah Teala'nın verdiğiyle yetinerek hayatını mutlu bir şekilde sürdürüverir. Çünkü gerçek zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül zenginliğiyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olanı görünce, bir de kendisinden aşağıda olana baksın. Böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir" buyurarak, kanaatin insanı rahatlatıcı bir özelliğine de işaret etmiştir. Kişi nefsini mal hırsından arındırabildiği ölçüde tamahkarlıktan kurtulur, izzet ve büyüklük kazanır. Böyle bir kimsenin elde ettiği itibar, saygı, şeref ve övgünün değeri, hırsı sebebiyle açgözlü olan bir kimsenin elde ettiği zenginlikten fazladır. Çünkü hırs, cimriliği sebebiyle onu basit, çirkin ve onursuz işlere sürükler. Böylece o kınanır, itibar kaybeder, hakir ve zelil duruma düşer. Sevgili Peygamberimiz, Müslüman olmak gibi bir bahtiyarlığa eren ve bunu en büyük zenginlik gören kanaatkar insanı, İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda geçim kaynağı olup buna kanaat edene ne mutlu sözüyle müjdelemiştir. Bir diğer hadiste de Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurdu. "Ey Ademoğlu, kendini bana kulluk yapmaya ada, gönlünü zenginlikle doldurayım, fakirliğini, ihtiyacını gidereyim. Böyle yapmazsan, ellerini meşguliyetle doldururum, fakirliğini de gidermem." Kişi niyetiyle her hareketinin Allah'ın rızasına uygun olmasını düşünmelidir. Bu takdirde ticaret hayatı da, ziraat hayatı da, ilim hayatı da ibadet yerine geçer. Bu olgunluğa eremedi mi, ibadeti bile riyaya dönüşebilir. Doğru ve sağlam bir tevekkül bilinci. Tevekkül, Müslümanın yapacağı işlerde tüm görünür sebeplere sarılması, girişimlerde bulunması ve alınması gereken tedbirleri aldıktan sonra işin sonuçlanması için sadece Allah'a güvenmesidir. Yüce Allah'ın hikmetli iradesine tam teslim olup, hakkında takdirine rıza göstermesidir. Günümüzde bazı insanların tevekkül anlayışlarındaki sapmalardan dolayı, başa gelecek sıkıntılar için tedbir almak bir tarafa, tembelliklerine dahi kaderi mazeret gösterir hale gelmişlerdir. İslam'ın öngördüğü tevekkül anlayışı, tedbiri almaksızın kişinin sadece Allah Teala'ya güvendim demekle yetinmesi,

değildir. Bilakis Kur'an-ı Kerim tedbir ve tevekkülü beraber ele almıştır. Örneğin Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Azmedip tedbirini aldıktan sonra artık Allah Teala'ya güven. Müslümanlar sadece Allah'a dayanıp güvensinler. O halde müminin vazifesi kendine düşeni yapıp kenara çekilmek, neticeyi Allah'tan beklemektir. Bu ayetlere göre tevekkülün temelinde ve gerçekleşmesinde iman, teslim, azim, gayret, sabır ve tahammülün büyük rolleri vardır. Tevekkülün anlamında ciddi bir huzur, sürekli bir rahatlık vardır. İnsan mahiyet olarak çok zayıf, zayıf olduğu kadar da muhtaç bir varlıktır. Her şeyi arzular ve sever. Fakat ne arzu ettiklerini elde edebilir ne de sevdiklerine erişebilir. Öyleyse böyle bir varlık mutlaka her şeye gücü yeten, her şeyi elinde bulunduran bir varlığa dayanmak zorundadır. Bu zorunluluğu iliklerine kadar içinde hisseden insanın Allah Teala'ya dayanmaktan başka çaresi yoktur. Allah Teala da bu bilinçte olan insanın isteklerini yerine getirecek, korktuklarından emin kılacak ve kendisine yetecektir. Bu gerçekler Kur'an-ı Kerim'de, kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Kuluna Allah yetmez mi? Ayetleriyle ifade edilmiştir. İnsanoğlu tevekkülün neticesinde Allah Teala'nın kefalet, vekalet ve velayetini kazanacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'a tevekkül eden kimse şüphesiz doğru yola iletilmiş demektir buyurulmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında İslam dininin rızık konusundaki tevekkül anlayışını da Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu ayeti kerimelerde ifade edebiliriz. Gerçekten de sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size bir rızık vermeye güç yetiremezler. O halde rızkı Allah katında arayın, ona ibadet edin. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Oysa Allah size katından bir mağfiret ve bolluk vaat ediyor. Tevekkül hiçbir zaman çalışmayı ve sebebe sarılmayı terk edip Allah'ın dediği olur diyerek kenara çekilmek değildir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz devesini salıvererek Allah'a tevekkül ettiğini söyleyen bir bedeviye "Onu bağla da öyle tevekkül et." buyurmuştur.

Dünyada her şey sebep-sonuç dairesinde işlemektedir. Bir çiftçi tarlasını ekmeden mahsul bekleyemez. Tarlasını ekip de gereken tedbirleri almadan Allah'a tevekkül ettim diyemez. Kendine düşen görev neyse onları yapar, gerisini Allah'a bırakarak neticeye de razı olur. Allah Teala isterse bol bol ürün verir, isterse bir dolu gönderir, bütün tarlayı yerle bir eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de rızkı temin için insanların sağlıklı bir tevekkül bilincine işaret için çok önemli bir mesajla konuya açıklık getirmektedir. Sizler gerçek manada Allah'a tevekkül etseniz, o sabahleyin açlıktan pörsümüş kursakla yola çıkıp akşam doymuş bir karınla yuvasına dönen kuş gibi sizin de rızkınızı mutlaka verir. Allah Teala'ya tevekkül edip "O benim rızkımı verecektir" diyerek çalışmayı bırakan kimse ya aç kalır veya başkasına yük olur. Bu durumu tevekkülle ifade etmesi yanlıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Dolayısıyla insanoğlu çalışacak ve Allah Teala'nın kendisine takdir ettiği rızkı arayacaktır.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü bir gün Medine'de dolaşırken yüksekçe bir bina gördü. Ashabına, "Burası kime ait?" diye sordu.

Sahabe, Ensardan filan kimsenindir diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem hiçbir şey söylemedi ama o gösterişli binayı aklının bir köşesine yazmış gibiydi. Derken bir zaman sonra o binanın sahibi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. İnsanların içinde Allah Resulüne selam verdi ama Resul-i Ekrem kendisinden yüz çevirdi. Selamını tekrarlasa da cevap alamayan Medineli sahabi onun kendisine kızgın olduğunu anlamıştı. Rahmet peygamberini böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu öğrenmeliydi. Yemin olsun Allah Resulünü tanıyamıyorum diye yakındı arkadaşlarına. Onlar da Resulullah bir gün çıkmış dolaşıyordu derken senin binanı gördü diye cevap verdiler. Bunun üzerine derhal gidip o binayı yerle bir etti. Derken bir gün Resulullah yine çıkmıştı. Oradan geçerken söz konusu binayı göremedi ve binaya ne oldu diye sordu. Sahabiler de binanın sahibi sizin kendisinden yüz çevirmenizden bize dert yandı. Biz de bunun sebebini söyleyince o da binayı yıktı cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan her bina sahibi için bir vebaldir.

Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında ikiyüzlülük sayardık dedi. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul, yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek, onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.
0: Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ اِنْسَانٍ اَوْ دَابَّهٍ اِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٍ
1: Müslüman bir ağaç diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. İslam dininde çevre konusu yalnızca dünya hayatını değil, ahiret hayatını da ilgilendiren bir konu olarak ele alınır. Bu nedenle kainata karşı her türlü tutum, karar ve davranışımız bir çevre ahlakı üzerine temellendirilmelidir. İslam'a göre çevre Allah'tan bağımsız düşünülemez. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Ayetinden anlaşıldığı üzere kainatın sahibi Allah'tır ve bütün varlıklar Allah'ın mülküdür. O, her an aktif biçimde tabiatın kontrolünü sağlar. Bu nedenle Allah'ın eserine ve mülküne saygı bir görevdir. Kainatın işleyen düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, ona zarar vermek bir tür başkaldırıdır. Halbuki Allah, andolsun ki biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onun karada ve denizde gezmesini sağladık. Temiz şeylerle onu rızıklandırdık. Yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık. Buyurarak yeryüzünün merkezinde insanın olduğunu vurgulamıştır. Ancak bu durumdan insanın yeryüzünün efendisi olduğu ve onun üzerinde sınırsız hak iddia etmesi anlaşılmamalıdır. Aksine insanın yeryüzünde üstün kılınması, onun sorumluluk, emanet ve imtihan bilincine sahip olmasını gerektirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste, Müslümanın ağaç dikmesini teşvik etmiştir. Ağaç dikmenin hayır ve iyilik çeşitlerinden biri olduğunu bildirmiştir.

0: sana yeryüzünü Allah'ın isteğine uygun biçimde imar etme vazifesini hatırlatmıştır. Allah kuluna yaşadığı çevreyi sahiplenme duygusuyla değil, emanet bilinciyle kullanmasını emretmiştir. Rabbimiz nefes olacak ormanları yakmayı, aş olacak toprakları çölleştirmeyi, suya kandıran nehirleri kurutmayı büyük bir zulüm olarak görüp yasaklamıştır. Allah Teala, çevrenin diğer sakinlerine karşı muhabbet beslemeyi, onları kainat ailesinin fertleri olarak kabul edip, onlarla bütünleşmeyi öğütlemiştir. Sözümüzü şöyle bitirelim. Kirlenen bir çevre, kirlenmiş bilinçlerin eseridir. Bilinç arınmasıysa, ancak çevre hakkında güçlü ve yerinde bir değer eğitimiyle mümkün olacaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik," dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlar.

yollardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

0: Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın emri olduğunu kabul ederek 5 vakit namazı, rükûları, secdeleri, abdestleriyle vakitlerinde kılmaya devam eden kimse cennete girer.

Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama Hazreti Ali'ye Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cuma Suresi. Okuyan Mustafa Altın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali

0: ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır. Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men istaaza billahi fa'a'izuhu ve men sa'ala billahi fa'a'tuhu ve men da'akum fa'ajibuhu ve men sana'a ileykum ma'rufa fakafi'uhu fa'in lam tecidu ma tukafi'unahu fad'u lehu hatta teraw annakum kad kafa'tumuhu.
1: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İslam dini mazlumun, mağdurun, yetimin, yoksulun, yalnızın çaresi ve gür sesi olmuştur. Allah için sığınana koruma altında olma güvencesi verilmiştir. Şu bir gerçektir ki, zulme uğrayan, zulmedenin karşısında güçsüz ve mağdurdur. Duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'tan başka sığınağı yoktur. Mazlum, çaresizlikle Rabbine dua eder. Allah mazlumun duasını kabul eder. Bu yüzden mazlumun bedduasından sakınmak gerekir. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası Allah'a hemen ulaşır. İslam müminlere zalime karşı mazlumun yanında olmayı emreder. Bunun bilincinde olan Müslüman mazlumun sığınağı olur. Ekmeğini paylaşır ve gönlünü ona açar. Yüce Allah iman ettikleri için yurtlarından zorla çıkarılan muhacirleri ve onları en güzel şekilde ağırlayan ensarı bizlere örnek göstermiştir. Ensar-muhacir kardeşliği İslam tarihinde önemli hadiselerden biridir. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli iman, takva, yardımlaşma ve fedakarlık esasına dayanmıştır. Bu uygulama Müslümanların birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyumun oluşmasına öncelik teşkil etmiştir. Öte taraftan karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçınma gibi çirkin ahlakın toplumdan atılmasına vesile olmuştur. Rabbimizin buyurduğu "güzellikle onlara uyanlar" ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu her dönemde İmanlarını muhafaza ederek yurdundan göç etmek zorunda kalan muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara ellerinden gelen yardımı yapanlara ensar denir. Sevgili Peygamberimiz, günlük insani ilişkilerimize bilinenden farklı bir anlam kazandırmıştır. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmeyi sadaka olarak nitelendirmiş ve her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendisine yapılan iyiliğin karşılığında verecek bir şeyi olmayan Müslümanın, ibadetin özü olan duasıyla iyiliğe karşılık vermesi tavsiye edilmiştir.
0: Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç tutan nice kimseler vardır ki, oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki, kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmak.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum. Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim.
2: Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız.
3: Buradan öteye geçemezsin.
4: Beni kim durduracak peki? Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim.
3: Ben durduracağım. Al, işte böyle. Ben Hamza'yım.
5: Ben de Ubeyde'yim.
6: Ben de Ali bin Ebi Talib'im.
7: Şimdi oldu. Siz bize denksiniz.
0: 46. Bölüm.
8: Savaş başlamıştı. Artık geri dönme ümidi yoktu. Ebu Cehil Kureyşlileri çarpışmaya teşvik ediyordu.
9: Siz Utbe'nin, Şeybe'nin ve Velid'in ölümlerinden korkmayın. Onlar acele ettiler ve boş yere öldüler. Yemin ederim ki bugün Muhammed ve arkadaşlarını yakalayıp iplere bağlamadan buradan ayrılmayacağız. Onları esir olarak Mekke'ye götüreceğiz. Sizin onları kılıçtan geçirmeye gücünüz yeter. Ama böyle yapmayın. Onları kıskıvrak yakalayın da atalarının dininden yüz çevirmek neymiş onlara gösterelim. Lat ve Uzza'ya saygısızlık etmek neymiş görsünler.
10: Kılıçtan getirelim hepsini.
11: Yaşatmayalım.
10: Evet, hadi saldıralım.
11: Evet, hadi ki gücünüz yeter.
8: Peygamberimiz de haydi kalkın, genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete diyerek ashabını savaşa teşvik ediyor.
12: Allah'ım,
13: bizleri koru Allah'ım.
14: Bizleri mahcup et Allah'ım.
3: Müslümanlar, beni dinleyin. Resulullah bugün öldürülen ve esir edilen her bir düşman askeri karşılığında mükafat müjdesi veriyor. Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne yürüyün. Korkmayın. Üstün gelecek olanlar sizlersiniz. Müşrikler bize iyice yaklaşmadan, menzile girmeden oklarınızı atmayın. Peygamberimizin emri olmadan kimse oklarını kullanmasın. Okçular! Yerlerinizi alın ve benden gelecek işareti bekleyin.
15: Allah'ın Resulü size bir müjde veriyor. Cebrail elinde atının dizginleri olduğu halde aramızdadır. Savaş için hazırdır.
16: Şükürler olsun.
17: Allahu Ekber.
15: Sevinin ey Müslümanlar. Peygamberimiz İsrafil ve Mikail'in de yanlarında biner melekle aramıza geldiğini söylüyor. Dinleyin, yüce Rabbimiz ne diyor? Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ben size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yardım ancak Allah katındadır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
8: Meleklerin varlığı Müslümanlara güç vermiş, kafirlerin yüreklerine ise korku salmıştı. Kafirler etraflarında göremedikleri atların kişnemelerini duyuyorlardı. Esen rüzgardan son derece huzursuz olmuşlardı. Allah istese bir melekle yeryüzünün altını üstüne getirebilirdi. Ancak savaş meydanında çarpışan yiğitlere meleklerin varlığıyla destek olmak istiyordu.
3: Okçular! İleri! Dikkat! Hazır olun!

0: Ya Allah, bismillah. Haydi yürüyün.
1: Savaş bütün şiddetiyle devam ediyordu. Müslümanların şifresi Allah birdir manasına gelen ehad kelimesiydi. Teke tek yapılan vuruşmada büyük kahramanlık sergileyen Hazreti Hamza, göğsüne nişan olarak deve kuşu tüyü takmış, düşman saflarını yara yara ilerliyor. Peygamberimiz Ebu Cehil ve Kureyş'in bazı liderlerinin Müslümanlara kılıç çekmek istemeyenleri zorla buraya getirdiğinden haberdardı. Dolayısıyla ashabına şöyle dedi: kim Haşim oğullarından birine rastlarsa onu öldürmesin. Kim Ebul Bahteri'ye rastlarsa onu öldürmesin. Kim Abbas bin Abdülmuttalib'e rastlarsa onu öldürmesin. Çünkü onlar zorla savaşa çıkarılmışlardır. Ebu Cehil gibi bazı müşriklerse Müslümanlara yıllarca büyük sıkıntılar yaşatmışlardı. Ebu Cehil'i hiç görmeyen Medineli Ensar bile onun ne kadar büyük bir din düşmanı olduğunu öğrenmişlerdi. Ebu Cehil aynı zamanda bu savaşta müşrik ordusunun komutanıydı. Pek çok Müslüman onu öldürmek istiyordu. Muaz bin Amr ve Muaz bin Afra isimli iki genç de onu arıyorlardı. Abdurrahman bin Affa şöyle dediler:
2: Ebu Cehil'i tanır mısın?
3: Elbette tanırım.
2: Peki bana onu gösterir misin?
3: Ebu Cehil'i ne yapacaksın?
2: Duydum ki Resulullah'a sövüyormuş. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben Allah'a söz verdim. Eğer onu görürsem ya öldüreceğim yahut da onun önünde öleceğim.
3: Gençler, işte bana sorduğunuz Ebu Cehil. Şurada, atının üstündeki miğferli adam.
2: Demek Allah düşmanı Ebu Cehil bu. Yürü, onu cehenneme yollayacağım.
4: Al sana. Gördün mü işte? Kim benden intikam alabilirmiş? En güçlü, en atak hayvanlarınıza binin de karşıma çıkın bakalım. Önümde durabilecek misiniz? Ben Ebu'l-Hakem'im. Ben Mekke ordusunun komutanıyım. Ben Mekke'nin en şereflisiyim. Cesaret benim özelliğim. Anam beni bunun için doğurmuş. Bizler usta savaşçılarız. Önümüzde kimse duramaz. Tüm Araplar gücümüzün önünde boyun eğecek.
5: Ebu Cehil orada işte. Ama etrafında onu koruyanlar var. Üstelik atının üstünde. Bense yayayım. Zırhı ve miğferi var. Savunmasız olduğu anı kollamalıyım. İşte şimdi tam zamanı. Arkadan yaklaşayım. Şimdi tam sırası.
2: Al bakalım Allah'ım. Peygamberimize bu kadar kin beslemenin sonu ne oluyor bak.
1: Ebu Cehil'in bacağının koptuğunu ve yere düştüğünü gören oğlu İkrim'e koşarak geldi.
6: Baba! Baba! Lanet olsun sana! O benim babam!
4: Allah'ım! Al bakalım!
7: Koşun, koşun! Koşun!
1: Savaş kızışmıştır. Muaz oradan ayrılmak zorunda kalır. Ebu Cehil ağır yaralıdır.
4: Beni Medine'nin koyun çobanları mı yere serecekti? Nerede Kureyş'in şereflileri? Ölümüm keşke dengim olan birinin elinden olsaydı.
1: Hazreti Ali ve Hazreti Hamza savaş meydanında olağanüstü başarılar sergiliyordu. Hazreti Ali bir an arkadaşlarından Sa'd bin Hayseme'nin zor durumda olduğunu fark ederek onun yanına doğru koştu ama yetişemedi. Sa'd şehit olmuştu.
6: Allah'ım, senden geldik, sana döneceğiz. Bizlere güç ver. Ayaklarımızı sabit kıl.
8: Ebu Talib'in oğlu, buraya yaklaş da senin de işini bitireyim.
6: Sen kimsin? Miğferinden yüzünü göremiyorum.
8: Eski bir dostun diyelim. Atalarımızın dinini hiçe saymadan önce dosttu. Ne oldu? Korktun mu?
6: Hayır. Çarpışmak istiyordum. Hadi gel.
8: Kalkanımı ikiye ayırdın. Görmeyeni büyümüşsün. İşte Ali. Şimdi köşeye sıkıştın. Bakalım nasıl kurtulacaksın.
3: Ali! İl!
8: Al bakalım.
3: Bu da Abdülmuttalib'in oğlundan.
7: Amca, tam zamanında yetiştin.
8: Ebu Talib'in oğlunu öldürmeye kalkıştı. Eceli Ebu Talib'in kardeşinin elinden oldu.
1: Bedir günü baba oğul, amca yeğen karşı saflardaydı. Peygamberimizin yanından ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir, düşman askerleri içinde oğlu Abdurrahman'ı gördü. Abdurrahman son derece güçlü ve savaşmakta istekliydi.
9: Kılıcına güvenen kimse yok mu? Karşıma çıkmaya cesaret olan bir adam yok mu aranızda?
1: Oğlu Abdurrahman'ın meydan okumasına dayanamayan Hazreti Ebu Bekir atıldı. Peygamberimiz onun ilerlediğini görünce kolundan tutarak, "Ebu Bekir, sen bize lazımsın. Bilmez misin ki sen benim işiten kulağım, gören gözüm yerindesin," dedi. Oğlu Abdurrahman babasının elinde kılıçla üstüne yürüdüğünü görünce geri adım atmak zorunda kaldı. Kureyş'in ileri gelenlerinden biri olan Nevfel bin Hüveylid de bir yandan savaşırken bir yandan da şöyle bağırıyordu.
10: Bugün Kureyş'in ululuk ve yücelik günüdür. Bugün Muhammed ve arkadaşlarının hezimet günüdür.
1: Bu adam Mekke'de İslamiyet'e karşı aşırı düşmanlık edenlerdendi. Peygamberimiz, "Allah'ım, Nevfel'e karşı bana yardımcı ol. Onun hakkından gel," diye ilticada bulundu. Hazreti Ali onu savaş meydanında buldu. İlk vurduğu darbede kılıç Nevfel'in kalkanını parçaladı. Peygamberimiz savaşın sonunda "Nevfel hakkında bilginiz var mı?" diye sorduğunda Hazreti Ali ortaya çıktı.
9: "Ben onu öldürdüm ey Allah'ın Resulü."
1: Peygamberimiz bunu duyunca sevincini "Allahu Ekber" diyerek belli etti. Hamd ederek duasının kabul olduğunu söyledi.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o ana rastlar da Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse o isteğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir.
2: Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği

çiftçi bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de "O çobanın sürüye katmadığı, süt vermeyen çelimsiz bir koyundur." dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl" diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabed'in eşi Ebu Mabet geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabet, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı" diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabet, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir" dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabet sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. "O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı. Uzun boyunluydu. Gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor. Konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Bir kul bir günah işler ve Allah'ım benim günahımı bağışla diye niyaz ederse Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, buyurur. Sonra tekrar o günahı işler de, ey Rabbim, beni bağışla, der. Bunun üzerine Allah, Tebareke ve Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, der. Sonra yine o günaha döner ve yine ey Rabbim beni bağışla diye niyaz eder. Bunun üzerine Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı. Bu kulumu ben affettim. Artık dilediğini yapsın, buyurur.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: Kutlu Çağrı.
1: Abdullah bin Abbas'ın anlattığına göre bir gün adamın biri 10 dinar alacaklı olduğu borçlusunun yakasına sarılarak, "Vallahi bana borcunu ödemeden veya sana kefil olacak birini getirmeden seni bırakmayacağım," dedi. Borçlu çaresiz bir şekilde, "Vallahi ne borcumu ödeyecek malım var ne de bana kefil olacak birini bulabilirim," diye cevap verdi. Aslında adam borcunu inkar etmiyor, ancak ödemek için kendisine süre tanınmasını istiyordu. Alacaklı şahıs onun teklifini kabul etmeyip kolundan çekti ve doğruca Allah Resulüne götürdü. Borçlu hemen söz aldı. "Ey Allah'ın Resulü, bu adam yakama sarıldı. Bense ondan sadece bir ay süre tanımasını istedim. Fakat o borcumu ödememi ya da kendisine bir kefil getirmemi isteyerek teklifimi reddetti. Vallahi ne bir kefil bulabildim ne de bugün yanımda borcumu ödeyecek param var," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü ona sordu. "Sen ondan bir aylık süre dışında başka bir şey istiyor musun?" Adam, "Hayır, bundan başka bir şey istemiyorum," diye yanıtladı. Resulullah, "O halde ben senin borcuna kefil oluyorum," buyurdu. Borçlu, süre dolduktan sonra Hazreti Peygamber'e söz verdiği üzere borcu miktarınca bir altın parçası getirdi. Hazreti Peygamber, bu altını nereden bulduğunu sorunca, bir madenden çıkarttığını söyledi. Ancak Allah Resulü bu altın parçasını kabul etmeyerek onun borcunu bizzat kendisi ödedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimin üç kızı olur da onları barındırır, ihtiyaçlarını karşılar, onlara merhametle davranırsa cennete hak eder.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün, kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Sıla-i Rahim, akrabalık bağları. Abdurrahman bin Avf'ın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Akrabalık ilişkilerinizi sürdürebilmeniz için neseplerinizi, sülalenizi tanıyın. Çünkü akrabalık bağlarının canlı tutulması ailede sevgiyi güçlendirir, malı artırır ve ömrü uzatır. Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Bera bin Azib'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Teyze, anne konumundadır. Enes bin Malik'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bollaşmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ile irtibatını sürdürsün. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa akrabalık bağlarını korusun. Cübeyr bin Mut'im'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Akraba ile ilişkisini kesen cennete giremez. Ömer bin Saib, kendisine nakledilen bir olayı şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah otururken süt babası çıka geldi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun için elbisesinin bir ucunu yere serdi. O da üzerine oturdu. Sonra süt annesi geldi. Bu sefer de elbisesinin öbür ucunu onun için yere serdi. O da bunun üzerine oturdu. Daha sonra da süt kardeşi geldi. Resulullah onun için ayağa kalktı ve onu önüne oturttu.

0: spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.

Ümmü Ümare el-Ensari'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir dinarı iki dinar karşılığında, bir dirhemi iki dirhem karşılığında satmayın.

0: Ayşe validemiz anlatıyor. Allah Resulü bir gece bana geldi ve "Ey Ayşe, bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verir misin?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın Resulü, ben senin bana yakın olmanı severim ama Rabbin için ibadet etmeni de severim" dedim. Kalktı, suyu idareli kullanarak abdest aldı, sonra namaza durdu ve ağlamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye vardı. Secdede de yer ıslanıncaya kadar ağladı. Daha sonra ağlayarak yanı üzerine uzanmıştı ki Bilal sabah ezanını okumak üzere çıka geldi. Onun bu şekilde ağladığını görünce Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi" diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: "La yetemenne ahadukumul mevt. İmmâ muhsinen fela'allahu yezdâd ve immâ musî'en fela'allahu yesta'tib."
3: Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerdense belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilikler yapar. İslam ve hayat iç içedir. Hayatı İslam'dan, İslam'ı hayattan ayrı düşünmek mümkün değildir. İslam, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur verecek ilkeler koymuştur. Bu ilkelerin başında insanın yaşama hakkı gelmektedir. Bu, yaratılanların en şereflisi insana Allah tarafından verilmiş en temel haktır. İnsan ne zaman dünyaya geleceğine kendi karar veremediği gibi, hayatını kendi iradesiyle sonlandırma, yani intihar etme gibi bir yetkiye de sahip değildir. Çünkü her insan yüce yaratıcının iradesi altında yaşar ve onun takdir ettiği dünya hayatının bir parçasıdır. İnsan yaşadığı sürece Rabbini tanımalı, ona kulluk etmeli ve böylece onun katındaki değerini artırmalıdır. Dinin, aklın, neslin, malın ve canın korunması İslam'ın koruduğu en temel değerlerdir. İslam, insanın hayat hakkına ve hayatının dokunulmazlığına çok büyük önem vermiştir. Bunun yanında İslam, insanın başıboş yaratılmadığını, her nefsin ölümü tadacağını, inanan ve iyi amellerde bulunan kişilerin ödüllendirileceğini bildirerek yaşam motivasyonu sağlamıştır. İslam, başkasının canına zarar vermeyi kesinlikle yasakladığı gibi kendi canımıza kıymaya ya da bedenimize eziyet etmeye de izin vermemiştir. Kişinin bilinçli bir şekilde ve kasten kendi hayatına son vererek intihar etmesi İslam'a göre haramdır. Dünya hayatında hastalıklarla, maddi sıkıntılarla ve çeşitli zorluklarla karşılaşan insanın Allah'tan yardım dileyerek ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek sabırlı olması, sabrettikçe Allah katındaki değerinin arttığını bilmesi gerekir. Mümin, güzel ve iyi bir hayatı fırsat bilir ve yaşadığı sürece sevaplarını çoğaltır. Öte taraftan da günah ve isyan batağına dalan kimselerin hatalarından dönmeleri, güzel bir hayata başlamaları her an mümkündür. Fakat öldükten sonra tekrar dünyaya gelerek eksik bırakılanların tamamlanması mümkün olmayacaktır. Sona eren hayatın telafisi yoktur. Mümin Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmemelidir. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Rabbimiz buyuruyor ki, Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. İslamiyet Müslümanlara intiharı yasakladığı gibi, intihara götüren yolları da kapatmıştır. Çünkü İslam, hayatı anlamlandırır, hayat için bir amaç sunar ve bunlar için gerekli motivasyonu sağlar. Ümit, Allah'a inanmaktan ve güvenmekten kaynaklanan güçlü ve samimi bir beklentidir. O halde hayatı fırsat bilmemiz, Allah'tan asla ümit kesmememiz ve İslam'ı yaşamaya gayret etmemiz en güzel yoldur.
2: 40 hadiste iyilik.
5: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.

Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Hüseyin bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Hüseyin, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti: "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Hüseyin, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Hüseyin, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.

Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız İyilikte Yarışmak. Sıradaki hadisimiz 572 nolu hadis. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. عَنِ النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve selleme O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den قَالَ buyurdu ki بَيْنَمَا اَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ Eyyub aleyhisselam يَغْتَسِلُ yıkanırken عُرْيَانًا Buryan bir biçimde yani çıplak olarak فَخَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ Üzerine altından çekirgeler serpildi. Böyle sürü halinde رِجْلُ جَرَادٍ tabi altından olması ilginç. Vaktiyle bu hayvanların artık altın madeniyle alakalı bir bulaşığı mı var? Yahut yaratılışlarında böyle altın madeni olan türü mü var? Kim bilir, belki Cenab-ı Hakk'ın özel olarak Hazreti Eyyub'u sınamak için yarattığı bir şey de olabilir. Allahu alem. Tabii o esnada yıkanıyor olması da ilginç. Herhangi bir zamanda değil de tam da duştayken bir insanın kendi özel bakımını, temizliğini yaptığı bir anda, hani çok da bunun için müsait değil, çıplak çünkü o esnada. Ama Hazreti Eyyub aleyhisselam görünce bu altından çekirgeleri فَجَعْلَ اَيُّوبُ يَحْث۪ي ف۪ي ثَوْب۪ه۪ onları hızlıca toplamaya girişmiş. Muhtemelen o esnada yıkanma öncesi çıkarıp astığı veya çıkarıp koyduğu elbisesi var hemen yanı başında. O elbisesinin içerisine bunları doldurmaya koyulmuş. Neden böyle hemen onları toplamaya çalıştı? Muhtemelen bunlar canlı olduğu için. Biraz ilgilenmezsen fırsat kaçar, uçuşup giderler. Hazır sürü halinde gelip bir şekilde konmuşken bu çekirgeler, Hazreti Eyyub aleyhisselam o esnadaki çıplaklığını umursamadan tabii yine o alanda kalarak çekirgeleri toplamaya çalışmış. فَنَادَاهُ رَبُّهُ Bunun üzerine Rabbi, Allah Azze ve Celle yani, ona seslenmiş. فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ Rabbi Azze ve Celle Hazreti Eyyub'a seslendi. يَا اَيُّوبُ Ey Eyyub! أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى Ben seni şu gördüklerinden müstahni kılmadım mı? Yani sana öyle şeyler verdim ki sen bu tür şeylere karşı müstahni olman gerekirdi. Yani daha tok böyle. Çünkü bundan çok daha kıymetlisini ben sana verdim. Sen bunları toplamaya bu denli heyecanla giriştin. Halbuki ben çok daha kıymetlisini sana verdim. Öyle değil mi ey Eyyub? Tabii Cenab-ı Hakk'ın daha kıymetli verdiği ve böylece kulunu müstahni kıldığı şeyler ne derseniz, bir peygamber olarak baktığımızda elbette ki Allah'ın ona indirdiği vahiy. Bu anlamda öğrettiği hidayete dair hususlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Allah sana kitabı indirdi. Allah sana hikmeti indirdi. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Ve sana nice bilmediklerini öğretti. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Allah'ın senin

0: üzerindeki fazlı muazzam oldu. Yani Cenab-ı Hak Resulullah'a bu verdiklerini döndü bir de övdü. Sana olağanüstü şeyler verdim. Cenab-ı Hakk'ın nazarında böyle. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Bir kimseye hikmet verilmişse ona çok büyük şeyler verilmiştir. Allah'ın nazarında böyle. O yüzden diyor ki sevinecekseniz bunlar için sevinin. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ. De ki Allah'ın fazlı ve Allah'ın rahmetiyle sevinsinler. Hani demin Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın sana fazlı büyük oldu dediği kitabı, hikmeti bunlarla sevinsinler. وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً. Seni ancak rahmet olarak gönderdik dediği Resulullah ile gelen bilgiler, kitap ve sünnet temelinde olmak üzere bunlarla sevinsinler. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Elbette ki bu onların toplaya durduklarından daha hayırlıdır. Yani vahiy ile gelen Cenab-ı Hakk'ın öğrettikleri insanların diğer taraftan toplaya durduklarından. İnsanlar neyi toplaya duruyorlar? Dünya malı toplaya duruyorlar. Dünya konumları kazanmaya çalışıyorlar. Hak Teala onlara nispetle sevinecekseniz bunlarla sevinin. Bunlar daha hayırlı buyurdu. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Hayır mı? Bir kimseye hikmet verilmişse işte en büyük şey ona verilmiş demektir. Allah'ın nazarında böyle. O yüzden ki Hazreti Süleyman Aleyhisselam Seba Melikesi'nin gönderdiği o çil çil altınları, hediyeleri kim bilir böyle önüne serildiğinde sanduka sanduka dolu dolu böyle görünce فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ. Süleyman'a getirilince Seba Melikesi'nin gönderdiği hediyeler قَالَ dedi ki اَتُمِدُّونَن۪ي بِمَالٍ. Siz bana mal mı gönderiyorsunuz? Yani benim gözümü malla mı boyamaya çalışacaksınız? فَمَا اَتَانِيَ اللّٰهُ. Allah'ın bana verdikleri خَيْرٌ مِمَّا اَتَاكُمْ. Size verdiklerinden kesinlikle daha hayırlıdır. Hazreti Süleyman neyi kastediyor? Allah'ın kendisine indirdiği vahyi, vahiy ile gelen hidayete dair bilgileri ve ahirete dair muştuyu, bunları kastediyor. Allah bana bunları vermişken sizin bu gönderdiğiniz hediyelere mi ben ilgi duyacağım? Bel entum bi hediyetikum tefrahun. Sizler bu tür hediyelerle sevinirsiniz. Alın bu hediyelerinizi götürün. Onlarla ancak siz sevinirsiniz. Beni heyecanlandırmaz bunlar. Dolayısıyla Allah'ın indirdiği hidayete dair zatını tanıtan kulları kendisine sevgiye saygıya davet eden ve bunu bir yaşam tarzı olarak öğütleyen ve sonunda ebedi bir saadeti, mutluluğu sonsuz olarak vaat eden çağrısı en kıymetli olandır. Sevinecekseniz bunun için sevinin. Heyecanlanacaksanız bunun için heyecanlanın. Hazreti Ebu Bekir'e nispet edilir ki demiş ki men atahu Allahul Kur'ane. Bir kimseye Allah Kur'an'ı nasip eder de thumme şekel faqata. Sonra o kişi fakirlikten şikayet ederse kataballahu al-faqra beyne aynayhi ila yawmil kıyama. Allah onun iki kaşının arasına kıyamete kadar fakirliği yazsın. Yani onu fakirliğe mahkum etsin. Nasıl olur bir adam? Allah sana Kur'an'ı nasip etmişken hala fakirlikten nasıl şikayetlenebilirsin? En büyük zenginlik elinde senin. Zaten Seba Melikesi Hazreti Süleyman'ı tam da bu noktadan test etmek istedi. Dedi ki ve inni mursilatun İleyhim bihediyetin fenaziratun bime yarci'ul murselun. Bakalım elçiler nasıl bir durumla karşılaşacaklar. Ben hediyeler göndereceğim. Süleyman benimle bilgi paylaştı. Göklerin ve yerin yegane ilahı olduğuna dair. Ve onun ancak ve ancak onun kulluğa yaraşır olduğuna dair. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle bu benimle paylaştığını kıymetli biliyorsa, davasının arkasında durur, hediyeleri falan gördüğünde umursamaz, gerisin geri gönderir, der ki bizim mektubumuzun gereği bu değildi. Biz sizinle bilgi paylaştık, bizim için değerli olan paylaştığımız bilgidir. Onu kıymetli bildiğimiz için o bilgiyi sizinle de paylaşıyoruz. Bırakın güneşe şuna buna tapmayı. Göklerin ve yerin yegane tek bir ilahı var. Rahman ve Rahim. Allah'ın adıyla. İnnehu min Süleymana ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki o Süleyman'dan ve muhakkak ki o Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Seba Melikesi bir turnusol kağıdı gibi gönderdi böyle. Eğer Hazreti Süleyman bu yemi bağışlayın eğer hani kabul edecek olsaydı, anlayacaktı ki bu bizimle paylaştığını değerli bulan birisi değil, onu kendisine kalkan edinmiş, onun ardından başka hesaplar yapıyor. Asıl derdi, muradı herkes gibi onun da dünya. Ama yok, eğer hakikaten başka biri ise ve bu paylaştığı bilginin arkasında duran biri ise, dava adamı ise, bu çil çil altınları ve sandıkları umursamayacaktır. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ Bakayım dedi kadın, elçiler neyle dönecekler? Elçiler dönünce dediler ki Seba Melikesine, Süleyman, yani Hazreti Süleyman, senin hediyelerinle hiç ilgilenmedi. Allah'ın kendisine verdiğini önemsedi. Allah'ın kendisine verdiğinin kıymeti varken, ben ne yapayım sizin hediyelerinizi dedi. Ben sizinle Cenab-ı Hakk'ın gönderdiğini paylaştım. Sizse bana mal mülk mü gönderiyorsunuz diye yadırgadı ve kızdı. Hazreti Süleyman dedi ki ırca ileyhim felenatiyennahum bicunudin la kibele lahum biha. Varın melikenizin yanına dönün ve ona deyin ki biz size öyle ordularla geliriz ki karşı duramazsınız. İşte güç bu. Şirkin ve zulmün, ki zulmün en büyük çeşidi şirktir. Egemenlik sahası oluşturduğu ortama müminler duyarlıdır. Zulme rıza gösteremezler. Zulmün egemen haline hiç tahammül edemezler. O yapıyı ortadan kaldırmakla kendilerini memur hissederler. O yüzden Allah onlara güç sahibi olun diye emir buyurdu ki başta en büyük zulüm olan şirke ve onun dışındaki bütün zulüm çeşitlerine, yataydaki insanlar arası zulme varıncaya değin müdahale edebilsinler. Her nerede ortaya çıkarsa çıksın ellerindeki güç ile o zulmü ortadan kaldırsınlar. İşte bu tabloda Hazreti Süleyman'ın Allah'ın kendisine verdiği ve onu bununla müstahni kıldığı duruma tanık oluyoruz. Hiç umursamadı çil çil altınları, o son derece kıymetli hediyeleri. Benzer bir sahneyi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Zülkarneyn'de görürüz. O da müstahni davranır. Sen bize bir set yap, biz de sana ücret verelim diyen insanlara, قَالَ مَا مَكَّنِّي ف۪يهِ رَبِّي خَيْرٌ Allah'ın bana verdiği imkanlar daha hayırlı diyerek Cenab-ı Hakk'ın kendisine nasip ettiği hidayeti ve o rüştü kıymetli bulmuş, insanların vereceği ücretlerden müstağni davranmıştır. Burada okuduğumuz bu hadis-i şerif özelinde gördüğümüz tabloda ise buna aykırı düşen bir davranış biçimi var. Hadisin konusu da tam olarak bu. Neden müstağni davranmıyorsun? Çıplak olarak yıkanırken Hazreti Eyüp aleyhisselam, zaten insan öyle yıkanır, hani bununla meşgulken, hem de böyle özel bir durumdayken, civarında altından çekirgeleri görüp, bir bakıma heyecanlanarak onları toplamaya girişmiş olmasını Cenab-ı Hak yadırgamış. Ve ona nida etmiş. فَنَادَاهُ رَبُّهُ Rabbi ona seslendi Azze ve Celle. يَا اَيُّوبُ Ey Eyyub! أَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ اَمَّا تَرَى Şu gördüklerinden seni müstahni kılmadım mı? Sana ben vahyimi indirdim. Sana ben sonsuz geleceğin muştusunu indirdim. Benzer bir ifadeyle Cenab-ı Hak Resulüne seslenmiyor mu? وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sakın ha gözünü öyle dikip bakma. Çeşit çeşit dünyalıklar verdiğimiz kimselerin mülklerine, servetlerine. Öyle hayran hayran bakmayı bile Cenab-ı Hak men etti. Elinde daha kıymetlisi olan insan bir başkasındaki daha düşük değerdeki şeylere hayranlık duymaz. Öyle dikkat kesilip hayran hayran bakmaz. Cenab-ı Hak dedi ki لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ Biz bunlarla onları sınıyoruz sadece. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Kur'an'dan olan rızkımız, vahiyden olan rızkımız وَتَجَعْلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ayetindeki gibi bize düşen hissemiz, payımız bizi sonsuzluğa taşıyacak olan zaten ayrılacağımız bu dünyadan başarılı bir hayat geçirerek çıkmamızı sağlayacak olan bilgiler, hidayet dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin indirdiği, zatını tanıttığı, esenlik yurduna davet edip çağırdığı Vallahu yed'u ila daris selam Allah sizi esenlik yurduna darus selama çağırıyor. Bunun bilgisi kulda daha kıymetli bulunup heyecan oluşturacak, onu bununla özgüven dolu, mutmain kılacak şeylerdir. Öyle olmalıdır. Eğer vahyin kıymeti, değeri, zenginliği kulun yüreğinde böyle bir karşılık bulmuyor ise o yürek boş kalır, o kalp boş kalır ve bulabildiği böyle şeylere aldanır. Heyecan duyar, kapılır. Peki yürek dolarsa ne olur? Artık dünyevi şeylere bu düzeyde heyecan duymaz. Eline dünyadan bol bol geçse dahi bunlardan ötürü şımarmaz. Bilir ki sınanmak için bunlar elime geçiyor. Allah Azze ve Celle buyurdu ki مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ Size isabet eden iyi ya da kötü şu dünyada her ne varsa اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا Hepsi öncesinde bir kitapta yazılı olan şeylerdir. Bunları Cenab-ı Hak haber verdikten sonra dedi ki لِكَيْ لَا تَأْسَوَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ Bunu size söylüyoruz ki kaybettiklerinize üzülmeyesiniz. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ Ve Allah'ın size verdikleriyle de şımarmayasınız. Verilenler, alınanlar sınavın bir parçası. Hepsi sınav materyali. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Yeryüzünde ne varsa hepsini böyle bir zinet diyor Cenab-ı Hak. Bir süspüs gibi. Sadece sınama maksatlı. لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Sınayalım diye onları. Hangisi daha güzel amel ortaya koyacak? Bunun için sadece. O yüzden sınav materyali diyorum. Bu bakış açısı müstahni olmayı getirir. Elden çıktığında bilir ki Allah bununla beni yokluyor. Kahrolmaz, üzüntüden perişan olmaz. Ele geçtiğinde de ben yaptım, ben ettim, ben kazandım diye şımarmaz. Çünkü bilir ki kendi yapıp ettiklerinden çok daha iyisini yapan binlercesinin eline geçmemiştir. Bilir ki Allah verdi ve Cenab-ı Hak bununla sınayacak. Dolayısıyla öyle delice sevinçlere kapılmaz. Müstağni duruş öyle bir duruştur, serin kanlıdır. Asıl kıymetli olan büyüklüğü gözden kaçırmaz. Asıl kıymetli olan büyüklük Allah'ın indirdiği vahiydir. Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bu iptir, ona tutunur. Allah'ın kitabı ve bu kitabı hayatına tatbik eden Resulullah'ın uygulamaları. Kurtuluşun yolu bu, sonsuz geleceğimiz, ebedi mutluluğumuz, bitmez tükenmez nimetlerin ardına kadar önümüze açılacağı o diyar. Kul bu sonsuzluğu keşfetti mi, artık sınırlı büyüklükteki bu geçici ortamdaki şeyleri sadece alır kullanır, sonsuz geleceği için araç edinir. Tutkuyla bağlanmaz, delice heyecan duyup bunlara kapılmaz, tok davranır. Muhtemelen burada Hazreti Eyyub'u Cenab-ı Hak yadırgarken tam bu noktadan yadırgadı. O yüzden böyle sordu. Elem ekun agneytuka amma tara. Şu gördüklerinden ben seni müstahni kılmadım mı ya Eyyub? Kale. Hazreti Eyyub ne demiş peki? Demiş ki bela, elbette ya Rabbi, sen beni bunlardan müstahni kıldın. Ve izzetika, senin izzetine yemin olsun ki sen beni bunlardan müstahni kıldın. E peki ne diye böyle heyecanla bu altın çekirgeleri toplamaya çalışıyorsun? Buna cevap olarak ne demiş Hazreti Eyyub Aleyhisselam? Demiş ki velakin la gina bi an barakatika. Ya Rabbi, senin bereketine karşı benim bir müstahniliğim yok. Yani bunlara da ihtiyaç duyuyorum. Bunlar da senin sağladığın bir bereketin, lütfun olarak görüyorum. Senin bereketinin sınırsızlığına karşı benim ihtiyaçlarımın bir sınırı yok. Yani onları da istiyorum, bunları da istiyorum der gibi bir ifadeyle cevap vermiş görünüyor. Daha da ilginç olanı, bu rivayeti İmam Nevevi'nin iyilikte yarışmak başlığı altında vermiş olması. Muhtemelen İmam Nevevi bu rivayeti şöyle okuyor. Bu Allah'ın bir iyiliği, en azından Hazreti Eyyub Aleyhisselam öyle görüyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu iyiliğine sarılmak hususunda Hazreti Eyyub Aleyhisselam son derece heyecanlı. Kim bilir bunları elde ettiğinde nasıl infak edecek, nasıl Hakk'ın rızasını bunlar üzerinden elde etmeye çalışacak. Ancak iyiliğe böyle tahvil edilebilir. Yoksa herhalde altınları biriktirmek, yığmak için yapmış olamaz. Veya o maksatla yaptıysa İmam Nevevi bunu iyilikte yarışmak olarak görmüş olmamalı. Onları elde ederek onlar üzerinden salih ameller oluşturmayı, yani infak süreçlerinde, Hakk'ın rızası süreçlerinde kullanmayı öngördü Hazreti Eyyub için, yani İmam Nevevi. Ve onları toplarkenki heyecanını bu anlamda iyilikte yarışmanın bir heyecanı olarak sunmak istedi bu rivayet üzerinden. Ama tabii bunu böyle yorumladığımızda bu kez Hazreti Eyyub'u bilen, yaptığını gören ve en önemlisi iç niyetlerini de okuyan Allah Azze ve Celle ona neden bu şekilde itiraz etti? Elem akun agneytuka amma tara, şu gördüklerine karşı seni ben müstani kılmadım mı ki böyle bunları topluyorsun ey Eyyub diye Cenab-ı Hak niçin böyle biraz azar yollu sordu? Bunun da bir cevabı olmalı. Allah Azze ve Celle'nin buradaki sorusunu Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'e olan sorusuna benzeterek durumu anlamaya çalışabiliriz belki. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e "Kâle evvelem tu'min." dedi ki "Sen iman etmedin mi?" Hazreti İbrahim de dedi ki "Kâle bela." Elbette ki iman ettim. Tıpkı burada Hazreti Eyyub'un bela demesi gibi. "Kâle bela velâkin liyatmainne kalbi." Ama kalbim mutmain olsun diye, hani bunu nasıl yaptığını göstermeni diliyorum. Yoksa yapabildiğini zaten biliyorum. Yani ilmel yakin biliyorum. Aynel yakin görmek istiyorum. Hazreti İbrahim'in ki bu. Cenab-ı Hak da ona gösterdi. Ölüm sonrası nasıl dirilttiğini. Ama o soruyu ona sorup onun cevabını da alıp bize anlatması bir şey ifade ediyor. Ona kendi cevabını kendi ağzından söyletmesinin bir anlamı var. Dolayısıyla aynı modeli buraya tatbik edersek, Cenab-ı Hak bildiği halde Hazreti Eyyub'un bu yaptığına böyle bir soruyla müdahale etti ve onun cevabının dışa vurmasını sağladı. Böylece de bizler tarafından duyulmasını sağladı diyebiliriz. Yoksa Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın mal mülk biriktirme sevdası içerisine girdiği için Cenab-ı Hak'tan böyle bir hitaba maruz kaldığını, onu böyle sorgulayan ve hitap eden bir biçimde anlarsak, o zaman İmam Nevevi'nin bu hadisi bu bab altına yerleştirmiş olmasını anlamak zorlaşacaktır. Çünkü o durumda Hazreti Eyyub'un yaptığı takdir edilen, beğenilen bir davranış olmaktan çok hitap edilen bir davranış gibi duruyor. İşin doğrusu hadisi bu başlık altında görmeseydim, İmam Nevevi'nin baktığı açıdan bakmak kim bilir belki aklıma dahi gelmezdi. Daha çok Cenab-ı Hakk'ın ona hitap ettiğini düşünürdüm. Çünkü lafzen ve görünür haliyle daha çok böyle gözüküyor. Ancak ne var ki İmam Nevevi Hazreti Eyyub'un bu altından çekirgeleri toplama heyecanını olumlu bir biçimde okumuş. Muhtemelen onları hayırda harcayacağı öngörüsüyle bunu yaptı. Cenab-ı Hakk'ın sorusunu da bizlere duyurmak istediği bir istifham olarak görüyor muhtemelen. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Nitekim hadisin devamında Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Eyyub'un cevabına ne dediğine dair de elimizde bir bilgi bulunmuyor. Onaylayıp yahut onaylamadığına dair bir sonuca tanık olamıyoruz. O bakımdan rivayet bu şekliyle sabit olsa dahi yorumu belli bir farklılık arz edebilir. Bizler rivayeti doğru anlamak adına bütün seçenekleri dile getirmeye çalıştık efendim. Ravahul Buhari. Bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Ancak ne var ki İmam Müslim bu rivayeti sahihine almamış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet değil. Yani sahih hadisler içerisinde ikinci dereceden bir sahih hadise tekabül ediyor efendim. Böylece bu bölüm başlığı altındaki ikinci ve son rivayeti de okumuş olduk. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Acaben li emril mu'min, inne emrahu kullahu hayr, ve leyse zâke li ahadin illa lil mu'mini in asâbethu serrâ'u şeker, fekâne hayran leh, ve in asâbethu darrâ'u sabar, fekâne hayran leh.
3: Mü'minin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine özeldir. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Onun için bu da hayır olur. Allah Resulü bir gün Medine sokaklarında bazı sahabilerle birlikte yürüyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat figan eden bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanamayan kadıncağızın bu halini gören sevgili peygamberimiz ona

0: Allah'tan sakın ve sabret dedi. Kederinden bunu söyleyenin Peygamber Efendimiz olduğunu fark edemeyen kadın, ''Benim başıma gelen senin başına gelmedi de böyle konuşuyorsun.'' dedi. Bir müddet sonra kadına onun Allah Resulü olduğu söylenince, bu kederli anne söylediği sözden dolayı pişmanlık hissetti. Özür dilemek üzere sevgili Peygamberimizin kapısına geldi ve ''Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim.'' dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ona şu karşılığı verdi. Sabır, musibet başa geldiği ilk anda ortaya konulan tavırdır. Sabır, kişinin musibetler karşısında sızlanmayıp güçlü olmasıdır. Tahammül etmesi, kendisini tutmasıdır. Sakin olmasıdır. İnsanın hayatta karşılaşabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmaktır. Metanetli olmak, azim ve cesaret sahibi olmaktır. Sevgili Peygamberimiz, kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir, buyurmuştur. Sabır, insanı olgunlaştırır, güçlendirir. Sabrı kuşanan insan, metanetli, nefsine hakim bir kişidir. Sabır, zor zamanlarda ferahlık ve esenliğe kapı açar. Allah Resulü, hayatın her anında sabırlı davranarak müminlere örnek olmuştur. O, çocukluğundan itibaren nice zorluklara göğüs germiştir. Henüz dünyaya gelmeden önce babasını, küçük yaşta annesini kaybetmiştir. En zor zamanlarında sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin vefat acısını yaşamış ve Hazreti Fatıma hariç bütün çocuklarını toprağa vermiştir. O, sabrı bize şöyle tarif etmiştir. Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır. Mümin, azim, sebat ve sabır için Yüce Mevla'dan şu dua ile yardım dilemelidir. Ey Rabbimiz! Bize zorluklara dayanma gücü, sabır ver. Adımlarımızı sağlam kıl ve hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Allah Resulüne hediye edilen Kerkere isimli siyahi kölesi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem devesinden eşyalarını indirdiği sırada atılan serseri bir okla vurulmuştu. O esnada etrafta bulunan insanlar da onun şehit olduğunu düşünerek cennet ona mübarek olsun dediler. Bu sözleri işiten Allah Resulü, hayır, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Hayber gününde ganimetler arasından paylaşımda kendisine düşmediği halde aldığı bir elbise şimdi üzerinde ateş olarak onu yakmaktadır buyurdu.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Her kim namaz için güzelce abdest alır, sonra farz namazı kılmak için camiye gider ve cemaatle namaz kılarsa Allah o kimsenin günahlarını affeder.
2: Kamu spotu.
3: 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.

Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.

Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de Kurban Bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda Peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere, muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban. Ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir."

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tey'asa min er-rizq ma tahazzazat ru'usukuma. Fe innel insane taliduhu ummuhu ahmara leysa aleyhi qishr. Thumma yerzuquhu Allahu azza ve cel.
0: Başlarınız hareket ettiği, yani yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur, sonra Yüce Allah onun rızkını verir. Türkçemizde yediğimiz ve içtiğimiz şeyler için kullandığımız rızık kavramı bundan çok daha fazla anlamlar taşımaktadır. Rızık, canlıların yararlanmaları için Allah'ın yarattığı her şeyi ifade eden bir kavramdır. Nasıl ki yediğimiz, içtiğimiz şeyler bedenimizin rızkıysa, aklımızın rızkı da ilimdir. Gönlümüzün rızkı sevgidir. Ruhumuzun rızkı imandır, ibadetlerdir, güzel ahlaktır. Hasılı, bedenimizin ve ruhumuzun ihtiyaç duyduğu her güzel ve faydalı şey bizim için bir rızıktır. Ve bütün bu rızıkları yaratan ve yaratmaya devam eden, Rezzak olan Cenab-ı Hak'tır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah Teala gökleri ve yeri, içindekileri yaratandır. Yarattığı bütün canlılara rızıklarını elde edebilecekleri donanımı veren O'dur. Bu sebepledir ki insanoğlu akıl, irade ve yeteneklerini, hayvanlarsa içgüdülerini kullanarak rızıklarını elde etmek için gayret eder.

ederler. Allah Teala ister anne karnındayken, ister doğumdan sonra rızık endişesiyle çocukların canına kıymayı şöyle yasaklar. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Mü'min, rızık elde etmek için çaba gösterir. Rızık Allah'tandır. Kaderimizde ne varsa onu görürüz diyerek tembellik göstermez ve rızkına ulaşmak için elinden geleni yapar. Hem kendisinin hem de geçimini üstlendiği aile fertlerinin rızıklarını İslam'ın helal kıldığı yollardan elde etmek için var gücüyle çalışır. Bu gayreti gösterirken mümin asla harama bulaşmaz, kul hakkı yemez, kamu hakkını toplumun bütün fertlerini ilgilendiren bir hak olarak görür, kamu hakkına asla ihanet etmez. Aynı zamanda kulluk görevlerini de rızık endişesiyle ihmal etmez. Toprağa tohumu ektiğimizde ondan ürün elde etmemiz için bütün sebepleri yaratan, yağmuru yağdıran, güneşi ışıldatan Allah'tır. Dolayısıyla mümin, kendisine düşen gayreti gösterdikten sonra rızkı verecek olanın Allah olduğunu bilmeli ve rızkın asıl sahibi olan Allah'a sığınmalıdır. Gönülden ona bağlanmalı, el açıp ona dua etmeli ve yalnız ondan yardım dilemelidir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili Peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye" diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar: "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi?" "Hayır." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı." "Benden ne istiyorlar?" "Senden cenneti istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler." "Görselerdi ne olurdu?" "Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi." "Hangi şeyden sakınıyorlar?" "Cehennemden." "Cehennemi gördüler mi?" "Hayır, vallahi onu görmediler." "Görselerdi nasıl olurdu?" "Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı." "O zaman siz şahit olun, ben bağışladım onları." "Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı, bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz."

0: Karakaya.
1: Merhaba sevgili dostlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuş: Allah'ım Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver. Başka bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: Kanaatkar ol. O zaman insanların Allah'ı en çok şükreden olursun. Kendin için istediğin şeyi insanlar için de iste. O zaman mümin olursun. Bir diğer hadis-i şerifinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Ademoğlu benim malım, benim malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip biriktirdiğinden başkası senin malın mıdır? Diğer bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan ihtiyaç fazlası her bina sahibi için bir vebaldir.
0: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: Subbuhun Kuddus Rabbul Melaiketi ve Ruh.
4: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Ebul Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum.

Enes, evet, vardı, dedi. Ebu Cürey, Cabir bin Süleym, radıyallahu anh, anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun, ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de, buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki, başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde, senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde, senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür, buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme, dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka, küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir, buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra, hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sadaka-i Cariye, Vakıf Medeniyeti. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç kimse bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, kesintisiz sadaka, yararlanılan ilim, bilgi, hikmet ve dua eden hayırlı evlat. Bu hadisi şerife göre dünya hayatını anlamlı kılan değerler listesinin başında sadaka-i cariye, faydalı bilgi ve hayırlı evlat yer alır. Ayrıca bu değerler amel defterini açık tutan ve ölüm sonrası kabir berzah hayatını aydınlatan muazzam bir mirastır. Hadis metninde geçen sadaka-i cariye, kesintisiz iyilik ve güzellik, cami, mescit, mektep, kütüphane, ticari hedefi olmayan kitap basım ve dağıtımı, yol, köprü, çeşme, sulama kanalı, misafirhane, öğrenci yurdu, aç bir ilaç olanlar için aş evi ve hastane gibi hizmet ve faaliyet alanları demektir. Sevap için hibe olunan maldır diye tarif edilen sadaka, insanın kendi inanç ve değerlerine sadakatini gösteren, ruh dünyasını karartan ve onun temiz fıtratını kirleten dünyevi seküler yönelişe karşı bir faaliyet demektir. Yoksulların geçim sıkıntısını hafifletmek için infak ve fedakarlıkta bulunmak, ahlaki ve vicdani görev ve sorumluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Düşman eline düşmüş esiri, zorda kalmış Müslümanı kurtarın. Aç kimseyi doyurun, hastayı ziyaret edin" buyurur. İslam dini, açları doyurmayı, çıplakları giydirmeyi, yokluk içinde kıvrananların her çeşit zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı, ümmetin zenginlerine yerine getirilmesi gerekli bir vazife olarak yükler. Bu yüzden zaruri ihtiyaçları karşılanmadığı için kötülüğe itilen, suçlu duruma düşen veya hayatı tehlikeye girenlerden özellikle onları sorumlu tutar. Bu sayede toplumun fertleri arasında sosyal yardımlaşma duygusu gelişir ve kurumlaşır. İslam coğrafyasında görülen vakıf medeniyeti bunun en canlı, en etkili ve en kalıcı örneğini oluşturur. Esasen bu medeniyetin inşa ve idamesinde zenginlerin yanı sıra dar gelirlilerin de maddi manevi payı olduğu görülür. Nitekim Resul-i Ekrem, "Ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka daha faziletlidir?" sualine şu cevabı verir. "Dar gelirlinin gücünün yettiğidir. Sen bakmakla yükümlü olduğun kimseden başla." Maddi manevi sürekli getirisi olan ve devamlı sevap kazandıran bir kurum olarak sadaka-i cariye, ilk Müslümanları ve onların yolunda olanları iyilik ve güzelliklere, kesintisiz hayır ve hasenata özendirmişti. Hazreti Ömer başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştı. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize sadaka vermemizi emretmişti. İmkanımın olduğu bir zamana denk düşmüştü. Ben şayet bir gün Ebu Bekir'i geçeceksem bugün geçebilirim" diyerek malımın yarısını getirdim. Bunun üzerine Resulullah bana "aile efradına neyi bıraktın" dedi. Ben "bir o kadar" dedim. Ebu Bekir ise yanında bulunan malın hepsini getirdi. Bunun üzerine Resulullah "ey Ebu Bekir, aile efradına neyi bıraktın" dedi. O "Allah ve Resulünü onlara bıraktım" dedi. Bunun üzerine ben "artık seninle ben hiçbir zaman yarışamam ve seni geçemem" dedim. İslam ahlak düzeninin temelinde Allah'ın emrine saygı, yaratıklarına şefkat prensibi vardır. İşte tarih boyunca vakıf medeniyetinin diri kalmasının esprisi bu şuur ve heyecan halinde aranmalıdır. Asr-ı saadette hayat bulmakla beraber Hulefai Raşidin, Emeviler, Abbasiler ve Selçuklular zamanında önemli gelişmeler gösteren vakıf medeniyeti, Osmanlı Devleti'nin Devlet-i Aliye mertebesine yükselten saiklerinden biridir. Zira o güzel zamanlarda dul kadınlar ve kimsesizler için bakım evleri kuran, öksüz çocuklara süt anne arayan, fakir kızlar için çeyiz hazırlayan, kış aylarında kuşları, hayvanları besleyen ve tedavi eden vakıf müesseseleri mevcuttu. Bu vakıf medeniyetinin sadakayı cariye bilinci sayesinde ortaya çıktığı ve fani dünyayı ebedi saadete dönüştürdüğü bir gerçektir. Dini, insani ve içtimai hizmet ve faaliyetleri yürüten vakıflar, dernekler ve gönüllü kuruluşlar, milletin, ümmetin emek ve sermayesini israf etmemelidir. Bu müesseseler namına tasarrufta bulunan sorumlu şahısların bilhassa dikkatli harcama yapmaları gerekir. En azından onlar kendilerinin özel mülkiyetlerinde olan servetlerini harcama esnasında gösterdikleri titizliği göstermek mecburiyetindedirler. Zira ecdadımızdan bize tevarüs eden vakıflar birer emanet olup sorumluluk isteyen müesseselerdir. Bu itibarla yürütülen hizmet ve faaliyetlerde ihlas, samimiyet ve Allah rızası gözetilmelidir. Kamu vicdanını rahatsız eden, onları üzen ve hayal kırıklığına uğratan herhangi bir gelişmenin yaşanması, vakıf temsilcileri ve sorumluları için ciddi bir zafiyet oluşturur. Bundan da hayır müesseseleri yara alır ve itibar kaybına uğrar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal kazançtan bir hurma tanesi tasadduk edenin sadakasını Allah kabul eder ve sizden birinizin tayını veya dişi deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. Öyle ki o sadaka dağ kadar, hatta daha büyük olur.

Hazreti Ömer, Hayber'de kendisine ait 100 hayvanı satarak bir hurmalık almıştı. Bu bahçe, Hazreti Ömer'in o zamana kadar elde edemediği güzellikteydi. Hemen Resulullah'ın huzuruna çıktı ve olanları anlattıktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Ben bu malımla Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendirmemi uygun görürsünüz?" Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'e bu araziyle ilgili tavsiyesi, asırlarca İslam dünyasını çepeçevre saracak bir medeniyetin temel taşlarını oluşturacaktı. Ona, "Dilersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak dağıt," buyurdu. Hazreti Ömer de bahçesini aslının satılmaması, hibe edilmemesi ve miras bırakılmaması şartıyla fakirlere, akrabalarına, kölelere, Allah yolundakilere ve yolculara tasadduk etti.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra evine dönünceye kadar namaz kılmazdı. Evine döndükten sonra orada iki rekat namaz kılardı. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek, bu falanın ihanetidir denilecek.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El-keyyisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Vel-âcizu men etba'a nefsehu hevâha ve temennâ alallâh.
0: Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik umandır. Cenab-ı Hak hangimizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ebedi alemde cennet müjdesine ya da cehennem azabına dönüşecek olan da işte bu hayat çizgisi üzerinde yaptıklarımız ya da ihmal edip terk ettiklerimizdir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki zaman su gibi akıyor ve her geçen gün ömür sermayemiz azalıyor. Geçen her dakika bizi gençliğimizden uzaklaştırıp olgunluğa ve hatta yaşlılığa bir adım daha yaklaştırıyor. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkacağını bilemediğimiz o malum sona, yani ölüm ve hesap gününe doğru ilerliyoruz. İnsan olmak sorumlu olmayı gerektirir. İlk ve en büyük sorumluluğumuz bizi yaratan Rabbimize karşıdır. Bu sorumluluk öncelikle dünyaya gelmeden önce Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüze sadık kalmaktır. Kişinin Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşaması, Allah'tan geldiğinin, ona ait olduğunun ve nihayetinde ona döneceğinin farkında olmasıdır. Ne zaman ve nerede olursa olsun her şeyi gören, duyan ve bilen Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu hatırında tutmasıdır. Bu bilinçle hayatına yön vermesi, attığı her adımı bu şuurla atması ve tüm amellerini bu bilinçle yapmasıdır. Onun dilediği gibi bir kul olarak yaşayıp, razı olacağı şekilde ona kavuşmasıdır. Rabbine karşı sorumlu olan insan, onun emaneti olan bedenine karşı da sorumludur. Bu nedenle bedenine iyi bakmalı, onun yeme içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını zamanında görmeli ve sağlığına dikkat etmelidir. Manevi ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalı, ruh sağlığını da korumalıdır. İslam'ın ısrarla vurguladığı diğer bir sorumluluk alanı da ahlaki duyarlılıklardır. İyi ve kötüyü, günah ve sevabı bilme ve ayırt etme kabiliyeti sayesinde insan, ahlaki sorumluluklarını şekillendirir. Mü'min, hayatında Yüce Rabbimizin, insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır, ilahi uyarısını zihninden asla çıkarmaz. Sevgili Peygamberimiz, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz sorumluluğunuz altında bulunanlardan mesulsünüz hatırlatmasını asla göz ardı etmez. Bunun için dünyada yapılması gerekenleri yapar. Rabbinin huzuruna sevinçli çehrelerle varma gayreti içerisinde olur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
3: Esvet şöyle diyor. Ben Allah'ın Resulü'nün eşi Ayşe'ye, Peygamber Efendimiz evinde ne yapardı diye sordum. Hazreti Ayşe, Allah Resulü ailesinin işiyle ilgilenirdi. Yani ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı diye anlattı.

Yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşlara eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram ola. Bayramımız mübarek.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer, uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir, Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

0: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi. Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi. Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır. Buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, iman nedir diye soran sahabisine, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su arzusunun susuz kişinin kalbine işlemesi gibi, İman aşkı da senin kalbine işlemiş olur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Hayrul cirani indallah hayruhum licari.
1: Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en güzel davranandır. Komşularımız her gün karşılaştığımız insanlardır. Huzur ve güven veren, selamına alıştığımız kimselerdir. İhtiyaç duyduğumuzda yanı başımızda kendilerini bulduğumuz en yakınlarımızdır. Komşuluk, toplumsal hayatımızda yeri ve önemi inkar edilemeyen toplumsal bir kurumdur. İnsanların toplu yaşamlarının zaruri bir neticesidir. Komşuluk ilişkilerinde önemli olan nezakettir, saygıdır, sevgidir, güvendir, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Komşuların birbiri üzerinde hakkı çok fazladır. Bu haklar ödenmeli, asla ihmal edilmemelidir. Komşularla iyi geçinilmeli, mutlu günlerinde sevinçlerine, kederli günlerinde üzüntülerine ortak olunmalıdır. Hastalıklarında yanlarında olmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek için çaba göstermek, kollayıp gözetmek en önemli görevimiz olmalıdır.

bir kimsenin komşusuyla iyi geçinmesi, imanının ve güzel ahlakının göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz bu hususun önemi hakkında şöyle buyurmuştur. Cebrail, bana komşu hakkından o kadar bahsetti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, günümüzde komşuluk ilişkileri çok zayıflamıştır. Aynı apartman dairesinde birbirini tanımayan insanların sayısı fazladır. Komşular birbirinden bir selamı bile esirgemekte, üzüntülü ve sevinçli anlar paylaşılmamaktadır. Mümin, etrafındaki komşularıyla ilgilenir. Komşusunun üzüntüsüne ve sevincine ortak olur. Komşusunun derdini kendisine dert edinir. Onlarla karşılaştığında selamlaşıp hal hatır sorar. Komşusunun kötülüğünden güvende olmadığı kimse cennete giremez buyuran Peygamber Efendimizin uyarısını aklından çıkarmaz. Mümin, komşularının kendi elinden ve dilinden zarar görmemesi için gayret eder. Peygamberimizin, komşusu açken tok yatan kimse hakkıyla iman etmiş sayılmaz hadisi şerifini hayatına aktarmak için gayret eder.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl.
3: Ebu Zer'in içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Hazreti Peygamber bir vesileyle onlara şu soruyu sorar. Allah'a en sevimli gelen amel nedir? Ve insanlar saymaya başlar. Bazıları namaz, bazıları zekat, bazıları da cihat diye cevaplandırır Peygamberimizin sorusunu. Efendimiz şu açıklamayı yapar. Allah'a en sevimli gelen amel, Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.

Anne ve baba, cennetin iki kapısı. Ebu Derda'nın işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak ana kapılarından biridir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmış. Peygamberimiz evlat uğruna harcanan

bana ve anne babana şükür, teşekkür et, buyruğunun muhatabı olarak vefa borcunu ödemenin tam zamanıdır. Evet, insanı ilk sarmalayan kucak, anne kucağı, adeta cennet kucağıdır. Annesinin onu dünya hayatına taşırken ne kadar yorulduğundan habersiz, bu kucakta huzuru ve güveni öğrenir bebek. Allah, Firavun'un sarayı gibi lüks içinde büyüyebileceği bir ortamda bile, sırf bu nimetten mahrum kalmaması için Hazreti Musa'yı annesine kavuşturmuştur. Annenin sütüyle beslenip terbiyesiyle büyüyen insan, ömrü boyunca onun desteğini yanı başında hissetmek ister. Adı fedakarlık ve sevgiyle özdeşleşen bir anne ise, sevgili peygamberimizin ifadesiyle, kendisine iyilik yapılmasını en çok hak eden kişidir. Allah Resulü farklı bir dine mensup olsa bile, çocuğuyla güzel bir ilişki sürdürmek isteyen anneye engel olunmaması, hatta evladın ona izzet ve ikramda kusur etmemesi gerektiğini belirtir. İyi ve doğruyu öğütleyen bir annenin karşısına dikilip isyankâr bir tavırla saygısızlık etmeyi kesinlikle yasaklarken, cennetin anneye bir adımlık mesafede olduğunu hatırlatır. Diğer taraftan bir çocuk için baba, hayatın sıkıntılarıyla baş edebilme yolunda en yakın örnek ve dayanaktır. O, sadaka ecriyle evine rızık taşımasıyla da, her türlü olumsuz etkiye karşı ailesine siper olmasıyla da, Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuştur. Babalık sadece evladın sırtını giydirip karnını doyurmak değildir elbet. Aynı zamanda ömür boyu kendisine nispet edilerek çağrılacak olan bu emanet için titreyen hassas bir yürektir. Zaman zaman müsamaha, güler yüz ve şefkat anneye atfedilirken, baba disiplin ve ciddiyetle tarif edilir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de engin bir sevgi ve özlem beslediği yavrusuna kıyamayan Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup gibi içli babaların anlatılması gayet manidardır. Evlatsa Allah yanında duası reddedilmeyen böyle bir babaya sırtını dönüp terk etme hakkına asla sahip değildir. Çünkü o, en kısa tanımlamayla babasına aittir. Allah, bir peygamberini överken bile ebeveyniyle güzel geçinmesine dikkat çekerek, o, Yahya, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi, buyurur. Evlattan iyilik beklerken de çeşit sınırlaması getirmez. Her türlü iyiliğin kendisi yanında makbul olduğunu belirtircesine hem öf dememe ve azarlamadan güzel konuşma gibi sözlü iyilikleri hem de kollayıp gözetme ve maddi destekte bulunma gibi fiili iyilikleri zikreder. Dolayısıyla Rabbimizin bu konudaki emrini yerine getirmek için ihtiyaçlara ve içinde bulunulan şartlara göre değişebilecek sayısız seçenek vardır. Yeter ki evlat istesin. Dahası anne baba için yapılabilecekler hayatta oldukları süreyle sınırlı değildir. Ebeveynine ihsanda bulunmaya azmetmiş bir evlat, onların ardından adlarına sadaka verebilir, adaklarını yerine getirebilir, dua edip bağışlanmalarını dileyebilir, hatta hac veya umre yapabilir. Böylelikle anne babası hayırlı bir evlada sahip olmaları sayesinde öldükten sonra da amel defterleri kapanmayan kimselerin arasına girebilecektir. Allah Resulü, insan öldüğü zaman ameli sona erer. Üç şey bundan müstesnadır. Sadakayı cariye, faydası kesintisiz devam eden sadaka, kendisinden faydalanılan bilgi, ona dua eden salih evlat diye müjde vermektedir.

Babasının hatırasını yaşatan vefakar bir evlat olmayı isteyenlere Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah güzel bir örnektir. O, Mekke yolunda karşılaştığı bir bedeviyi selamladıktan sonra kendi bineğine bindirmiş ve başındaki sarığı çıkararak hediye etmiştir. Yanındakiler bu hürmetkar tavra şaşırıp aslında bir bedevinin daha az iltifatla da mutlu olabileceğini söyleyince, "Bu adamın babası babamın yakın dostuydu." demiştir.

Elbette Abdullah bin Ömer'in böyle davranmasına sebep olan sevgili peygamberimizin şu sözüdür. İyiliklerin en iyisi evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir. Unutulmamalıdır ki Peygamber Efendimiz anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık senin arzuna kalmış buyurmuştur. Duamız her zaman şudur. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap, buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye ve cezalanmaya müstehak olur.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a bir hediye göndermiş. Hazreti Ömer de hediyeyi iade etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü onu niçin reddettin diye sordu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bizden biri için en hayırlı olanın hiç kimseden hiçbir şey almamak olduğunu sen bize haber vermemiş miydin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmeksizin olursa o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Öyleyse bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki bundan böyle hiç kimseden bir şey istemem. İstemeksizin bana gelen her şeyi de alırım.
1: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir dedi. Orada bulunanlardan biri ben bu kişiyi tanıyorum diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek nasıl bilirsin diye sorduğunda adil ve şerefli biri olarak bilirim diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu diye sorduğunda adam hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer sen onu tanımıyorsun dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek git seni tanıyan birini getir dedi.

Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman "Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz" buyururdu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmak istemem.
1: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ ف۪يهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنْ كَانَتْ ف۪يهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا اِذَا اْتُمِنَ خَانٍ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبْ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرْ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرْ.
1: Şu dört huya sahip olan kimse tam anlamıyla münafıktır. Bu kötü hasletlerden herhangi birini taşıyansa onu terk edene dek münafıklık alameti taşıyor demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet etmesi, konuştuğunda yalan söylemesi, verdiği sözden cayması, karşıtlıkta aşırı gitmesi. Peygamberimiz insanlarla yaptığı sözleşmeler konusunda çok dikkatliydi. İbn Abbas onu çok yakından tanıyan bir sahabi olarak şunları söylüyordu: Resulullah bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Ahde vefa konusunda en çarpıcı örnekler Hudeybiye anlaşmasından sonra yaşandı. Müslüman olan Ebu Cendel Peygamber Efendimiz'e sığınmak istedi. Fakat babası yapılan anlaşmaya dayanarak oğlunun iadesini istedi. Sevgili Peygamberimiz tüm üzüntüsüne rağmen Ebu Cendel'i teselli etti ve ona, "Biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Sözümüze vefasızlık edemeyiz." İnsanlara vefa göstermek de verilen sözlere vefa göstermek kadar önemli bir meziyettir. Çünkü vefa, içten ve sarsılmaz bir gönül bağıdır. Dostlukta sebat etmektir. Zor anlarda dostunun yanında olabilmektir. Yaşanan güzel anları unutmayıp onların hatırını saymaktır. Tıpkı Peygamber Efendimizin zor anlarında ona destek olan Medinelilere vefa göstererek Mekke'nin fethinden sonra Medineli dostlarını çok sevdiği Mekke'ye tercih etmesi örneğinde olduğu gibi, ziyaretine gelen süt annesine hürmet gösterip hırkasını onun altına sermesi, Hazreti Hatice'nin arkadaşı olan hanımla özel olarak ilgilenip hatrını sorması ve Hazreti Ayşe'nin bu hanımın kim olduğunu merak etmesi üzerine söylediği sözler, dostlara nasıl vefa gösterileceği konusunda da ümmetine en güzel örnek olduğuna işarettir. Bu hanım, Hatice'nin arkadaşı olup, onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır. 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu'l-Hayra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne öğrendin diye sordum. Dedi ki, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şunu öğrendim: seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalansa şüpheden ibarettir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum." buyurmuştur.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
4: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Takva, İslam'ın esasıdır. Allah Teala'ya sürekli ibadette bulunmak, ona isyan etmeyi terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, ona şükredip nankörlük yapmamaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Takva, müminlerin yolu, peygamberlerin ahlakıdır. Peygamberler başta olmak üzere Allah Teala'nın bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan, dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş ve kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarından kaçınanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmişlerdir. O takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan Allah'ın huzurundadırlar. Sürekli olarak Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin, ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran buyurarak, müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, Allah seni takva ile azıklandırsın buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir. Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin. Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır. Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere!
3: Kırk hadiste güzel ahlak.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit, cami yaparsa Allah da ona cennette bir ev yapar.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi," buyurmuştur.
1: Helal haram konusunda Allah Resulü şu açıklamaları yapmaktadır: "Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Bu tıpkı bir koruduğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğuysa onun haramlarıdır. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Ama bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir."

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

Evs bin Evs'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

0: Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.
1: Hadislerin hikayeleri. Hicretin 5.

0: 3. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensar'dan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
1: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
2: Ne demek istiyorsun?
1: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
2: Sıranı bekle.
1: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
2: Git başımdan.
1: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
2: Ah, yettin artık. Al sana. Bırak sana.
1: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
2: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
1: Şimdi göreceksin fenayı.
2: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yaran yiğitler.
1: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun öyle mi? Şimdi görürsün sen bak. Yetişin ey ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
0: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
1: Yazıklar olsun size.
2: Asıl size yazıklar olsun.
3: Nankörler.
2: Sözlerine dikkat et.
3: Etmezsem ne olur?
2: Kes sesini.
3: Siz iyilikten anlamazsınız.
4: Ey ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
2: Nankörler.
3: Çıksınlar bakalım karşımıza.
2: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
4: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
5: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
4: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
5: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, yetmez mi?
4: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar.
5: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
4: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
5: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
4: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
1: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
2: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
0: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
4: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
3: Hayır, hayır, hayır, hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
2: Ben de duymadım.
0: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selul gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah, münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi münafıkların ikiyüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir, bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla, kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
6: Hadislerin hikayeleri.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
0: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Müslümanlar her hayırlı işlerine besmele ile başlarlar, hamdla devam ederler. Nihayetinde Peygamberimize salat ve selam getirirler. Bu vazgeçilmez anlayışı Müslümanlar Resul-i Ekrem'den öğrenmişlerdir. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurur. Sonra adamı yanına çağırır ve hem ona hem de yanı başında oturan ashabına şöyle buyurur. "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde."
2: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mubina. Liyaghfira leke Allahu ma teqaddeme min zembike ve ma teakhara. Ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakima. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا هُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا ve razıkuna min eşşahidin eşşakirin bi kalbin selim ve ufevvidu emri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Muhterem müminler, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Bugün adeta Kurban Bayramı ile birlikte cuma gününü, cuma namazını da idrak etmenin ve aynı zamanda bugün 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü ve bu vesileyle aynen efendim Kurban Bayramı'nı tekbirlerle, teşrik tekbirleriyle nasıl yerine getiriyor, akraba, eş, dost ziyaret ediyor, onların hayır dualarını yapıyor ve teşrik tekbirleriyle namazlarımızın akabinde Rabbimizi büyüklüyorsak, İstanbul'un fethi de 29 Mayıs'ta değerli kardeşlerim, tekbirlerle Allah'ı hamd ve övgüyle fetih müyesser olmuştu. Ve bugün sizlere, bugün İstanbul'un fethi, fetih ruhu ve ilahi kelimetullah aşkı konulu sohbetimizi yapacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün aynı zamanda dedik Kurban Bayramı'nın 3. günü, anne baba, eş, dost, büyüklerimizin hayır dualarını aldık belki. Kimimiz belki daha onların hayır dualarını almayı bekliyor. Rabbim bizi birliğimizi daim eylesin. Ailelerimize, yuvalarımıza huzur ve saadetler ihsan eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim, biraz önce okuduğum ayeti kerimeler, bildiğiniz üzere Kur'an-ı Mübin'de Fetih Suresinin 1 ila 4. ayeti kerimeleri, bu mübarek ayetler biliyorsunuz Mekke'nin fethini müjdeleyen ayetler. Hudeybiye'de nazil olmuştu. Mekke'nin fethini müjdeliyordu. 6. hicri yılda Hudeybiye, Mekke'nin fethi hicretin 10. yılında vuku bulmuştu. Ama bu ayetler aynı zamanda İstanbul'un fethini, Anadolu'nun fethini de müjdeliyordu değerli kardeşlerim. Burada şöyle bir hatırlatmayı da yapalım. Hendek Savaşı'nda hicretin 5. yılında Peygamberimizle ashab-ı kiram Hendek'i kazarken bir kaya denk geliyordu. Siyer kitaplarından okuduğumuz kadarıyla. O kayaya böyle balyozu indirdiği zaman paramparça olduğunda Peygamberimiz orada bulunan ashabına Bizans'ın, Sasani'nin ve onların şehirlerinin de fethedileceğini müjdeliyordu hicretin 5. yılında. İşte İstanbul'un fethi aynı zamanda bu Hendek'te kaya parçalanırken Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın Bizans'ın, Sasani'lerin fethini müjdelemesinin bir neticesiydi değerli kardeşlerim. Ve bugün 29 Mayıs, Konstantinopolis'ten İstanbul'a dönüşen İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümündeyiz, o günlerdeyiz ve İstanbul fethedileli 573 yıl olmuş. İstanbul'un fethi aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesinin de gerçekleşmesiydi değerli kardeşlerim. Şöyle İslam tarihine bir baktığımız zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan itibaren

Anadolu'ya, işte Suriye bugünkü Anadolu, seferler düzenlendiğini görüyoruz. Hatta Halid bin Velid'in, İyaz bin Ghanem'in de içinde bulunduğu, sahabenin de olduğu bir ordu Diyarbakır'ı fethetmişti. Diyarbakır'ı fethettikten sonra biliyorsunuz, Malazgirt'te ecdadımız Alparslan 1071'de efendim Anadolu'nun kapılarını açıyor. Aslında İstanbul'un fethi bu Hazreti Ömer döneminde başlayan Diyarbakır'ın fethi veya bizim Anadolu'nun kapılarının açılması sürecinin de bir taçlandırılması diyebiliriz. İstanbul'un fethiyle artık Bizans efendim geriye gönderilmiş oldu ve bizim ecdadımız İslam efendim orduları Anadolu'yu, Balkanları tamamen İslam yurdu haline getirmişti değerli kardeşlerim. Peki bu İstanbul'un fethine ve diğer fetihlere ta Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'dan itibaren sahabeyi, daha sonra Selçuklular, Osmanlılar, işte halifeler dönemi, bu Müslümanları fetihlere motive eden unsur neydi? Nedir bunları böyle ileri gitme, İslam'ın mesajını ileriye taşıma hususundaki motivasyonları neydi diye sorarsak, bunun cevabı ilahi kelimetullah aşkı. Nedir ilahi kelimetullah? Allah'ın dininin yüceltilmesi davası ve bu konuda çaba göstermektir değerli kardeşlerim. Kitabımızda ve cahidu fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum, mallarınızla canlarınızla Allah yolunda mücadele edin emrinin yerine getirilmesiydi. Evet, yani ilahi kelimetullah aşkı böyle Müslümanları, ecdadımızı seferden sefere, zaferden zafere götüren bir motive edici unsurdu. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir'le Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Medine'ye hicret ederken Sevr mağarasında birkaç gün bir gizlenme dönemi olmuştu. Orada inen ayette Tevbe suresinde şöyle bir ifade var. Tevbe suresinin 40. ayetinde diyor ki Bismillah ve ceale kelimetellezine keferu sufla, bu şekilde kafirlerin kelimesini, sözünü sefil kılmak ve kelimetullahi hiyel ulya, Allah'ın sözünü yüceltmek, işte ilahi kelimetullah budur değerli kardeşlerim. Yani Peygamberimizin 23 yıllık mücadelesi o ilahi kelimetullahı yüceltmek, onu öteye taşımaktı ve bu şekilde coğrafyalar, şehirler fethediliyor ve bu fetihler de Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde o zamandan beri zirveye taşınıyor. Peki değerli kardeşlerim, bu Çanakkale'yi, Uhud'u, İstanbul'un fethini, Hudeybiye'yi, Malazgirt'i, İstiklal Harbi'ni, yani Peygamberimizden itibaren dünya ve İslam tarihinde büyük olayları hatırlamak da icap eder. Böyle yüce büyük olayları niye? Ders almak için. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ, Allah'ın günlerini hatırlayın, yad edin. Neden ya Rabbi? اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ, çünkü o büyük günleri, büyük olayları hatırlamada çokça sabreden, çokça şükredenler için dersler vardır. İşte bundan dolayı değerli kardeşlerim, bugün İstanbul'un fethi de büyük bir olay, çağ açıp çağ kapatan bir olay ve bizim ecdadımızın, Peygamberimizin müjdesine nail olduğu bir olay. لَتُفْتِحَنَّ الْكَنْسْتَانْتِنِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ, yani Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne mübarek bir asker, onu fetheden ordu ne mübarek bir ordu.
fetheden komutan ne yüce ne mübarek bir komutan diye Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet ve Ulubatlı Hasan'la simgeleşen ordusunun bunları da anmakta, anlamakta, yad etmekte çokça sabreden, çokça şükredenler için dersler, ibretler vardır buyuruluyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde olmamız hasebiyle bunu hatırlamış, yad etmiş olacağız. Peki değerli kardeşlerim, İstanbul'un fethini anlatırken sohbetimizin başında okuduğumuz Hudeybiye'yi, Fetih Suresi'ne şöyle bir bakalım, hatırlatmış olalım. وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat, çünkü hatırlatma müminlere fayda verir. Ayeti kerimesinde ifade edildiği üzere İstanbul'un fethini konuştuğumuz bu sohbetimizde Fetih Suresini ve Hudeybiye'yi de bir hatırlayalım. Şimdi biliyorsunuz hicretin 5. yılında Hendek Savaşı'nda bir ay sonra müşrik ordusu, müşrik ittifakı dağılmıştı biliyorsunuz. Medine'yi kuşatmaya gelen müşriklerin ordusu, Peygamberimiz ve sahabe Müslümanlar savunma savaşıyla o Hendek Savaşı'ndaki zorluğu da aşmış oldular. Ve orada biraz önce de söylediğim gibi kayayı parçalarken Peygamberimiz Bizans'ın, Sasanilerin, Kisra'nın saraylarının, şehirlerinin fetholunacağını da müjdelemişti. İşte o Hendek Savaşı'ndan sonra Peygamberimiz bir gün sahabeye diyor ki ben diyor efendim rüyamda gördüm Kabe'yi tavaf ettiğimizi gördüm. Haydi hazırlanın Kabe'ye bir umreye, hacca, tavafa gidelim diye. Şu anda hacılarımız Arafat'tan indiler. Ziyaret tavaflarını da yapıyorlar biliyorsunuz. Peygamberimiz ve ashab-ı kiram böyle 1400 sahabeyle birlikte Peygamberimiz hicretin 6. yılında Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Savaşmak niyetleri olmadığı için normal yaya ya da binekli olarak devam ediyorlar. Belki kılıçlarından başka da savaş aletleri yanlarında yok. 430 kilometreyi geldikleri zaman müşrikler orada Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ve sahabenin Mekke'ye girişine izin vermiyorlar. Ve o arada Peygamberimiz bir iki sahabeyi elçi olarak gönderdikten sonra Hazreti Osman'ın da Mekke'de akrabaları çokça olduğundan Hazreti Osman'ı Mekkelilerle görüşsün diye elçi olarak gönderiyor. Hazreti Osman diyorlar ki Hazreti Osman'a sen tavaf et ama biz size toplu olarak tavafa izin vermeyeceğiz. Hazreti Osman da Peygamberimiz tavaf etmeden ben gelip de burada tavaf yapmam. Ya topluca tavaf ederiz ya da efendim ben de tavaf etmem deyince Hazreti Osman'ı 3-4 gün kadar Mekke'de tutuyorlar müşrikler ve 30 kilometre ötedeki Peygamberimiz ve sahabe ordusu diyelim. Onlar Hazreti Osman'ın da şehit edildiği haberi filan dolaşınca orada bir biat alıyor Peygamberimiz. Rıdvan biatı diye bilinen bu biat Kur'an-ı Kerim'de yine Fetih Suresi'nde şöyle anlatılır. Bismillah. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا Evet, Rıdvan Beyatı Fetih Suresinin 18. ayetinde Allah Teala o ağacın altında sana biat edenlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş, sekinet, huzur vermiş ve pek yakın bir fetihle sizi müjdelemektedir. Bakın hem Fetih Suresinin başında inna fetahna leke fetham mubina diye biz sana yakın bir fetih veriyoruz diye müjdelerken
aynı surenin

18. ayetinde de وَاَتَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا onları yakın bir fetihle müjdelemektedir diye ikinci kez Rabbimiz Allah Azze ve Celle fethi, Mekke'nin fethini zikrediyor değerli kardeşlerim. Tabii bu Rıdvan biatında kanlarının son damlalarına kadar Peygamberimizle birlikte mücadele edeceklerini, ama savaş aletleri yanlarında yok, sadece kılıçları var, ama kararlılıklarını göstermek için böyle bir biat yapıyorlar. Tabii bunu haber alan Mekkeli müşrikler hemen bir elçi gönderiyorlar. Süheyl bin Amr diye, o heyetin başkanı Süheyl, ve geliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir anlaşma yapıyorlar. Anlaşmanın birinci maddesi, bu sene diyor siz Kabe'yi ziyaret edemeyeceksiniz. Birinci madde bu. Geri gideceksiniz bu sene. İkinci madde, gelecek sene ancak Kabe'yi ziyaret edebileceksiniz. Üçüncü madde, eğer Mekke'den biri Müslüman olur, size sığınırsa bize geri iade edeceksiniz. Dördüncü madde, Medine'den biri müşrik olur, gelir bize sığınırsa biz iade etmeyeceğiz. Böyle, yani tabii Hazreti Ömer filan bunu hemen kabullenemiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, ya Resulallah, sen Allah'ın Resulü değil misin? Evet ya Ömer, ben Allah'ın Resulüyüm. Peki sen demedin mi bize, Mekke'yi, Kabe'yi ziyaret edeceğiz? Dedim ya Ömer, ama hemen şimdi değil şeklinde. Hazreti Ömer hemen kabullenemiyor ve o anda dönüş yolculuğunda inna fetahna leke fetham mubina, biz sana apaçık bir fetih verdik ayeti kerimeleri Fetih Suresi'nin nazil oluyor değerli kardeşlerim. Allah fethi peygamberimize müjdeliyor. Ashab-ı kirama müjdeliyor. Hazreti Ömer bunu hemen kabullenmese de Hudeybiye, belki görünürde bir olumsuz gibi olan maddeler Allah'ın bu fetih müjdesiyle olumluya dönüyor. Ve Mekkeli müşrikler Müslümanları, peygamberimizi de muhatap olarak kabul etmiş oluyorlar. Bu Hudeybiye anlaşmasıyla o güne kadar onları anlaşmaydı, şuydu, buydu diye efendim pek kabul etmiyorlardı. Ve daha sonra zaten seneye umrelerini yapıyor Peygamberimiz Müslümanlar. Daha sonra Mekke'nin fethi efendim nasip oluyor. Ve bu şekilde Müslümanlar اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ yani Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine fevç girdiklerini, bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ Rabbini hamd ile tesbih et ve istiğfar et, tevbe et. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ve Allah tevbeleri çokça kabul edendir. Nasır suresinde de ifade edildiği üzere Fetih suresinde de Rabbimiz inna fetahna leke fetham mubina, biz sana apaçık bir fetih verdik. Liyagfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taakhkhara ve yutimma ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakima. Biz sana bu fetih şunun için verdik ey Habibim, senin ve ordunun küçük hatalarına kefaret olsun diye, önceki geçmiş ve gelecek günahların, hataların bağışlansın diye ve sana dost doğru yola, o yol üzere sabit kalasın diye bu fethi verdik. Ve yensurakallahu nasran aziza, ve Allah sana büyük bir yardım müyesser eylesin, büyük bir zafer bahşetsin diye bu fethi verdik diye. Huvellezî enzele sekînete fî kulûbil mü'minîne liyezdâdû îmânen ma'a îmânihim. İşte bu fetihle kalplerin, müminlerin kalplerine huzur ve sekinet indiren Allah'ın şanı ne yücedir. O Allah
göklerin ve yerinlerin ordularının da sahibidir. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Allah her şeyi bilir, her şeye hakimdir diye bu ayetler o Hudeybiye dönüşünde nazil oluyor. Ve Müslümanların da Hazreti Ömer'in de kalbine sekinet, huzur iniyor artık. Çünkü Allahü Teala fethi müjdeliyor. Bakın da değerli kardeşlerim, bu ayetler bizim milletimizin adeta parolası olmuş. Şöyle İstanbul'a gidin, Beyazıt Camii avlusundan İstanbul Üniversitesi kapısı var şu anda. Bakın şöyle, hemen sağ köşede İnna fetahna leke fetham mubina, sol köşede ve yensurakallahu nasran aziza. Bu ayetleri bizim ecdadımız o şu anda üniversite kapısı dediğimiz tarihi yere nakşetmiş değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim, demek bu Hudeybiye Mekke'nin fethini, İstanbul'un fethini, Anadolu'nun fethini müjdeliyor. Ve bu müjdeden aldığı işaretle Peygamberimiz Letüftehannel Konstantiniyye, İstanbul Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Felenimel emiru emiruha. O İstanbul'u fetheden komutan ne mübarek komutan. Velenimel ceyşu zalikel ceyş. O İstanbul'u fetheden ordu, o İstanbul'u fetheden asker ne mübarek ordu, ne mübarek asker diyor. Ve Peygamberimiz adeta bu Fetih suresinden ve Saf suresinde de şöyle bir ayet var. Nasrum minallahi ve fethun garib. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Ve beşiril müminin. Bunu müminlere müjdele. İşte bu müjdeden aldığı işaretle Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Letüftehannel Konstantiniyye buyuruyor. İstanbul elbet fetholunacaktır diye ifade ediyor. Yani tekbir ve tesbih sesleriyle Rum şehri Konstantin İstanbul oluyor değerli kardeşlerim. Bugün de Kurban Bayramı'nda tekbirlerle adeta gönlümüzü, yüreğimizi fethediyoruz. Adeta Rabbimize kulluğumuzu, ibadet ve taatlerimizi yeniliyoruz. Vur pençeyi âlideki şemşir aşkına, fethi mübini zamim tepşir akşına. Yani vur Ali'nin elindeki kılıç aşkına, o apaçık fethi müjdeleyen ayet aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsen serr-ü frenk. Yani Rum'un çelengi düşsün, frengin başı eğilsin. Gelmiş bu şahsuvar cihangir aşkına. Yani gelmiş bu cihan fatihi süvari aşkına. Son savletinde vur ki açılsın bu surlar. Son bir gücünle vur ki bu surlar açılsın. Fecr-i hücum içindeki tekbir aşkına. Seher vakti verilen tekbir aşkına. Yani Fatih efendim, ordudaki asker bir yandan secdede Rabbine dua ediyor. Belki bir yandan da o günkü dünyanın en büyük toplarını döktürüyor. Hem dua hem efendim sebepler neyse onu yerine getirmek. Biliyorsunuz İstanbul'un fethi Fatih'in o günkü şartlarda döktürdüğü en büyük toplarla Konstantin'in surlarını dövmesiyle müyesser oluyor. Ve Fatih aynı zamanda Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı dediğimiz Boğazı iki taraftan kesen surları da yaptırıyor. Fetihten önce fethe hazırlık anlamında. Yani hem karadan gemileri yürütüyor, hem de geceleri, seher vakitleri Rabbine dua ediyor. Bu fethi müyesser kılması için. Aynen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın Bedir'deki duası gibi. Bedir savaşı öncesinde, Ya Rabbi eğer bu ordu yok olursa senin dinin yok olur. Bu orduyu bizlere güç kuvvet ver diye dua yaptığı gibi Fatih'te dua ediyor. Hem de en büyük topları döktürüyor. Hem de surları inşa ettiriyor.
Hatta İstanbul'un fethi

bir yönüyle gönüllerin fethiydi biliyorsunuz. Şöyle bir söz duymuşsunuzdur. İstanbul'da kardinal şerpusu, şapkası görmektense Müslüman sarığı görmeyi yeğlerim. Niye? Hristiyan tebaa bile Müslümanların adalet ve merhametine tanık olduğu için, o kendi dindaşının zulmünü de bildiği için Müslümanların sarığıyla olmasını tercih ederim diyor. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da Mekke'yi fethettiğinde biliyorsunuz Kabe'nin etrafında 10 yıl önce onu memleketinden kovan müşrikler orada toplandı. Ne dedi Peygamberimiz? Gidin serbestsiniz. Bugün size bir ayıplama, kınama yok. Ben size Yusuf'un kardeşlerine dediğini diyorum. Ne demişti Yusuf aleyhisselam kardeşlerine? La tesribe aleykümül yevm. Bugün sizi kınamıyorum, sizi ayıplamıyorum. Yağfirullâhe lekum, yağfirullâhu lekum. Allah size merhamet etsin. Ve huve erhamur rahimin. O Allah ki çokça merhametli, çokça rahmet edendir. İşte bu Yusuf suresinin bu 12. ayetinde Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine dediğini Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam da Mekke'nin fethi gününde Mekkeli müşriklere demişti. Gidin serbestsiniz, sizi ayıplamıyorum. İşte bu anlayıştan, bu gelenekten gelen Fatih de aynı tavrı sürdürdü ve İstanbul ahalisinin dinlerinde, yani İstanbul ahalisinin, o zamanki Hristiyanların dinlerinde serbest olduğunu beyan etti. Ama biliyorsunuz fethin nişanesi Ayasofya'da da fetih akabinde ilk cuma namazını kıldırdı Fatih Sultan Mehmet Han. Ayasofya adeta fethin nişanesidir. Bugün de efendim Ayasofya'da namaz kılmayı, secde etmeyi, kıyama durmayı bizlere nasip eden Rabbimize hamdolsun diyoruz. İnşallah gelecekte istikbalde Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da da hür bir şekilde efendim namaz kılmak, dua etmek hepimize nasip olacaktır. Yani bugün Mescid-i Aksa hüzünlü, bugün Filistin mahzun, Gazze mahzun değerli kardeşlerim. Bu anlamda güçlü, kuvvetli olmak durumundayız. Birlik ve beraberlik içerisinde güçlü ve kuvvetli olmak durumundayız inşallah. Biz bu İstanbul'un fethini 573. yıl dönümü vesilesiyle neden tekrar hatırlatıyoruz, hatırlamaya çalışıyoruz, tekrar düşünüyoruz? İşte güçlü olduğumuz zaman, birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz zaman nice fetihler müyesser oluyor ve bu şekilde güçlü, kuvvetli olunca daha Allah'ın dinini özgürce yaşama imkanı elde ediliyor. Bakın burada şu ayeti de hatırlayalım. Enfal suresinde Bismillah ve a'iddu lehum mestata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayr. Gücünüz yettiğince güçler, kuvvetler hazırlayın. Savaş atları, ordular hazırlayın. Niye ya Rabbi? Turhibune bihi aduvallahi ve aduvvekum. Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı caydırmak, korkutmak için. Evet, güç kuvvet olursa zulmetmek için değil, düşmanları caydırıp kötülük yapmalarına mani olmak için diyor Rabbimiz bizlere. Güç hazırlayın, gücünüz olsun, savunma sanayi olsun ki diğer size zarar vermek isteyen, Allah'ın dinine zarar vermek isteyen kafaları çıkartmaya cesaret edemesinler adeta diye. Evet, bu ayette bize birlik, beraberlik, güç, kuvvet üzere olmamız gerektiğini beyan ediyor. Şimdi değerli kardeşlerim, yani Fatih Sultan Mehmet Han şehre Akşemseddin hocasıyla birlikte girmesi de çok dikkat çekicidir. Yani Fatih'te neyi görüyoruz? 21 yaşında İstanbul'u fethediyor ama hocasına da hürmette, saygıda kusur etmiyor. Öğretmenine, hocasına,
ilim adamına saygı var hocam. Ve bu ilimle, bu bilgiyle, bu donanımla İstanbul'u fethediyor. Fatih öyle hem edebiyatla da uğraşan, Avni mahlasıyla divanı olan bir hükümdar Fatih biliyorsunuz. Yani böyle 10 parmağında 10 marifet tabiri caizse. Bir yönlü çalışan, bir yönü geliştiren değil ve böyle bir hükümdar. Şimdi burada şunu da bu sohbete hazırlanırken Abdülhak Hamid Tarhan'ın Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaretinde aklına gelip böyle beyit haline getirdiği bir iki beyit var. Onları da size okumak istiyorum. Diyor ki Abdülhak Hamid Tarhan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabri Fatih'te biliyorsunuz. Fatih Camii Haziresi'nde. Diyor ki o beyitte, tevhid idi meramın, İslam ile enamı, birleşti ol uğurda ilminle iktidarın. Yani senin maksadın, meramın tevhiddi. Allah'ın dinini yüceltmekti. İslam'ın güzelliklerini, nimetlerini yükseğe taşımaktı. İlminle iktidarını da bu yolda birleştirdin diyor. Başka bir beyitte efendim, titrerdi secdegahın, oldukça sen cebin say, hala gelir zeminden tekbir-i zar zarın. Yani sen o secde halinde Rabbine o kadar dua ediyorsun ki adeta orası titriyor tekbirlerle ve bu şekilde hem Rabbine secde ederek dua eden bir Fatih hem de karadan gemileri yürüten bir Fatih. Demin de dediğimiz gibi Akşemseddin Hazretlerine talebe olması, öğrenci olması ve ona hürmette, saygıda kusur etmemesi. Bakın Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da ne buyuruyordu? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bizim atasözlerimizde şöyle bir söz var. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani Fatih Akşemseddin gibilerle efendim beraber oluyor. Biz de bugün hangi dostluklar, arkadaşlıklar kurarsak ona göre hayatımız daha düzgün ya da yanlış işlere doğru sevk edilebilir. Onun için arkadaşlarımız, dostlarımız doğru, güzel insanlar olmalı ki bizler de doğruluğa, güzelliğe meyledelim. Bakın Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenüttegullah, ey müminler, Allah'tan sakının, sorumluluğunuzun bilincinde olun, kendinize çeki düzen verin ve kûnû ma'as-sâdiqîn, ve doğrularla beraber olun buyuruluyor. Fatih, değerli kardeşlerim, Akşemseddin'le, ilim adamlarıyla birlikteydi ve o şekilde feyza azemte fetevekkel alallah, hem okudu, öğrendi, ilmini kafa yordu, çabaladı, hem de bir işe karar verdi ve ona fetih, İstanbul'un fethi müyesser oldu değerli kardeşlerim. Yani bizim bu İstanbul'un fethinden alacağımız en büyük ders herhalde bir şeye kafa yormak, karar vermek, onu zihnimizde iyice anlamlandırıp onu sahaya, hayata uygulamaktır. Bu şekilde mücadele ederek zorlukları, inne me'al usri yusra, zorlukla birlikte kolaylık vardır buyurulduğu gibi zorlukları aşmaktır değerli kardeşlerim. Şunu da burada hatırlayalım. Fatih için Akşemseddin önemli dedik. Akşemseddin Hacı Bayram-ı Veli, değil mi, Ankara'mızda metfun olan, efendim bunlar manevi mimarlar, manevi önderler, önemli. Fatih için Akşemseddin ne kadar önemli ise onun ordusu da o kadar önemli. لَتُفْتِحَنَّ الْكَنْسْتَانْتِنِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ. Evet, İstanbul'u fetheden komutan ne mübarek komutan, İstanbul'u fetheden asker ne mübarek asker. Evet, demek ki Fatih için askeri de önemli, ordusu da önemli. Ulubatlı Hasan'la simgeleşen bir ordusu vardı.

Fatih'in. Ulubatlı Hasan biliyorsunuz surlara sancağı dikerek şehadet şerbetini içen o zamanki Fatih Sultan Mehmet'in ordusunda olan bir asker. İşte her bir asker Ulubatlı Hasan gibi şehadeti ya gazi ol ya şehit amacıyla mücadele ediyorlar. Dolayısıyla hocan, başındaki üstadın, öğretmenin ne kadar önemliyse seninle birlikte iş tutan kişiler de o kadar önemli diye bunu hatırlatmış olalım. Peki bize İstanbul'un fethinin başka mesajları neler olabilir? Şöyle sohbetimizin sonlarına doğru bunları da bir hatırlayalım. İstanbul'un fethiyle bize hangi mesajlar, hangi konuları düşünmeliyiz, tefekkür etmeliyiz? Biraz önce güçlü olmak durumundayız dedik. Birlik, beraberlik üzere olmak durumundayız dedik. Bakın, Peygamberimizin müjdesine nail olmak için ta Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'ın fethedildiğini söyledik. Bugün İstanbul'a birçoğumuz gittik. Ebu Eyyub el-Ensari, ta oraya getiren kimdi onu, neydi? İşte Peygamberimizin Letüftehannel Konstantiniyye. O müjdeye nail olmak için Ebu Eyyub el-Ensari ta oralara gelmiş. Orada efendim metfun şu anda. İstanbul'a efendim yön veren manevi mimarlardan olmuş. Ebu Eyyub el-Ensari'yi Eyyub'e getiren motivasyon Peygamberimizin müjdesine nail olma, ilahi kelimetullah aşkıydı değerli kardeşlerim. Yine bu fetihte biz 21 yaşında bir hükümdarın, bir devlet başkanının neler yapabildiğini de görüyoruz. Yeter ki ona bir kafa yorsun, o hususa kendini verdiği zaman neler yapabildiğini görüyoruz. İstanbul'u fethetmeden önce Fatih daha nice kuşatmalar, daha nice efendim İstanbul üzerine ordular yürümüştü. Osmanlı döneminde olsun, Hazreti Ömer'den itibaren o Ebu Eyyub el-Ensari'nin geldiği o ordu olsun. Eskiden beri İstanbul hep kuşatılmış ama bir türlü fethedilememişti. Bu fetih Fatih'e ve onun ordusuna, bizim ecdadımıza efendim nasip oldu. Değerli kardeşlerim, İstanbul'un fethi aynı zamanda ne dedik biraz önce? Kardinal şapkası görmektense Müslüman sarığı görmeyi yeğlerim diyen İstanbullu Hristiyanların sözünü aktardım. Bu fetih aynı zamanda İslam'ın rahmet ve merhamet yüklü mesajlarını o farklı insanlara da taşıyan bir araçtı. Yani fetihle Müslümanların güzelliği, merhameti, adaleti o zamanki İstanbul'da yaşayan Bizanslı insanlara da ulaşmıştır. Bu fetih aynı zamanda İslam'ın eşsiz rahmetinin, güzelliğinin, adaletinin, inanç özgürlüğünün çağları aşan, coğrafyaları aşan bir duruma gelmesiydi değerli kardeşlerim. Bu fetih aynı zamanda gönül dünyalarının, gönüllerin fethedilmesiydi. Hazreti Yusuf'un dediği gibi, La tesribe aleykümül yevm, bugün size kınama yok, siz serbestsiniz dediği gibi, Peygamberimiz de bunu efendim Mekke'nin fethinde söylemiş Mekkeli müşriklere, Fatih de bu ayeti kerime muvacehesinde hareket ederek fethettiği İstanbul'un o sakinlerinin dinlerinde özgür bırakmıştır. Onları zorla Müslüman olmaya zorlamamıştır. Bu fetihte değerli kardeşlerim yine tevekkül ve gayretin sonuçlarını görüyoruz. Feyza azemte fetevekkel alallah. Bir işe azmettiğin zaman ona tevekkül et. O işe sarıl, Allah'a dayan, Allah'a güven, o işinde çabala diye bunun tevekkülün, gayretin, çabanın da bir neticesini bu fetihle görüyoruz. Değerli kardeşlerim, İstanbul'un fethi aynı zamanda bize şu ayeti de hatırlatıyor. Bismillah. Ve la tehinu ve la tahsenu.

Ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, üzülmeyin. Şayet gerçekten müminseniz üstün gelecek sizlersiniz. Evet, bu aynen inna fetahna leke fetham mubina ayeti gibi bize Rabbimizin bir müjdesi. Gevşemeyin, üzülmeyin. Müslümansanız, müminseniz üstünsünüz. İstanbul'un fethi bize bunu da efendim bu mesajı tekrar tekrar bizlere hatırlatıyor değerli kardeşlerim. İstanbul'un fethi aynı zamanda bizim aziz milletimizin önemli nişanelerinden biridir. Milletimizin o Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın izinden giden milletimizin nice fetihlere, nice zaferlere nail olduğunun en önemli göstergesidir. İstanbul'un fethi aynı zamanda bize birlik, beraberlik, dayanışma, kaynaşma bunun en güzel göstergelerinden birisidir. Yani şu anda Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz ve biz bu Kurban Bayramı'yla dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneklerini gösterdiğimiz gibi İstanbul'un fethi de birlik ve beraberliğin güç ve kuvvete sebep olduğu ve bu şekilde nice zaferler elde edildiğini bizlere gösteren önemli bir eşiktir diyelim. Bakın bu konudaki ayeti kerime bir ve beraber olmamız gerektiğini ifade eden Bismillah وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hepiniz topluca Allah'ın ipine, Kur'an'a, din-i mübini İslam'a sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا. Bölünüp parçalanmayın, ayrı gayrı olmayın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Ve Allah'ın şanını yüceltin. Rabbinizi unutmayın. O Allah sizi mümin olma şerefine Allah'a inanarak nail oldunuz ve mümin olduktan sonra innemel müminune ihve, müminler ancak kardeştirler ayeti gereğince kardeşler oldunuz diye ifade ediliyor. Yani birlik ve beraberliğin nice zaferlere, nice kuvvetlere, nice güçlü olmalara vesile olduğu ve bu şekilde İstanbul'un fethinin de birlik ve beraberlik sayesinde nasip olduğunu bize gösteriyor bu fetih. Değerli kardeşlerim, aynen İstanbul'un fethinde nasıl birlik ve beraberlik üzere güçlü kuvvetli olduysak günümüzde de bu fetih ruhunu anlamaya, İstanbul'un fethi vesilesiyle fetih ruhunu kavramaya ihtiyacımız var. Fetih ruhuyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren nice fetihler yapan Peygamberimiz Uhud, Hendek, Bedir, daha sonra Malazgirt, Çanakkale, İstiklal Harbi, tüm bunlar nasıl birlik beraberlikle zorluklar aşılmışsa bugün de bize bu fetih ruhu bir ve beraber olmamızı hatırlatıyor. Demin okudum ama tekrar edeyim. Şu ayeti de tekrar. Bismillah. Ve a'iddu lehum mestata'tum min kuvvetin ve min ribatil hayr. Diyor ki Rabbimiz, ey müminler, ey Müslümanlar, güç hazırlayın, kuvvet hazırlayın. Eliniz geldiğince birlik beraberlik üzere olun. Güçlü kuvvetli olun. Neden? Turhibuna bihi aduvallahi ve aduvekum. Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı caydırmak için gücünüz, kuvvetiniz olsun, birlik beraberlik üzere olsun. Ve akharina min dunihim la ta'lemunhum vallahu ya'lemuhum. Yani sizin bilmediğiniz düşmanlar, Allah'ın bildiği düşmanlar da var. Sadece sizin bildiğiniz düşmanlar olduğu gibi bilmediğiniz düşmanlar var. Ama Allah onları bilmektedir. İşte bunları da caydırmak için gücünüz, kuvvetiniz olsun diye bize
Rabbimiz Allah Azze ve Celle bir ve beraber olmamızı, güçlü, kuvvetli olmamızı hatırlatıyor değerli kardeşlerim. Tabii fetih yıl dönümü vesilesiyle biraz önce Ayasofya'ya da kısaca değindik ama Ayasofya, Mescid-i Aksa bunları da tefekkür etmek gerekir. Ben 90'larda şöyle ezgiler dinlediğimizi hatırlarım. Aylar, yıllar geçti hala ağlarsın. Artık yaşlarını sil Ayasofya. O mahzun halinle yürek dağlarsın. Fethin sembolüsün bil Ayasofya. Yani bunları dinlerken 90'larda, 80'lerde bugün Ayasofya'da Rabbimize hamdolsun cuma namazı, 5 vakit namazı kılmayı bizlere nasip etti Rabbim. İşte bugün aynen 30, 40, 50 yıl neyse bilemiyorum. Fatih'in çünkü Ayasofya fethin nişanesiydi. Bugün Mescid-i Aksa'da biz özgürce belki namaz kılamıyoruz ama istikbalde güçlü ve kuvvetli olursak Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa ilk kıblegahımız Mescid-i Aksa'da da namazlarımızı kılmayı, dualarımızı etmeyi Rabbim bizlere nasip edecektir inşallah. Onun için İstanbul'un fethini, fetih ruhunu, Fatih'in duruşunu ve bugün ve geleceğe yönelik mesajlarını iyi tefekkür etmek durumundayız. Yüce Rabbim inşallah şu mübarek Kurban Bayramı'nın 3. gününde çifte bayram yaptığımız hem Kurban Bayramı hem Cuma namazı hem Cuma bayramı yaptığımız şu günde ve ayrıca İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde olduğumuz bu günde Rabbim bizleri fethin şuuruna varmaya erenlerden eylesin inşallah. Bu vesileyle bizleri birlikte, dirlikte daim eylesin. Fitnelerden, fesatlardan hıfzı emanında eylesin. Milletimizi, memleketimizi her türlü felaketlerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Bizleri birlikte, bir ve beraber olmayı, güçlü, kuvvetli olmayı nasip eylesin. İslam'ın sancaktarlığını yapan aziz milletimizi havada, karada, denizde ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin. İnşallah bu din-i mübini İslam'ın bayraktarlığını yapan aziz milletimiz, ordumuz, gücümüz, kuvvetimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de gelecekte de tekrar İslam'ın bayraktarlığını yapacaktır. Rabbim bizlere bu vesileyle bir beraber olmayı nasip eylesin. Kurban bayramınız mübarek olsun. Yuvalarınız huzurla dolsun. Çoluk çocuğunuza, sizlere sağlık, afiyet, huzur ve uzun ömürler versin. Hastanelerde şu anda yanı başımızda hastanede şifa bekleyen hastalarımıza şifalar nasip eylesin Rabbim. Borçlularımıza edalar nasip eylesin. Rabbim bizi birlikte dirlikte daim eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadın mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli

0: olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver.

bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat. Kalbimizi sabır ve şükürle doldur.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, aziz milletimiz, yüce dinimiz İslam'la müşerref olduktan sonra hak ve hakikati hakim kılmak için mücadele etmiştir. Bu mukaddes amaç uğruna yılmadan ve usanmadan seferden sefere, zaferden zafere koşmuştur. Allah'ın inayetiyle nice gönülleri fethetmiş, nice beldelere barış ve huzur götürmüştür. Bunun için gemileri dahi karadan yürütmüş ve sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olup İstanbul'u fethetmiştir. Aziz müminler, dinimizin bizlere verdiği fetih ruhu kuru bir cihangirlik davası değildir. Bu ruh, Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve esenlik mesajlarını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını bütün insanlığa ulaştırma çabasıdır. Bu ruh, Cenab-ı Hakk'ın içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Davetine icabet ederek adalet ve iyiliğin dünyadaki yaşayan temsilcileri olma gayretidir. İlim ve hikmetle yükselen bir medeniyet oluşturma azmidir. Kıymetli Müslümanlar, şanlı ecdadımız fetih ruhunun hayata aktarılması ve kalıcı olması için gittiği her yerde vakıflar kurmuş, insanlığı İslam'ın mesajlarıyla buluşturmak için gayret göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır hadisi şerifi gereğince camiler, medreseler, hastaneler, kütüphaneler, aşevleri, köprüler ve çeşmeler inşa ederek iyiliği kurumsal hale getirmiştir. Dinine, diline ve rengine bakmadan, kimsesizlerin kimsesi, yetim ve öksüzlerin hamisi, yolda kalmışların sığınağı, mazlumların umudu, ilim tahsil edenlerin destekçisi olmuştur. Bütün dünyaya merhametin ve güzel ahlakın en güzel örneklerini sunmuş, insanların hafızalarında silinmez izler bırakmıştır. Değerli müminler, vakıflar, vakfedenlerin topluma bıraktığı emanetleridir. Bu hususta bize düşen vakıf medeniyetimizi ihya etmektir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı muhteşem vakıf eserlerini korumak ve nesillerimize yeni vakıf mirasları bırakmaktır. Bu vesileyle cennet vatanımızı bizlere emanet eden şanlı ecdadımıza, şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz. Cenab-ı Hak vakıflara öncülük edenlerden, destek verenlerden ve geleceğe aktarılması için çalışanlardan razı olsun. Hutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleriyle bitiriyoruz. Kim güzel bir işe öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez.
1: Cuma hutbesi. Burası Diyanet Risalet Radyo.
2: çağları aşan kutlu çağrı.
3: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bugünlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey taşıyarak Hazreti Ayşe'nin yanından çıkan bir kadınla karşılaştı ve ona bu nedir diye sordu. Kadın, bunu Ayşe'ye hediye ettim ama kabul etmedi dedi. Hazreti Peygamber Ayşe'nin yanına girince ona, o kadının hediyesini kabul etseydin ya dedi. Ayşe, ya Resulallah, o muhtaç biri ve getirdiği hediyeye benden daha çok ihtiyacı var diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, peki hediyesini kabul edip ona daha iyi bir şey veremez miydin buyurdu.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dopdolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi.

Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Âlâ, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

0: Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de Kurban Bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda Peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere, muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Zengine malını, Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban. Ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr anlatıyor. Bedir günü esirler arasındaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirlere iyi davranın buyurdu. Ben bir ensar grubunun elinde esirdim. Ensar Resulullah'ın emrine uyarak sabah ve akşam ekmek ve yemeklerini bana ikram ederler, kendileri de hurmayla yetinirlerdi.

İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür" ayetini okumuştu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum. Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim.
2: Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız.
3: Buradan öteye geçemezsin.
4: Beni kim durduracak peki? Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim.
3: Ben durduracağım. Al işte böyle. Ben Hamza'yım.
5: Ben de Ubeyde'yim.
6: Ben de Ali bin Ebi Talib'im.
7: Şimdi oldu. Siz bize denksiniz.
0: 46. Bölüm.
8: Savaş başlamıştı. Artık geri dönme ümidi yoktu. Ebu Cehil Kureyşlileri çarpışmaya teşvik ediyordu.
9: Siz Utbe'nin, Şeybe'nin ve Velid'in ölümlerinden korkmayın. Onlar acele ettiler ve boş yere öldüler. Yemin ederim ki bugün Muhammed ve arkadaşlarını yakalayıp iplere bağlamadan buradan ayrılmayacağız. Onları esir olarak Mekke'ye götüreceğiz. Sizin onları kılıçtan geçirmeye gücünüz yeter. Ama böyle yapmayın. Onları kıskıvrak yakalayın da atalarının dininden yük çevirmek neymiş onlara gösterelim. Lat ve Uzza'ya saygısızlık etmek neymiş görsünler.
10: Kılıçtan getirelim hepsini.
11: Yaşatmayalım.
10: Evet, hadi saldıralım.
11: Evet, hadi ki gücümüz yeter.
8: Peygamberimiz de haydi kalkın, genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete diyerek ashabını savaşa teşvik ediyor.
12: Allah'ım,
13: bizleri koru Allah'ım.
14: Bizleri mahcup etme Allah'ım.
3: Müslümanlar, beni dinleyin. Resulullah bugün öldürülen ve esir edilen her bir düşman askeri karşılığında mükafat müjdesi veriyor. Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne yürüyün. Korkmayın. Üstün gelecek olanlar sizlersiniz. Müşrikler bize iyice yaklaşmadan, menzile girmeden oklarınızı atmayın. Peygamberimizin emri olmadan kimse oklarını kullanmasın. Okçular! Yerlerinizi alın ve benden gelecek işareti bekleyin.
15: Allah'ın Resulü size bir müjde veriyor. Cebrail elinde atının dizginleri olduğu halde aramızdadır. Savaş için hazırdır.
16: Şükürler olsun.
17: Allahu Ekber.
15: Sevinin ey Müslümanlar. Peygamberimiz İsrafil ve Mikail'in de yanlarında biner melekle aramıza geldiğini söylüyor. Dinleyin, yüce Rabbimiz ne diyor? Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ben size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yardım ancak Allah katındadır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
8: Meleklerin varlığı Müslümanlara güç vermiş, kafirlerin yüreklerine ise korku salmıştı. Kafirler etraflarında göremedikleri atların kişnemelerini duyuyorlardı. Esen rüzgardan son derece huzursuz olmuşlardı. Allah istese bir melekle yeryüzünün altını üstüne getirebilirdi. Ancak savaş meydanında çarpışan yiğitlere meleklerin varlığıyla destek olmak istiyordu.
3: Okçular! İleri! Dikkat! Hazır olun! Fırlatın! Ya Allah, bismillah! Haydi yürüyün!
8: savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Müslümanların şifresi Allah birdir manasına gelen ehad kelimesiydi. Teke tek yapılan vuruşmada büyük kahramanlık sergileyen Hazreti Hamza, göğsüne nişan olarak deve kuşu tüyü takmış, düşman saflarını yara yara ilerliyor. Peygamberimiz Ebu Cehil ve Kureyş'in bazı liderlerinin Müslümanları kılıç çekmek istemeyenleri zorla buraya getirdiğinden haberdardı. Dolayısıyla ashabına şöyle dedi: kim Haşim oğullarından birine rastlarsa onu öldürmesin. Kim Ebul Bahteri'ye rastlarsa onu öldürmesin. Kim Abbas bin Abdülmuttalib'e rastlarsa onu öldürmesin. Çünkü onlar zorla savaşa çıkarılmışlardı. Ebu Cehil gibi bazı müşriklerse Müslümanlara yıllarca büyük sıkıntılar yaşatmışlardı. Ebu Cehil'i hiç görmeyen Medineli Ensar bile onun ne kadar büyük bir din düşmanı olduğunu öğrenmişlerdi. Ebu Cehil aynı zamanda bu savaşta müşrik ordusunun komutanıydı. Pek çok Müslüman onu öldürmek istiyordu. Muaz bin Amr ve Muaz bin Afra isimli iki genç de onu arıyorlardı. Abdurrahman bin Affa şöyle dediler:
13: Ebu Cehil'i tanır mısın?
4: Elbette tanırım.
13: Peki bana onu gösterir misin?
4: Ebu Cehil'i ne yapacaksın?
13: Duydum ki Resulullah'a sövüyormuş. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben Allah'a söz verdim. Eğer onu görürsem ya öldüreceğim yahut da onun önünde öleceğim.
4: Gençler, işte bana sorduğunuz Ebu Cehil. Şurada, atının üstündeki miğferli adam.
13: Demek Allah düşmanı Ebu Cehil bu. Yürü, onu cehenneme yollayacağım.
16: Al sana. Gördün mü işte? Kim benden intikam alabilirmiş? En güçlü, en atak hayvanlarınıza binin de karşıma çıkın bakalım. Önümde durabilecek misiniz? Ben Ebu'l-Hakem'im. Ben Mekke ordusunun komutanıyım. Ben Mekke'nin en şereflisiyim. Cesaret benim özelliğim. Anam beni bunun için doğurmuş. Bizler usta savaşçılarız. Önümüzde kimse duramaz. Tüm Araplar gücümüzün önünde boyun eğecek.
17: Ebu Cehil orada işte. Ama etrafında onu koruyanlar var. Üstelik atının üstünde. Bense yayayım. Zırhı ve miğferi var. Savunmasız olduğu anı kollamalıyım. İşte şimdi tam zamanı. Arkadan yaklaşayım. Şimdi tam sırası.
13: Al bakalım Allah'ım. Peygamberimize bu kadar kin beslemenin sonu ne oluyor bak.
8: Ebu Cehil'in bacağının koptuğunu ve yere düştüğünü gören oğlu İkrim'e koşarak geldi.
18: Baba! Baba! Lanet olsun sana! O benim babam!
16: Allah'ım!
13: Al bakalım!
19: Koşun! Koşun! Koşun!
8: Savaş kızışmıştır. Muaz oradan ayrılmak zorunda kalır. Ebu Cehil ağır yaralıdır.
16: Beni Medine'nin koyun çobanları mı yere serecekti? Nerede Kureyş'in şereflileri? Ölümüm keşke dengim olan birinin elinden olsaydı.
8: Hazreti Ali ve Hazreti Hamza savaş meydanında olağanüstü başarılar sergiliyordu. Hazreti Ali bir an arkadaşlarından Sa'd bin Hayseme'nin zor durumda olduğunu fark ederek onun yanına doğru koştu ama yetişemedi. Sa'd şehit olmuştu.
20: Allah'ım, senden geldik, sana döneceğiz. Bizlere güç ver. Ayaklarımızı sabit kıl.
21: Ebu Talib'in oğlu, buraya yaklaş da senin de işini bitireyim.
20: Sen kimsin? Miğferinden yüzünü göremiyorum.
21: Eski bir dostum diyelim. Atalarımızın dinini hiçe saymadan önce dosttu. Ne oldu? Korktun mu?
20: Hayır. Çarpışmak istiyordum. Hadi gel.
21: Kalkanımı ikiye ayırdın. Görmeyeni büyümüşsün. İşte Ali. Şimdi köşeye sıkıştın. Bakalım nasıl kurtulacaksın?
1: Hadi! İz!
21: Al bakalım! Bu da Abdülmuttalib'in oğlundan.
19: Amca, tam zamanında yetiştin.
21: Ebu Talib'in oğlunu öldürmeye kalkıştı. Eceli Ebu Talib'in kardeşinin elinden oldu.
8: Bedir günü baba oğul, amca yeğen karşı saflardaydı. Peygamberimizin yanından ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir, düşman askerleri içinde oğlu Abdurrahman'ı gördü. Abdurrahman son derece güçlü ve savaşmakta istekliydi.
22: Kılıcına güvenen kimse yok mu? Karşıma çıkmaya cesaret olan bir adam yok mu aranızda?
8: Oğlu Abdurrahman'ın meydan okumasına dayanamayan Hazreti Ebu Bekir atıldı. Peygamberimiz onun ilerlediğini görünce kolundan tutarak, "Ebu Bekir, sen bize lazımsın. Bilmez misin ki sen benim işiten kulağım, gören gözüm yerindesin," dedi. Oğlu Abdurrahman babasının elinde kılıçla üstüne yürüdüğünü görünce geri adım atmak zorunda kaldı. Kureyş'in ileri gelenlerinden biri olan Nevfel bin Hüveylid de bir yandan savaşırken bir yandan da şöyle bağırıyordu.
23: Bugün Kureyş'in ululuk ve yücelik günüdür. Bugün Muhammed ve arkadaşlarının hezimet günüdür.
8: Bu adam Mekke'de İslamiyet'e karşı aşırı düşmanlık edenlerdendi. Peygamberimiz, "Allah'ım, Nevfel'e karşı bana yardımcı ol. Onun hakkından gel," diye ilticada bulundu. Hazreti Ali onu savaş meydanında buldu. İlk vurduğu darbede kılıç Nevfel'in kalkanını parçaladı. Peygamberimiz savaşın sonunda "Nevfel hakkında bilginiz var mı?" diye sorduğunda Hazreti Ali ortaya çıktı.
24: "Ben onu öldürdüm ey Allah'ın Resulü."
8: Peygamberimiz bunu duyunca sevincini "Allahu Ekber" diyerek belli etti. Hamd ederek duasının kabul olduğunu söyledi.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şu taraftan doğudan akşam yaklaşınca ve şu taraftan batıdan gün kaybolup güneş batınca oruçlu kimse iftar edebilir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. İbn Mesud, İbn Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bugünlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle, Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken varlıklı insanlarla

Mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Ela ve inne fil cesedi mudga. İza salahat salahal cesedu kulluh. Ve iza fesedet fesedel cesedu kulluh. Ela ve hiyel kalb.
1: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kalp, kanı toplayıp bütün vücuda pompalayan, bedene can veren en hayati organdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli fiziksel fonksiyonlarına ek olarak kalbin, duygu, akıl, düşünme ve irade merkezi olduğuna vurgu yapmıştır. Vahiy, bizim gibi insanlar olan peygamberlerin kalbine indirilmiştir. Bu sebeple kalp, hakikate, bilgiye ve hikmete mekan olmuştur. En önemlisi, Allah'ı bilmek ve tanımak da kalbin işidir. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp artırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları, Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalp, imanın ve inkarın, sevginin ve nefretin, cesaretin ve korkaklığın, iyiliğin ve kötülüğün, kısaca bütün duygu ve düşüncelerin merkezidir. Vahiy, imanla birlikte kalpten duygulara ve davranışlara aktarılır. Samimi davranışlara, iyiliğe ve güzelliğe yönelebilmek için ihlaslı bir kalp gerekir. Çünkü Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Bilinmelidir ki, ameller kalpte başlar. Allah Teala katında kalıcı olan, samimi niyetlerimizle süslenmiş amellerimizdir. Ceza ve ödülü belirleyen de bunlardır. Kalplerin sakladıkları, insanın dışa yansıtmadığı niyet ve düşünceleridir. Buna kalbin fiilleri de diyebiliriz. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz, "Ameller niyetlere göredir." buyurarak, yapıp ettiklerimizde ve ibadetlerimizde niyetlerimizin karşılığını alacağımızı haber vermiştir. Bununla birlikte, kişi hayırlı bir iş için niyet ettikten sonra, karşılaştığı bir engel sebebiyle bu işi gerçekleştiremese bile, güzel niyeti karşılığında sevap kazanacağını bildirmiştir. Beden ülkesinin başkenti, kalpten çıkan son sözümüz, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem duası olsun. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim! Kalbimi senin dinin üzere sabit kıl.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzinler kıyamet günü boyları en uzun insanlardır.
3: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu.
0: Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi hiçbir zaman. En yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız. Bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: "Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.

Bir kişi peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, annemin yanına girmek için izin isteyecek miyim?" diye sorduğunda, "Evet" buyurmuştur. O kişi, "Ben onunla aynı evde oturuyorum" deyince Hazreti Peygamber, "Yanına gireceğinde ondan izin iste" diye cevabını tekrarlamıştır. Bu sefer sözünü sürdürüp, "Ona ben hizmet ediyorum" diye üsteleyince Allah'ın Resulü, "Ondan izin iste, onu çıplak olarak görmek ister misin?" demiştir. Adam doğal olarak hayır demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz, "O halde izin almadan annenin yanına girme" buyurmuştur.

gizli bir hazinenin, bilinmeyeni dileyişindeydi kainatın yaratılış sırrı. Yarattığı her bir zerreye bir mühür gibi işlenmişti onun esması ve her zerrede aşk vardı. Aşkın en coşkun haliyle yaratılmıştı alemler. Ezip geçerken rüzgar, yağarken rahmet yüklenmiş bereketli yağmurlar, onun aşkı damlardı üstüne kainatın. Ve doğduğu vakit gün ışığı, savrulan tozlar, onun aşkıyla devrana başlardı.

Şüphesiz bu büyük aşkla yaratılmıştı yeryüzünün halifesi ve bütün alem tepeden tırnağa onda dürülmüş haldeydi. Öyle bir alemdi ki insan, yere göğe sığmayan Yüce Rahman gelip onun gönlüne sığ vermişti ve gönül tahtına kurulu vermişti. Gönül çalabın tahtı diye bundan demişti bir hak aşığı ve dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim deyişi de bundandı. Bir derviş dönerek kendinden geçerken ve savururken eteklerini, gönlündeki aşktandı deli divane dönen başı. Çünkü aşk ile güneşe benzerdi insan ve aşksız gönül taşa benzerdi.

evvelde Hakk'a uzanan bağlarımızı gönül köprüleriyle kurardık ve kurban ederdik o yola tüm benliğimizi. Yarattığı her şeyde onu arardık, kurbiyeti tadardık ve bir insanı görünce Rahman'a değerdi gönül gözlerimiz. Gönle girmeyi dilerken, gönüller almaya çabalarken aslında o büyük aşka idi iştiyakımız. Ve Rabbimize duyduğumuz özlemden de sılaya gidiş gelişlerimiz. Bilirdik ki insana varmak Rabb'e yaklaşmaktı ve insana verilen her bir selam Rabb'e olan imandandı. Yani sıla-i rahimlerimiz insanın gönlündeki yüce aşkaydı. Şimdi kıvrılıp giden yolların ve uzayıp giden yılların ardında kalıyor sıla-i rahimler. Bu vakitlerde çile yüklenmiş çizgili yüzüyle nice analar, babalar, eline dokunacak vefalı dudaklar bekler. Ve bir anne penceresinde gözlemişse hasreti, aslında bizim değil, gönlümüze taht kurmuş Yüce Rahman'ın yolunu gözler. Hani Rabbi hissetmekti ya, insanı görmek ve onunla vuslat eylemekti ya ziyaretler, Rab'den mahrum kalmak ağır gelirdi. Bu yüzden de insanların arasına giren asıl düzlükler. Bütün küslükleri telafi etme vaktidir bayramlar. Bu yüzden insanlığa hediye edilmişlerdir ve taşlaşan gönülleri yeşertmek için hepsi birer vesiledir. Bugün kesilen kurbanlarla ve gönüller yapmakla Rabb'e yaklaşma vaktidir. Aşkı ilahi için sıla-i rahim yapma vaktidir ve yolumuza bakıp Rabb'i bekleyenlere gönüller dolusu vefa yüklenip gitme vaktidir. Şimdi vakit bayramı bayram etme vaktidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.

Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Müslümanlar yek vücut, Ensar Muhacir kardeşliği. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. ayet. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Tevbe Suresi 17 ve 18. ayetler. Hicretin üzerinden 5 ay geçmişti. Bir taraftan Mescid-i Nebevi'nin inşaatı devam ediyor, Ensar ve muhacirler büyük bir şevkle kol kola çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz, İslam toplumunun temelleri ve yapı taşları mesabesindeki Ensar ve muhacirler arasında din kardeşliği anlayışını daha somut, daha canlı, daha yaşanılır bir hale getirmek üzere dikkat çekici bir uygulama gerçekleştirdi. 45'i Ensar'dan, 45'i muhacirden olmak üzere 90 sahabisini Enes bin Malik'in annesinin evinde topladı. İslam dininde hilf yoktur, din kardeşliği vardır buyurdu ve isim isim zikrederek Ensar'dan her bir şahsı bir muhacirle kardeş ilan etti. Kardeş kılınan kimseler diyet ve fidye gibi hususlar da dahil olmak üzere birbirlerine karşı sorumlu ve yükümlü olacaklardı. İslam tarihinde muahat, kardeşleştirme denilen bu uygulamaya katılanların sayısının 100 veya 186'yı bulduğuna dair rivayetler de vardır. İslam Peygamberi adlı eseriyle çağımız siyer çalışmalarında önemli bir yeri olan Muhammed Hamidullah, Mekke'de 186 aile ile bir o kadar sayıdaki Medineli ailenin yaptığı hukuki anlaşma sebebiyle verilen bu rakamdan hareketle Müslümanların sayısının önemli bir yekûna ulaştığını söyler. Hatta Ensar'dan biriyle kardeşleştirilmeyen hiçbir muhacirin kalmadığı da söylenmiştir. Dünya tarihinde eşine rastlanılmayan bu emsalsiz uygulamanın ardından kardeşlik anlayışının göz yaşartıcı örnekleri yaşandı. Mesela Abdurrahman bin Avf, Ensar'dan Sa'd bin Rabi ile kardeş yapılmıştı. Sa'd bin Rabi, Ensar'ın en zenginlerinden biriydi. Abdurrahman'ı götürdü, tüm servetini ortaya koydu ve "Bunların yarısı senin, yarısı da benim. İstediğin gibi harcayabilirsin." dedi. Ama Sa'd'ın bu büyük fedakarlığına karşı Abdurrahman bin Avf Hazretleri açgözlülük göstermedi. "Hayır kardeşim," dedi. "Allah malında, mülkünde, çoluk ve çocuğunda sana hayır ve bereket versin. Sen bana ticaret yapılan çarşınızın yerini göster yeter." İlk gün keş, lor ve yağ gibi küçük şeyler alıp satan Abdurrahman, kısa sürede Medine'nin sayılı tacirlerinden biri oldu. Allah onun kanaatkârlığını bereketle mükafatlandırmıştı. Diğer sahabiler arasında da benzer hadiseler yaşandı. Çoğu tarımla uğraşan ve hurma bahçeleri olan Ensar, Hazreti Peygamber'e geldiler ve "Ey Allah'ın Resulü, hurmalıklarımızı muhacir kardeşlerimizle aramızda paylaştır," dediler. Peygamber Efendimiz ise "Hayır, buna gerek yok. Bahçelerinizin mülkiyeti sizde kalsın. Ama muhacir kardeşleriniz sulama, çapa ve diğer işlerde size yardım etsin. Mahsulü paylaşınız," buyurdu. Ama Ensar'a ait kullanılmayan fazla araziler muhacirlere tahsis edildi. Onlar buraya ev bark yapıp yerleştiler. Ensar daha çok tarımla meşgulken, muhacirler Mekke'deki tecrübeleri sebebiyle ticarette daha başarılıydılar. Buna bağlı olarak Medine'de Müslümanlar açısından ticaret kısa sürede canlandı. O zamana kadar ticareti ellerinde bulunduran ve Yesrib ekonomisine hakim bulunan Yahudilerin Kaynuka çarşısına karşılık Resul-i Ekrem Müslümanların çarşısını kurdu. Bu durum Yahudilerin pek hoşuna gitmedi. Ama kendisi de iyi bir tacir olan Peygamber Efendimiz, siyasi bağımsızlık için ekonomik bağımsızlığın şart olduğunun farkındaydı. Ensar Muhacir kardeşliği bu gücüne ulaşmada önemli bir basamak olmuştur. Muhacirlerle Ensar birbirine öylesine kenetlenmişlerdi ki, başlangıçta biri diğerine varis bile oluyor, mirastan pay alıyordu. Ancak Bedir gazvesinden sonra nazil olan, Allah'ın kitabınca kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir ayetiyle miras uygulamasına son verildi. Ama karşılıklı yardımlaşma, dayanışma devam etti. Bunun neticesinde muahat birçok faydalar sağladı. Öncelikle kurulma aşamasında olan devletin sağlam temeller üzerinde yükselmesi bu sayede mümkün olmuştur. Bir devletin güçlü, istikrarlı ve uzun ömürlü olabilmesi için o devlete vücut veren toplumun ana unsurları arasında tam bir dayanışma ve kaynaşma olmalıdır. Toplumdaki fertler arasına ayrılık, anlaşmazlık, kargaşa ve fitne tohumları saçmak isteyen iç ve dış düşmanlara fırsat verilmemelidir. Kardeşleştirme bunu en mükemmel şekliyle sağlamıştır. Muahat yoluyla işsizlik problemi giderildiği gibi, Ensar ve muhacirlerin güç birliği etmeleri neticesinde Medine'de Yahudilere karşı Müslümanlar ekonomik yönde ağırlıklarını hissettirmişlerdir. Kardeşleştirme İslam eğitim ve öğretimi açısından da çok faydalı oldu. 13 yıl boyunca Peygamber Efendimizle Mekke'de beraber bulunan muhacirler elbette bu sürede nazil olan Kur'an ayetlerini ve surelerini Ensar kardeşlerine öğrettiler. Hazreti Peygamber'den öğrendikleri İslam tebligat ve talimatını onlara aktardılar. Ayrıca muahat onlara bu yeni dönemde nazil olan Kur'an ayetlerini takip etme ve Hazreti Peygamber'in irşat ve derslerinden istifade noktasında iyi bir imkan sundu. Bunun en güzel örneğini Hazreti Ömer Efendimizle manevi kardeşi İtban bin Malik arasında görüyoruz. Hazreti Ömer ile İtban bin Malik aralarında nöbetleşe bir taksimat yapmışlardı. Buna göre hurma bahçesi olan İtban bir gün bahçede çalışıyor, o gün Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin yanında bulunuyordu. Akşamleyin bir araya gelince Hazreti Ömer öğrendiklerini İtban'a anlatıyordu. Ertesi günse Hazreti Ömer bahçeye giderken İtban Resul-i Ekrem'in meclisine katılıyordu. Böylece hem işleri aksamamış hem de Hazreti Peygamber'in irşadından mahrum kalmamış oluyorlardı. Aynı uygulamayı diğer sahabilerin de yaptığı anlaşılmaktadır. Tabii ki burada ashabın tamamen dünya işlerine dalarak İslam eğitimine zaman ayırmama gibi bir hataya düşmediklerine dikkat çekmemiz gerekir. Ayrıca eğitim-öğretim açısından okuma yazma bilenlerin bilmeyen kardeşlerine yardımcı oldukları da söylenebilir. Muahat neticesinde Ensar'ın fazla arazilerinin muhacirlere tahsis edilmesiyle İskan problemi de halledildi. Ayrıca önemli bir husus olmak üzere genel seferberlik durumu dışında seriye ve gazvelere kardeşlerden biri katılırken diğeri Medine'de kalıyor, aile fertleri ve işleriyle ilgileniyor, Medine içinde ihtiyat kuvveti oluşturuyordu. Sefere gidense gözü arkada kalmadan görevini icra ediyordu. Ayrıca bu kardeşleştirme ameliyesinin Arap toplum yapısında bir inkılap gerçekleştirdiğini söylemeliyiz. Kabile ve aşiret esasına dayalı Arap toplumunda insanlar arasındaki ilişkileri belirleyen temel faktör, kan bağı ve bu çerçevede oluşan dayanışmayı ifade eden asabiyet unsuruydu. Bir kabile arasına ve onların yaşadığı şehir veya bölgeye gelip oraya yerleşmek isteyen bir kişinin can ve mal güvenliği açısından hilf denilen bir usulle mutlaka bir aileye sığınması gerekiyordu. Tabiatıyla bu durumda kalan ve kendine halif denilen kişi hiçbir zaman kabilesinin asilzadeleri konumunda görülmüyordu. Bunlar toplumun alt tabakasından zayıf kimseler kabul ediliyordu. Peygamber Efendimiz muahat için ashabını topladığı zaman İslam'da hilf yoktur derken bu çarpık anlayışı ve sınıf farkını kaldırdığını yerine İslam kardeşliği esasına dayalı bir toplum yapısını inşa ettiğini beyan buyurmuştur. Üstelik bu kardeşlik anlayışı neticesinde maddi bütün imkanlarını kardeşlerine seferber eden Ensar'da bir üstünlük düşüncesi, muhacirlerde de eziklik duygusu ortaya çıkmayacak, ruhi ve psikolojik açıdan sıkıntılar oluşmayacaktı. Gerçekten de Müslümanlar bu sayede ensarıyla muhaciriyle tam bir kaynaşma, dayanışma ve yardımlaşma gerçekleştirdiler. Yek vücut, tek yürek oldular. Allah onlardan razı olsun.''

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Abdullah bin Mesud, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem amellerin Allah katında en güzeli hangisidir diye sordu. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra anne babaya iyilik yapmak buyurdu. Sonra hangisidir deyince, sonra Allah yolunda cihad etmek buyurdu.

0: Allah Resulü bir gün bazı sahabilerle Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanmayan kadıncağızın bu halini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Allah'tan sakın ve sabret" dedi. Kederinden onun peygamber olduğunu fark edemeyen kadın "Bana ilişme. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun" diyiverdi. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına onun Allah Resulü olduğunu söyledi. Kederli anne özür dilemek üzere Hazreti Peygamber'in kapısına geldi. Yaptığına pişman olan kadın "Kusurumu bağışla. Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim" diyerek mazeret beyan etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu karşılığı verdi: "Esas sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
3: Kıymetli dinleyenler, bugün sohbetimizde Allah Resulü'nün hayatındaki en latif inceliklerden birine, onun güzel kokuya olan sevgisine ve bu konudaki tavsiyelerine pencere açacağız. İslam medeniyetinin o tertemiz çehresini yansıtan bu bilgiler, bizlere temizliğin sadece bir mecburiyet değil, bir ruh hali ve nezaket olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Peygamber Efendimizin hayatında güzel koku, fıtri bir güzelliğin ve temizliğin ayrılmaz bir parçasıydı. O, güzel kokuyu dünyada kendisine sevdirilen güzellikler arasında saymıştır. Bir hadisi şeriflerinde, "Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi, namazsa gözümün nuru kılındı" buyurarak bu sevgisini bizzat ifade etmiştir. Bu sözler bize onun hayatında estetik ve maneviyatın nasıl iç içe olduğunu gösterir. Efendimizin mübarek teni ve teri hiçbir dış koku sürmese dahi miskten daha hoş kokardı. Hazreti Enes'in naklettiğine göre onun geçtiği yollara sinen o özel koku sayesinde insanlar Allah Resulü'nün oradan geçtiğini hemen anlarlardı. Hatta Fahri Kainat Efendimizin başını sıvazladığı, yüzünü okşadığı çocuklar üzerlerine sinen kokudan dolayı çevrelerinde hemen fark edilirlerdi. Bu şahısların o kokuyu bir ömür muhafaza ettikleri de gelen rivayetler arasındadır. Böyle olmasına rağmen Efendimiz koku sürmeyi hiç ihmal etmezdi. Özellikle insanların bir araya geldiği meclislerde, cuma ve bayram namazı gibi toplu ibadetlerde koku sürünmek onun en belirgin hallerindendi. Hazreti Ayşe validemiz, Resulullah Efendimizin giyim kuşamıyla birinci derecede ilgilenir ve bulabildiği en güzel kokuları sürerek Efendimiz'i giydirirdi. Peygamber Efendimiz günlük hayatında yanında sükke adı verilen bir koku kutusu bulundurur, gerektikçe kullanırdı. Aynı şekilde yolculuklarında yanında götürülmesi mutat olan eşyaları arasında koku şişesi yer almaktaydı. Resulullah Efendimizin yabancı devlet temsilcilerinden kabile reislerine ya da

geri çevirmezdi. Kendisine koku ikram edilen kimse onu reddetmesin. Zira koku külfetsiz bir ikramdır buyurarak bu zarif ikramın bir mümin için ne kadar kıymetli olduğunu belirtmiştir. Başka bir rivayette ise üç şey vardır ki hiç reddedilmez. Yastık, güzel koku ve süt buyurmaktadır. Kıymetli dostlar, Allah Resulü'nün bu koku sevgisi bizlere çok derin bir ahlak dersi verir. Bir Müslüman bulunduğu her ortamda varlığıyla huzur, kokusuyla ferahlık vermelidir. Efendimizin sükke kabından süründüğü o misk aslında bir ruh temizliğinin ve başkalarına duyulan saygının dışa vuran işaretidir. Onun geçtiği yolları gül bahçesine çeviren eşsiz raihadan bizlerin de nasiplenmesi duasıyla bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم.
1: Siz bana kendinizde 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Dünya hayatı mutlaka sonlanacak. Sonrasında bizleri ahiret hayatı beklemekte. Ahirette ise kişi ya cennet ya da cehennem ehli olacak. Cennete giden bu yol, dünyada yapıp ettiklerimizden geçmekte. Yüce Rabbimiz, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le cennete giden yolları bizlere göstermiştir. Şayet cennet ehli olmak arzusu içindeysek, o zaman Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekmektedir. Bize düşen, Peygamberimizin rehberliğinde Kur'an'a uygun yaşayarak dünyamızı en güzel şekilde inşa etmektir. Cennete girebilmemizin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ve O'nun iman etmemizi istediği hususlara gönülden inanmamızdır. Rabbimize asla ortak koşmamamız, yalnızca O'na kulluk etmemiz ve yalnızca O'ndan yardım dilememizdir. Allah'a iman eden mümin, O'nun emrettiklerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada ihmalkarlık göstermez. Ölüm kendisine ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet eder. Ahiretteki ilk sorgusu olan namazını kılar, orucunu tutar, zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, ibadetlerini yerine getirmekle sorumluluklarının bitmediği,

0: cennete gidebilmesinin yolunun güzel ahlaktan geçtiğini bilir. O, en güzel ahlak üzere gönderilen peygamberini örnek alır. Yaratılanları yaratandan ötürü hoş görür. Kimseyi incitmez. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Kötü söz söylemez, çevreye zarar vermez. Konuştuğunda doğru söyler. Yalana başvurmaz. Sözünün eridir. Emanete ihanet etmez. İffet ve namusunu korur. Harama bakmaz. Kötü olana söz ve fiilleriyle asla bulaşmaz. Olgun ve tam bir imana, salih amele, güzel ahlaka sahip olan mümin, sosyal hayatta beraber olduğu insanların dinine, diline, rengine ve mezhebine göre ayrımda bulunmaz. Herkese iyi davranır ve asla kul hakkına girmez. Toplumun tamamını ilgilendiren kamu hakkını büyük bir titizlikle korur. Zira o bilir ki ne kadar sevap elde ederse etsin, kul ve kamu hakkını gözetmezse, elde ettiği sevaplar ahirette bir bir tükenecek, cennete girme hayali suya düşecektir.
1: Kırk hadiste iman.

Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan bir hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da ikiye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.

Yetim Malı. Amr bin Şuayb'ın dedesinden rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halka bir konuşma yaparak şöyle buyurdu: "Dikkat edin, kim malı olan bir yetimin velisi olursa onun ticaretini yapsın, onun malını zekatın aşındırmasına bırakmasın." Aynı manaya gelen şu rivayette Hazreti Ömer'in sözü olarak nakledilmiştir: "Yetimlerin mallarında ticaret yapınız ki zekat o malları yiyip tüketmesin, aşındırmasın. Yetimin malına yaklaşmayın, ancak rüştüne erinceye kadar en güzel bir tarzda onun malını kullanıp geliştirebilirsiniz." buyuran Rabbimiz, özelde yetim, genelde her türlü kul hakkı konusunda kullarından dikkat ve hassasiyet istemektedir. Kur'an-ı Kerim'in şu ağır tehdidi, yetimleri istismar eden ve onların mallarına tecavüz eden kimselere yönelik olmuştur. Haksız olarak yetimlerin mallarını yiyenler, karınlarına sadece ateş doldurmuş olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Dini yalan sayan kimdir sualine, Yüce Kur'an'ın verdiği cevap dikkat çekici olduğu kadar da düşündürücüdür. O kimsedir ki yetimi itip kakar, onu azarlar. İşte yetimler ve yetim hakları hususunda Yüce Kur'an'ın bu açık uyarıları karşısında Resul-i Ekrem'in ilgili hükümleri gayet titiz bir şekilde hayata geçirdiğini görmekteyiz. O, yetimlere ait malların sadece bekçiliğini yaparak korunmasını emretmekle yetinmemiş, yetimlerin mallarıyla ticaret yapılarak onların üretim ve yatırıma dönüştürülmesine tavsiye etmiştir. Şüphesiz bu tavsiye, sermaye ve tasarrufun atıl bırakılmaktan kurtaracak ve piyasanın canlanmasına sebep olacaktır. Hazreti Peygamber'in çaresiz kalan dul ve yetimlerin geçimini bizzat üstlenmiş olması, özellikle yöneticiler için bir örneklik teşkil eder. Nitekim Hazreti Ömer'in bu uygulamayı resmileştirdiği bilinir. Yetim malını yemek, hadislerde 7 büyük günah listesinde yer aldığından, götüreceği felaket itibariyle bir kez daha düşünülmelidir. 7 helak edici şeyden sakının: Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, yetim malı yemek, faiz yemek, savaş meydanını terk etmek, namuslu kadına zina iftirasında bulunmak.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır,

şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.''

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Hüsnü Hal.
0: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık. Ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor. Ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında. Çekmiş almış hayat. Elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı. Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki konusunda şu 10 sınıf kimseye lanet etti. İçki yapmak için meyveyi sıkan ve sıktıran, içkiyi içen, taşıyan, taşıtan, dağıtan, satan, parasını yiyen, satın alan ve aldıran.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hasırı vardı. Gece mescitte onunla kendisine özel bir yer yapar ve içerisinde namaz kılardı. İnsanlar da ona uyarak onun kıldığı namazı kılmaya başladılar. Hazreti Peygamber gündüz olunca hasırı açar ve sererdi. Bir gece insanlar yoğun biçimde mescide doluşunca onlara şöyle dedi. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.

Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.

Yine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

Ebu Eyyub'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in Medine dönemindeki mesajları konusunu anlatmaya devam etmek istiyoruz. Değerli dostlar, dinimiz İslam'ın emir ve yasaklarına bakıldığında emirlerinde bir hikmet, yasaklarında bir sebep olacağı mutlaka görülecektir. Konunun insan fıtratına ve kişiliğine dönük yanıyla ele alınırken de iyi huyların her daim övülüp gözler önüne serildiği, kötü huyların ve bu huylara sahip olanların da yerildiği görülür. İnsanlarla alay etmek, cimrilik yapmak, iftira atmak, ikiyüzlülük yapmak, büyüklük taslayıp çalım satmak, yaptığı şeyleri riya ve gösteriş için yapmak, şarap, kumar, fuhuş, zulüm, haksız ve haram mal yemek, hırsızlık, arkadan çekiştirme, çekememezlik, suizan, kusur araştırma, adam öldürmek gibi hususlarda her daim kötülenip yasaklanmış, insanlık için can, mal ve namus güvenliği getirilmiştir. Hainlere taraf olunmaması emredilmiştir. Allah'ın kendini beğenen ve böbürlenen kimseleri sevmediği belirtilmiştir. Dürüstlük, doğruluktan ayrılmama ve fedakarlık üzerinde durularak teşvik edilmiştir. İnsana ait iyi ve kötü hasletleri böyle arka arkaya saymak yerine örnekleyerek devam edersek sanırım meramımızı daha iyi anlatabiliriz diye düşünüyoruz. İyi hasletlerden biri olan Kur'an ve hadislerde teşvik edilen fedakarlığı ele alalım. Fedakarlık, insanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmektir. Kimi zaman malından, kimi zaman rahatından, kimi zaman da canından. Bazen yapılan bir hatayı affetmek, bir sıkıntıya sabretmek, bazen daha fazlasına ulaşabilecekken azıyla yetinmek, bazen de kendi hakkından feragat etmektir fedakarlık. Bu vesileyle bu

Buhari ve Müslim isimli sahih hadis kitaplarında anlatılan ashabın ortaya koyduğu bir özel davranışı sunmak istiyoruz size. Bir gün Allah Resulü Efendimiz'e gelen bir adam ihtiyaç içinde olduğunu beyan ederek ondan yardım istedi. Sevgili Peygamberimiz kendi imkanlarıyla ihtiyacını gideremediği bu Müslüman için sahabeden yardım istemeye karar verdi ve bu şahsı bu gece evinde kim misafir ederse Allah ona rahmet eylesin demesi üzerine Ensardan Ebu Talha isimli bir sahabi zor durumda kalan bu şahsı ağırlayabileceğini söyledi ve onu evine götürdü. Evde yalnızca çocuklara yetecek kadar yiyecek olduğunu öğrenen sahabi Allah Resulü'nün konuğunu ağırlama gayretiyle hanımına çocukları uyutup yiyecekleri misafire getirmesini tembihledi. Hanımı da eşinin isteği doğrultusunda çocukları uyutarak evdeki yemeği misafir için hazırlayıp misafirine ikram etti. Ertesi sabah Peygamber Efendimiz bu asil davranışı sergileyen sahabiyi görünce "Bu gece sizin misafirinize karşı davranışınızdan Allahu Teala çok hoşnut oldu" diyerek haklarında kendileri zaruret içinde bulunsa bile mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealindeki ayetin Haşr suresi 9. ayetin indirildiğini müjdeledi. Değerli dinleyicilerimiz, imanla fedakarlık arasında sıkı bir bağ vardır. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti işte bunu anlatır. Yüce bir ahlak üzere olan Peygamberimizin hayatı, fedakarlığın bir karakter özelliği haline gelerek hayatın her anında nasıl etkin kılınabileceğine en güzel örnektir. O, İslam dinini tebliğ uğrunda türlü fedakarlığı göze alarak bizler için en güzel örnektir. Fedakarlık insani bir davranıştır ve Allahu Teala rızası uğrunda yapılan fedakarlığın ecrini kat kat verecektir. Böyle bir ecre bitmek tükenmek bilmez lütfa talip olmak varken kendisi ortaya bir şey koymadan başkasının sahip olduklarına haset ederek onları çekiştirenler vardır sayfanın diğer yanında. İnsan böylece sevap yerine günahı seçmekte, üzerine vazife olmayan şeylerle meşgul olup manevi anlamda heder olmaktadır. Peygamber Efendimiz, insanların hangisi daha faziletlidir sorusuna, temiz kalpli, doğru sözlü olan herkes cevabını verir. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, doğru sözlü olanı biliyoruz. Peki temiz kalpli olan kimdir diye sorulunca, o kalbinde asla günah, taşkınlık, nefret, samimiyetsizlik ve haset olmayan takva sahibi tertemiz insandır cevabını verir. Temiz kalpli kimse bu erdemle yoluna devam ettiği sürece Allah kendisini yalnız ve yardımsız bırakmayacaktır. Bu böylece bilinmelidir. Değerli dostlar, Allah-u Teala bilgi, düşünce, mal, mülk, para, pul, mevki, makam, şan, şöhret, vücut güzelliği gibi akla gelebilecek hemen her hususta insanları farklı yaratmış, kimine bu nimetlerinden bolca ihsanda bulunmuş, kimine ise az vermiştir. Şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın her tasarrufunda bir hikmet, bir sebep vardır. Biz aslını esasını tam olarak anlayamasak da bu böyledir. İnsana verilen veya verilmeyen nimetler her şeyden önce birer imtihan vesilesidir. İnsanoğlunun hamurunda imkan sahibi olmada kendine sınır tanımayacak, şu kadarı bana yeter deme erdemini gösteremeyecek bir eğilim, bir sınır tanımazlık durumu söz konusudur. Eşi, dostu, akrabası veya arkadaşları içinde hatta toplumdaki herhangi bir insanın sahip olduğu bir nimet, bir özellik gördüğü zaman genellikle iki histen birine kapılır insan. Birincisi mutlu olur. Bu kimseye imrenir.
bu nimetlerin ona çok yakıştığını düşünür ve bunların aynına sahip olmayı temenni eder. İşte bu gıptadır. Bir başkasında gördüğü güzel bir özellik veya arzulanan bir nimet karşısında kişinin gösterebileceği ikinci tepki haset ve buna bağlı tüm benliğini kaplayan hüzündür. Onda var, bende yok şeklindeki çekememezlikle başlayan bu tavır eğer hemen gıptaya dönüştürülemezse kısa sürede bende yoksa onda da olmaz hissine dönüşüverir. Bunu da bir adım ilerisinde başka kimse de değil, sadece bende olsun aşaması vardır. İşte kontrol altına alınmaması durumunda hızla hal değiştiren ve tehlikesi gittikçe artan bu his hasettir. Aslında bir özellik haline dönüştürülmesi mümkün olan haset duygusu düzeltilemez, törpülenemez, kontrol altına alınamazsa işte o vakit bu duygunun hem dünya hem de ahiret hayatını zehir edecek bir kusura dönüşmesi muhtemeldir. Hasedin inançla çelişen ve inanan kişiye karşı kötü niyet beslemeyi beraberinde getiren yapısından dolayı Hazreti Peygamber, "Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz." buyurmuş. "Hasetten sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi hasette iyi amelleri yer, bitirir." diyerek uyarıda bulunmuştur. Kur'an'da da insanın fıtratında var olan üstünlük yarışının hayırlı şeylerde ve iyi yönde olması gerektiğine işaret edilmekte, Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup da sizde olmayanı kıskanarak arzulamayın buyurulmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Allah'a karşı işlenen ilk günah hasetten, iblisin Hazreti Adem'e hasedinden kaynaklanmıştır. Kibrinden dolayı küfre giren iblis, ilk peygamber Hazreti Adem'i sahip olduğu nimetlerden mahrum etmek ve onu cennetten çıkarmak için çalışmaya başlamış, bunda da başarılı olmuştur. Yeryüzüne indirilen insan nesli içinde işlenen ilk günahın sebebi de bir insanın gözlerini onu kardeş katili yapacak kadar bürüyüp kör eden haset duygusundan kaynaklanmış, Hazreti Adem'in çocukları Kabil ve Habil Allah'a yaklaşmak için ona birer kurban sunmuş, Allah tarafından kurbanı kabul edilmeyen Kabil kardeşi Habil'i kıskanmış ve onu öldürmüştür. Mukaddes kitabımız Kur'an'da en güzel kıssa olarak sunulan Yusuf kıssasında da yaşanan aynı şeydir. Kardeşleri Yusuf'u kıskanan kardeşlerin gözünü hasetleri sebebiyle kim bürümüş ve onu kuyuya atmaktan çekinmemişlerdi. Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki haset kötü bir duygudur. Haset eden kişi bir anlamda Allah'ın takdirine itiraz etmekte, kıskandığı kişi için Allah tarafından takdir edilmiş olan nimetin yok olmasını istemekte, dolayısıyla da Allah-u Teala'nın bu takdirine itiraz etmektedir. Oysa dünya nimetlerinin insanlar arasında ne şekilde paylaşılacağı Rabbimizin yetkisindedir. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır: Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır buyurulmakta, imtihan dünyasına işaret edilmektedir. İmtihan dünyasıdır bu. Ne mutlu o imtihanı kazananlara. Değerli dostlar, Kur'an'daki insanın fıtratıyla ilgili ayetlerden ve Peygamber Efendimizin insanı eğitme sadedinde söylediği sözlerin gayesinin insanı eğitme, onu razayı bariye eriştirecek amel sahibi kılmaya yönelik olduğu çok açıktır. Güzel yurt Anadolu'muzda adam olmak diye bir tabir vardır ya, İşte eğitimin de gayesi bu gayeye, yani insanı adam etmeye ve muhlislerden kılmaya yöneliktir. Adam olmak her şeyden önce insan olmanın bir gereği. Hayat

0: Hayatımızı bu gayeye adar, çocuklarımızı adam olsunlar diye okuturuz. Okuturuz ama okuyup makam mevkii sahibi olmuş, ancak adam olamamışların hikayelerini hiç unutmaz, çocuklarımıza da unutturmamaya çalışır, yeri geldiğinde konuyla ilgili çok bilinen hikayeyi onlara da anlatırız. Hikaye malum. Eski zamanlarda yaşamış bir ailenin bir türlü söz dinlemeyen bir oğlu varmış. Durdan, sustan anlamayan bu delikanlıya babası, "Sen adam olmazsın." diyerek nasihat eder ama çocukta hiçbir değişiklik olmazmış. Oğlunun haylazlıkları canına tak eden baba bir gün yine dayanamamış ve "Sen adam olmazsın." diyerek azarlamış onu. Bu sözlere çok içerleyen genç adam evi terk etmiş. Okuyup adam olmayı, babacığına böylece bir ders vermeyi koymuş kafasına. Uzun yıllar ailesini ne aramış ne sormuş. Böylece izini de kaybettirmiş. Bu arada babasının kendisine söylediği "adam olamazsın" sözlerini de hiç aklından çıkarmamış. Çalışmış, çabalamış, önemli okulları bitirmiş ve sonunda emelini gerçekleştirerek vali olmuş. Artık babasına bir ders verme zamanının geldiğini düşünüyormuş. Babası ona "adam olmazsın" demişti ama o vali bile olmuştu. İdaresindeki görevlere "gidin filan adamı alın getirin bana" diye talimat vermiş. Görevliler istenilen kimseyi bulup dikmişler vali beyin karşısına. Yaşlı adam şaşkın, "bir vali fakir bir köylüyü niye çağırsın ki huzuruna" diye düşünmüş ama bir cevap bulamamış. Üstelik ne bir suçu ne de bir vukuatı varmış. Büyük bir gururla yaşlı köylüyü huzuruna kabul eden vali bey, karşısında tedirgin bir vaziyette bekleyen adamcağıza gururlu bir edayla "İyi bak, tanıdın mı beni?" diye sormuş. Bu soruya bir anlam veremeyen ve huzuruna çıkarıldığı valinin kendi oğlu olabileceğini aklının ucundan bile geçirmeyen yaşlı adam, "Siz bizim vali bey misiniz efendim?" diyebilmiş sadece. Yıllar önce evi terk edip giden ve bugüne kadar hiç haber alamadığı oğlunu aradan uzun yıllar da geçtiği için tanıyamamış. Vali bey babasından iyi bir intikam almanın gururuyla böbürlene böbürlene "demek" demiş, "tanıyamadın beni öyle mi? Ben senin oğlunum. Hani adam olmazsın dediğin oğlun. Sen bana adam olmazsın diyordun ama bak gördüğün gibi ben vali oldum" demiş. Meseleyi yeni yeni anlayabilen ve kelimenin tam anlamıyla bir şok yaşayan gün görmüş adam acı bir tebessümle oğluna bakarak "evlat" demiş. "Beni köyümden demek bunun için getirttin ya kapaça. Ben sana vali olamazsın demiyorum ki. Adam olamazsın diyordum. Şayet sen adam olsaydın, babanı adamlarınla huzuruna çıkarmaz, bizi görmeye gelir, elimizi öper, hayır duamızı alırdın. Sense habersizce evi terk ederek bizi sonsuz acılara boğdun. O gün bugün aradan geçen yıllara rağmen anacığının iki gözü iki çeşme ve sen bir gün yaşlı babanı ayağına bu şekilde çağırarak beni haklı çıkarıyorsun. Düşün benim zavallı evladım. Sen bunca okumanın ardından adam olsaydın böyle mi yapardın? Görüyorum ki sen hala adam olamamışsın" demiş. Peki nasıl bir şeydir adam olmak? Her ne kadar biz giyinip kuşanmış herkesi insan olarak kabul edip ona göre muamele etsek de hakikatte adam olmanın kişinin makamı, yaşı, cinsiyeti, giyim ve kuşamıyla ilgisi yoktur. İnsanı onurlu veya onursuz kılan temel ölçüt onun sahip olduğu donanım ve bu donanıma uygun yapıp ettikleridir. Hikayemizden yola çıkarak ifade etmemiz gerekirse dinimizde büyük öneme sahip olan ilim dahi ancak sonucuyla değerlendirilmelidir. İşte bunun için atalarımız "ilim cehalet giderir, eşeklik baki kalır" tespitinde bulunurken büyük gönül adamı Yunus bunu "ilim ilim ilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır dizeleriyle Mevlana'da. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. Vecizesiyle ifade etmektedir. Değerli dostlar, insanlığın çektiği ızdırapları durdurmanın yolu Allah korkusunu kalplere yerleştirmek, insanlığı Efendimizin bizzat yaşayarak örnek olduğu Kur'an'da Ahzab suresi 21. ayetinde bütün insanlığa üsve-i hasene yani en güzel örnek olarak sunulan Hazreti Peygamber'in ahlakıyla beziyerek adam etmekten geçmektedir. Ne var ki çoğunluk insanların gözünde büyük adam olma sevdasında. Oysa insanların değer verdiği şeylere ulaşmak aslında sanıldığı kadar zor da değil. Zor olan büyük adam almak değil, adam olmak ve tabii emredilen amelleri hakkıyla ifa ederek Allah'ın rızasına nail olmaktır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
0: Hadislerin hikayeleri. Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
2: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
3: Ne demek istiyorsun?
2: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
3: Sıranı bekle.
2: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
3: Git başımdan.
2: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
3: Ah, yettin artık. Al sana suyu. Sana kanayı.
2: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
3: Çek ellerini çek. Bırak yakamı, yoksa fena olur.
2: Şimdi göreceksin fenayı.
3: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
2: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun, öyle mi? Şimdi görürsün sen, bak. Yetişin ey ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
4: İki sahabinin tutuştuğu

0: kavga muhacirler ve ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Übey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
1: Yazıklar olsun size.
2: Asıl size yazıklar olsun.
1: Nankörler.
3: Sözlerine dikkat et.
1: Etmezsem ne olur?
3: Kes sesini.
1: Siz iyilikten anlamazsınız.
4: Ey ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
2: Nankörler.
1: Çıksınlar bakalım karşımıza.
2: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
4: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
5: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
4: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
5: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz yetmez mi?
4: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce koyunun başında kardeşimize saldırmadılar mı?
5: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
4: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
5: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
4: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
6: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
2: Nerede ne zaman istersen karşındayım. İster burada ister orada.
0: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
4: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
2: Ben de duymadım.
0: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selul gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah, münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi, münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla, kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
7: Hadislerin hikayeleri.

gizli bir hazinenin, bilinmeyeni dileyişindeydi kainatın yaratılış sırrı. Yarattığı her bir zerreye bir mühür gibi işlenmişti onun esması ve her zerrede aşk vardı. Aşkın en coşkun haliyle yaratılmıştı alemler. Esip geçerken rüzgar, yağarken rahmet yüklenmiş bereketli yağmurlar, onun aşkı damlardı üstüne kainatın. Ve doğduğu vakit gün ışığı, savrulan tozlar, onun aşkıyla devrana başlardı.

Şüphesiz bu büyük aşkla yaratılmıştı yeryüzünün halifesi ve bütün alem tepeden tırnağa onda dürülmüş haldeydi. Öyle bir alemdi ki insan, yere göğe sığmayan Yüce Rahman gelip onun gönlüne sığ vermişti ve gönül tahtına kurulu vermişti. Gönül çalabın tahtı diye bundan demişti bir hak aşığı ve dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim deyişi de bundandı. Bir derviş dönerek kendinden geçerken ve savururken eteklerini, gönlündeki aşktandı deli divane dönen başı. Çünkü aşk ile güneşe benzerdi insan ve aşksız gönül taşa benzerdi. Evvelde Hakk'a uzanan bağlarımızı gönül köprüleriyle kurardık ve kurban ederdik o yola tüm benliğimizi. Yarattığı her şeyde onu arardık, kurbiyeti tadardık ve bir insanı görünce Rahman'a değerdi gönül gözlerimiz. Gönle girmeyi dilerken, gönüller almaya çabalarken aslında o büyük aşka idi iştiyakımız. Ve Rabbimize duyduğumuz özlemden de sılaya gidiş gelişlerimiz. Bilirdik ki insana varmak Rabb'e yaklaşmaktı ve insana verilen her bir selam Rabb'e olan imandandı. Yani sıla-i rahimlerimiz insanın gönlündeki yüce aşkaydı. Şimdi kıvrılıp giden yolların ve uzayıp giden yılların ardında kalıyor sıla-i rahimler. Bu vakitlerde çile yüklenmiş çizgili yüzüyle nice analar, babalar, eline dokunacak vefalı dudaklar bekler. Ve bir anne penceresinde gözlemişse hasreti, aslında bizim değil, gönlümüzde taht kurmuş Yüce Rahman'ın yolunu gözler. Hani Rabbi hissetmekti ya, insanı görmek ve onunla vuslat eylemekti ya ziyaretler, Rab'den mahrum kalmak ağır gelirdi. Bu yüzden de insanların arasına giren asıl küslükler. Bütün küslükleri telafi etme vaktidir bayramlar. Bu yüzden insanlığa hediye edilmişlerdir ve taşlaşan gönülleri yeşertmek için hepsi birer vesiledir. Bugün kesilen kurbanlarla ve gönüller yapmakla Rabb'e yaklaşma vaktidir. Aşkı ilahi için sıla-i rahim yapma vaktidir ve yolumuza bakıp Rabb'i bekleyenlere gönüller dolusu vefa yüklenip gitme vaktidir. Şimdi vakit bayramı bayram etme vaktidir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته.
0: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa iftira etmiş olursun buyurdu. Ahlakı Kur'an olan sevgili Peygamberimiz, ashabını ve ümmetini de aynı ahlakla donatmak istiyordu. Rabbimizin haram kıldığı her davranıştan sakınmaları için müminler gıybetin ne olduğunun farkında olmalıydı. Güzel ahlakı yaşamak ve yaşatmak üzere gönderilen Allah Resulü, bu konunun eğitiminde soru-cevap yöntemini seçmişti. Gıybet, konuşma becerisine sahip herkesin kolayca yapabileceği bir yanlıştır. Bu kadar yaygın oluşu, ondan sakınmayı daha da zorlaştırmaktadır. Bireyin karşısındaki insanların yanlışlarını konuşmak yerine, bu hatalardan kendi adına hangi derse çıkarabileceğini düşünmesi daha erdemli bir davranıştır. Aleyhinde olacak sözlerden dilini tut. Evinde kalmayı yeğle. Kendi günahın için pişmanlık duyarak gözyaşı dök. Gıybet eden kişi bilmelidir ki gıybet, ancak kalbine iman tam olarak yerleşmeyen insanın davranışıdır. Ve bu hatanın karşılığında Allah Teala, o kişinin kusurlarını dünya ve ahirette ortaya çıkaracaktır. Gıybet edilen bir ortamda mümine düşen görev, öncelikle bu yanlışı yapanları uyarmak olmalıdır. Dedikodu, bir insanın namusuyla ilgili ise, dedikodusu yapılan kardeşini savunmak, Müslüman için bir görev hükmündedir. Kim, din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Kişi, dedikodu yapılan ortamda tüm çabasına rağmen etkili olamıyorsa, yapılacak şey o ortamı terk etmektir. Müminler, boş ve gereksiz şeylerden yüz çevirirler. İnsanları cehenneme dizüstü sürükleyen şey, dilleriyle söyledikleridir. Mümine düşense, duayla Allah'tan yardım istemektir. Allah'ım, kulağımın, gözümün ve dilimin şerrinden, kalbimin kötülüğünden sana sığınırım.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

0: şöyle buyurmuştur. Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur hale getirir ve ömürleri uzatır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfir li zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

Hazreti Ömer, Medine'de bulunan Sem isimli hurma bahçesini tasadduk etmek istemiş ve Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, ben çok nefis bir hurmalığa sahip oldum. Bu hurmalığı tasadduk etmek istiyorum," demişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise cevaben, "Satılmaması, hibe edilmemesi, miras bırakılmaması ve ancak meyvesinden infak edilebilmesi şartıyla oranın aslını tasadduk et," buyurmuştu.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Vefatından 3 gün evvel Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ölürken Allah'a bağışlayacağını umarak hüsnü zan besleyerek ölün.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

cennetin hasretini duyduğu sahabi Ammar bin Yasir. İslami tebliğin ilk zamanlarıydı. Mekke'nin mahzum oğulları kabilesinin yaşadığı mahallede, bu zor dönemde sahip çıkanı ve koruyanı bulunmayan kimsesiz bir aile vardı. Kırbaç seslerinin dinmediği ve zulmün had safhada yaşandığı mahzum oğulları mahallesi, Müslümanların kimsesiz ve fakirlerinin tespit edilip çeşitli eziyetlere tabi tutulduğu mekanların en meşhuruydu. Hal böyle olunca müşrikler en ufak bir gerekçe olmaksızın ellerine geçen her fırsatta bu zayıf ve himayesiz aileye serbestçe işkence etmekten geri durmuyorlardı. Bu ailenin eziyete maruz kalmadığı gün neredeyse yoktu. İçi su dolu kuyulara başlarını daldırıp bekletmeleri, kızgın güneşin altında saatlerce aç susuz bırakmaları, kavrulmuş taşları vücutlarına bastırarak etlerini koparmaları, müşriklerin onlara yaptıklarından birkaçıydı. Bir gün müşrikler bu ailenin fertlerinden birini yalnız olduğu bir sırada yakalayıp, kimsesiz ve zayıf Müslümanlara işkence mekanı tuttukları Mekke kayalıklarının bulunduğu Ramda mevkiine götürdüler. Güneşin toprağın üstündeki ve altındaki bitkileri kavurduğu bu bölgede onun elbiselerini çıkardılar. Kavurucu güneş altında bekleterek ilikleri eritecek duruma getirdikleri demirden zırhı giydirip kızgın kumların üstüne bu kimsesiz mümini yatırdılar. Derileri kavlatan kor parçaları haline gelen taşlarla soluğu kesilinceye ve bayılıncaya kadar vücudunu dağladılar. Öğle sıcağında bitap düşen vücudunu aç susuz bırakıp, "Muhammed'in dininden dön, Lat ve Uzza'ya tap, kurtul," diyerek gece yarısına kadar ona zulmettiler. Yine akıl almaz işkencelere artık dayanacak gücünün kalmadığı başka bir gün o, sırf bunlardan kurtulmak amacıyla müşriklerin duymaktan memnun kalacağı cümleler kurarak Lat ve Uzza lehine sözler söyledi. Allah Resulü'nün aleyhinde konuşmak zorunda kaldı. Duyduklarından hoşlanan insaf yoksunu müşrikler, bu olaydan sonra onu serbest bıraktılar. Aklını yitirdiğini düşünen garip sahabi, zalimlerin elinden kurtulur kurtulmaz panikle soluğu Hazreti Peygamber'in yanında aldı. Tarifi imkansız bir pişmanlıkla ve gözyaşları eşliğinde, "Ya Resulallah, ben helak oldum, imanımı koruyamadım. Müşriklerin eziyetlerine ve işkencelerine tahammül edemedim. Lat ve Uzza'yı övdüm, senin hakkında da kötü konuştum. Benim halim ne olacak şimdi?" diyerek başına gelenleri Resulullah'a tek tek anlattı. Şefkat peygamberi mübarek elleriyle onun başını kendi göğsüne yasladı. Gözyaşlarını silerek, "Sen o sözleri söylerken kalbin nasıldı?" diye sordu. O, "İmanla dopdolu olan kalbimde en ufak bir değişiklik olmadı." cevabını verince Hazreti Peygamber, "Ağzından çıkanları imanla dolu bir kalple söylediyse sorumlu olmadığını, yine benzer eziyetlere maruz kalırsa aynı sözleri kullanmasının bir mahzuru bulunmadığını ifade etti. Ardından tüm müminlerin gönüllerine su serpen şu ayet nazil oldu. Kalbi imanla dolu olduğu halde baskı ve şiddetle inkarcılığa zorlanan kişinin durumu hariç, her kim imana eriştikten sonra kalbini tekrar inkarcılığa açarsa bilsin ki, böyleleri dünyada Allah'ın gazabına uğrar. Ahirette ise çok ağır, şiddetli bir azaba mahkum olur. Kur'an'ın içinde bulunduğu hali ve imanını tasdik ettiği bu kişinin adı Ammar bin Yasir'dir. Türlü işkencelerin muhatabı Yasir ailesinin oğlu olarak 564 yılında Mekke'de doğan Ammar'ın asıl adı Ammar bin Yasir bin Amir bin Malik Ansi olup künyesi Ebu Yakzan'dır. Ailenin reisi Yasir, Ans kabilesinin Yam koluna mensuptu. Yasir, ticaret vesilesiyle memleketinden çıkan ve geri dönmeyen kardeşini aramak üzere Yemen'den kalkıp Mekke'ye gelmişti. Burada dönemin şehre girebilme kuralları gereği Mahzum oğulları kabilesinden Ebu Huzeyfe bin Muire'nin himayesine girerek Mekke'de kalmış ve hayatını burada sürdürmeye başlamıştı.
Bir süre sonra ise Ebu Huzeyfe'nin Sümeyye binti Hubbat isimli azatlı cariyesiyle evlenmişti. Ammar, Müslüman olduğunu açıktan söyleyen ilk 7 isim arasında zikredilir. Ammar, Müslüman olmadan evvel de Mekke'de hakim yaşam tarzından uzak ve şirk eseri fiillerden ari bir hayat sürdü. İman ettiğinde yaşı 46 olmasına rağmen gençlerle birlikte mücadele etti. Bu uğurda imanda sebatın zirvesi olan ailesini şehit verdi. Babası, annesi ve kardeşi gözleri önünde acımasızca şehit edilince yaşadığı ev ıssız kalmıştı. Evini mescit olarak bağışlayarak nice insanın imanla tanışmasına vesile oldu. Bu sayede evi sessiz bir mekan değil, Kur'an'ın okunduğu, kelime-i tevhidin yankılandığı, namazların cemaatle kılındığı, İslami eğitimin yürütüldüğü faal bir mekan haline geldi. Bu vesileyle Darül Ammar olarak bilinen bu ev de Darül Erkam gibi Mekke döneminde sahabenin talim ve terbiyesinde çok önemli bir rol oynamıştı. Müslüman olmadan kısa bir süre önce çok yakından tanıdığı Hazreti Peygamber'in mübarek ağzından Kur'an ayetlerini işiten Ammar, kimseye hissettirmeden gizlice Erkam bin Ebil Erkam'ın evine gitti. Eve vardığında kapıda Müslüman olmak üzere gelen Süheyb-i Rumi de vardı. Ancak geliş amaçlarını birbirlerine söylemeden önce kapı önünde yaptıkları kısa sohbet sırasında neden burada oldukları hususunda birbirlerini sezdirmeden çözmeye çalıştılar. Bu vesileyle Ammar'ın "Ey Süheyb, ne işin var burada?" sorusuna Süheyb'in "Senin ne işin varsa ben de aynı sebeple buradayım" şeklindeki cevabı üzerine kapıda daha fazla beklemeden birlikte Resulullah'ın yanına girdiler. Hazreti Peygamber'in anlattıklarından sonra ikisi birlikte tereddüt etmeden İslam'la şereflendiler ve tarih sayfasına kaydedilen ilk mümin isimler arasına dahil oldular. Ammar'ın ifadesine göre ikisi Müslüman olduklarında müminlerin sayısı henüz 30 olmamıştı. Ammar, Müslümanların toplandığı mekanın müşriklerce tespitine sebep olmamak için gün boyu Darül Erkam'dan ayrılmadı. Peygamber Efendimizin dizinin dibinde Allah'ın ayetlerini öğrendi. Akşam olunca da gizlice evine döndü. Ammar zamanla Darül Erkam'ın müdavimi oldu. Yaşlı anne ve babası oğullarının değişen hallerini gördüklerinde "Nedir bu hal ey Ammar?" diye sordular. Ammar cevap olarak İslam'ı onlara anlattığında babası Yasir, annesi Sümeyye ve kardeşi Abdullah hiç düşünmeden İslamiyet'i kabul ettiler ve uygun bir vakitte gizlice gittikleri Darül Erkam'da Allah Resulü'nün huzurunda birlikte imanlarını dile getirdiler. Böylece Yasir ailesi Resul-i Ekrem'in ailesinden sonra imanla şereflenen ikinci aile olarak tarih sayfalarındaki yerini almış oldu. Elbette bunun bir bedeli vardı. Yasir ailesi çok yakında kendilerini bulacak ve sonu ölüm olan işkencelere hazırdı. Zira onlar Müslüman olduklarını çevreden hiç gizlemediler. Doğal olarak yoksul ve kimsesiz olmaları sebebiyle sık sık ağır işkencelere uğrayacakları zor günler beklenilenden daha çabuk geldi. Bir gün Resulullah, müşriklerin işkence mekanı olarak seçtikleri Batha mevkiinden geçerken Yasir ailesine işkence yapıldığını görünce hüzünlendi. Yaşı ilerlemiş ve yürüyecek dermanı kalmamış Yasir'in, "Ey Allah'ın elçisi, günlerimiz hep böyle işkenceyle mi geçecek? Bu iş daha ne vakte kadar bu halde sürüp gidecek?" diye sorması üzerine yüreği derinden sızlayan Hazreti Peygamber, "Sabredin ey Yasir ailesi, size müjdeler olsun. Sizin mükafatınız cennettir" buyurdu. Yine bir gün kin ve nefret kusan Mekkeli müşrikler Ammar'ı sürükleye sürükleye kavurucu güneşin altına götürdüler. Saatlerce burada bıraktıkları yetmezmiş gibi bir de kor ateşle ona işkence ettiler. Resulullah zaman zaman mazlum müminlere moral vermek üzere gizlice müşriklerin işkence mekanlarında bulunmadığı sıralarda zulme maruz kalan Müslümanların yanına giderdi. İşte bu vakitlerin birinde gözü dönmüş ve kalbi kararmış müşriklerin ağır işkenceleri altında bitap düşen Ammar'ın iniltilerini işitti ve gözyaşlarıyla kendisine mahzun bir şekilde bakan Ammar için
Allah'ım, İbrahim'e ateşi nasıl serin ve selamet kıldıysan, Ammar'a da o ateşi serin ve selamet kıl diyerek dua etti. Müşriklerin Ammar'a yaptıkları işkencelerin izleri yıllar sonra dahi vücudu üzerinde belirgin şekilde görülecek kadar derindi. Onun her tarafı derin oyuklar biçiminde delik deşik olmuş sırtını gören birisi hayrete düşmüş ve sırtındaki oyukların nedenini sormuştu. İşkencenin her türlüsünü tadan Ammar'dan, "Bunlar Kureyşlilerin kavurucu çölde bana yaptıkları işkencelerin izleridir" cevabını almıştı. Bu çerçevede, "Şimdi bu insanlar, müminler sırf iman ettik demekle kendi hallerine bırakılacaklarını, dolayısıyla hiçbir sıkıntı ve zorlukla sınanmayacaklarını mı sanıyorlar?" mealindeki ayetin, imanı uğruna nice eziyetlere maruz kalan Ammar hakkında nazil olduğu ifade edilmiştir. Hiç şüphesiz ki Ammar, Allah Resulü'nün çok sevdiği kadim dostlarındandı. Nitekim Ammar'ı her gördüğünde gözleri parlayan Peygamber Efendimiz, "Ey güzel ve çevresini güzel kılan kişi, hoş geldin" ifadeleriyle ona iltifat ederdi. Ammar'a düşman olan Allah'a düşman olur. Ona kin besleyen ve onu kızdıran Allah'ı kızdırmış olur. Ve cennet üç kişiyi şiddetle arzular. Bunlar Ali, Ammar ve Selman'dır ifadeleri, Resulullah'ın Ammar'ı ne derece sevdiğini gösterir mahiyettedir. Bir gün Halid bin Velid ile Ammar arasında bir anlaşmazlık vuku bulmuştu. Esasen ihtilaf konusunda Ammar haklıydı. Her ikisi de Resul-i Ekrem'e giderek birbirlerini şikayet ettiler. Hazreti Peygamber şikayetleri dinlediğinde Ammar'ın özelliklerini anlatıp Halid bin Velid'e Ammar'ı üzmemesini buyurdu. Ammar'dan özür dileyip helallik isteyen Halid bin Velid bu olaya istinaden şöyle demiştir: "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın huzurundan ayrıldığımda Ammar'ı nasıl memnun edeceğimden başka hiçbir şey düşünemiyordum." Ammar sadece Allah Resulü tarafından değil, sahabe-i kiram arasında da çok sevilen ve saygı duyulan bir simaydı. Hazreti Ali Ammar'ı gördüğünde son derece saygılı davranır, orada bulunanlara Hazreti Peygamber'in "Ammar başından ayağına kadar imanla dopdoludur" sözünü hatırlatırdı. Sahabe-i kiram arasında samimiyet ve ihlas abidesi olarak görülen Ammar'ın şu sözleri, onların ne kadar haklı olduğunu gösterir niteliktedir: "Rabbim, ben sırf senin hoşnutluğunu kazanabilmek için gayret ediyorum. Senin beni eli boş çevirmeyeceğini umuyor ve rızanı istiyorum." Ayrıca Hazreti Peygamber'in "Ammar'ın gösterdiği yoldan gidiniz" ifadesi sahabe arasında, "Ammar neredeyse hak orada, hak neredeyse Ammar oradadır" sözüyle karşılık bulmuştur. Bu durumu Hazreti Ayşe validemizin Resulullah'tan işittiği şu rivayet de teyit eder mahiyettedir: "Ammar ne zaman iki konu hakkında tercih yapmak zorunda kalsa, daima en doğrusunu seçmiştir." Ammar her zaman olduğu gibi Mescid-i Nebevi'nin inşası esnasında da en fazla gayreti gösterenlerdendi. İnşaat için herkes bir kerpiç taşırken, ilerleyen yaşına rağmen o iki tane taşıyordu. Bu durumu gören Resulullah, Ammar'ı takdir ettikten sonra onun üzerindeki tozları silkeleyerek neden kerpiçleri teker teker ve yavaş yavaş taşımadığını sordu. O da, "Ey Allah'ın Resulü, birini sizin, diğerini de kendim için taşıyorum ve sevabını da Allah'tan umuyorum" karşılığını verdi. Sahabeden bazıları şaka niyetiyle bazen Ammar'ın taşıdığı iki kerpiçin üstüne bazen üçüncüsünü koyuyordu. Çok yorulan Ammar bu durumdan şikayetçi olduğunu, "Ey Allah'ın Resulü, kardeşlerim kendilerine yüklemediklerini bana yüklüyorlar" diyerek şaka yollu dile getirmişti. Kederli, dertli, içine dönük, söylediği her söze son derece dikkat eden Ammar, fitneden çok korkardı. Tekrar tekrar ifade ettiği "fitneden Allah'a sığınırım" duasıyla da bu kaygısını dile getirirdi. Bu itibarla Ammar oldukça az ve öz konuşmasıyla bilinirdi.
bir gün minberde bir topluluğa veciz bir konuşma yaptıktan sonra yerine oturmuştu. İrad ettiği hutbe orada bulunanların oldukça hoşuna gitmişti. Grubun içinden biri, "Çok beli ve veciz konuştunuz. Ancak hutbenizi biraz daha uzatsaydınız olmaz mıydı?" diye sorduğunda Ammar, "Resul-i Ekrem'in bir adamın namazında uzunluk, hutbesinde kısalık, onun fıkıhtaki alimliğini gösterir. Onun için namazı uzatınız, hutbeleri kısaltınız. Beyanda cezbedici bir özellik vardır." ifadesiyle yöneltilen soruya cevap vermişti. Yine bir gün Abdullah bin Mesud, "Ey Ammar, gel de yaptığım eve bir bakıver." diyerek yeni inşa ettiği evi göstermek üzere onu evine davet etmişti. Ammar evi gördüğünde, "Evet, sağlam bina yapmışsın. Uzun emellerin var anlaşılan. Lakin çabuk öleceksin." diyerek Abdullah bin Mesud'a takılmadan da geri durmamıştı. Allah Resulü 13 yıl boyunca Mekke'nin zor şartlarında yaşayan Ammar'ı peygamber sırdaşı olarak bilinen Huzeyfe bin Yeman'la kardeş kıldı. Ammar, Medine'de evi bulunmasına rağmen dinini daha iyi öğrenebilmek ve ilmini artırmak amacıyla Suffe ashabıyla beraber Suffe'de kaldı. Ammar, Hazreti Ömer döneminde Küfe'ye vali olarak tayin edildi. Hazreti Ömer, Ammar'ı Küfe valisi olarak atadığında halkına şu mektubu yazmıştı. "Size Ammar'ı emir, Abdullah bin Mesud'u onun vekili ve muallim olarak gönderiyorum. Onlar Allah Resulü'nün sahabesinin seçkinlerinden olup Bedir ashabındandır. Onlara itaat ediniz, onlardan ilim öğreniniz. Sizi kendime tercih ederek onları size gönderiyorum." Ancak Ammar kısa süren idarecilikten sonra Hazreti Ömer tarafından bu görevinden azledildi. Küfe'den Medine'ye döndüğünde Hazreti Ömer ona, "Ey Ammar, azletmem seni üzdü mü?" diye sorduğunda, "Ey Ömer, ne beni tayin ettiğin zaman sevindim, ne de azlettiğinde üzüldüm. Aslına bakarsan Allah'ın beni yükten kurtarmasına sevindim." şeklinde cevap verdi. Ammar, Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn başta olmak üzere Peygamber Efendimizin bulunduğu bütün savaşlara katıldı. Hazreti Ebubekir döneminde gerçekleştirilen Yemame Savaşı'nda bir kılıç darbesiyle bir kulağını kaybetmesine rağmen kahramanca çarpıştı ve dağılmak üzere olan İslam ordusunun yeniden toparlanmasına katkı sağladı. Abdullah bin Ömer onun kahramanlığına şu ifadelerle tanıklık etmiştir. "Yemame günü öyle bir yiğit gördüm ki düşmanın saflarını dağıtıyor, cennet ileridedir." diyerek etrafındaki mücahitleri motive ediyordu. Daha sonra öğrendim ki bu yiğit Ammar bin Yasir imiş. Resul-i Ekrem'in hakkında başından ayağına kadar imanla dopdoludur dediği koca yürekli sahabi, Hicri 37 miladi 657 yılında ilerlemiş yaşına rağmen katıldığı Sıffin'de bahtsız bir kişinin kılıç darbeleriyle 93 yaşında şehadet şerbetini içti. Hazreti Ali'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından yine orada defnedildi. Hazreti Ali, Ammar'ın şehadet haberini aldığında çok üzülmüş ve "Allah Ammar'a rahmet etsin, o Allah Resulü'nün etrafında 4 kişi varsa mutlaka 4.'süydü, 5 kişi anılsa mutlaka 5.'siydi. Resulullah'ın ashabından hiç kimse cennetin Ammar'a vacip olduğundan şüphe etmez. Cennet Ammar'a mübarek olsun." ifadelerini kullanmıştı. Ammar bin Yasir ilk Müslümanlardan olmasının yanında Resul-i Ekrem'in ahirete irtihaline kadarki süreçte daima onunla beraber bulunmuş ve 62 hadisi şerif rivayet etmiştir. Bunlardan biri de bize serlevha olacak nitelikteki şu ifadedir. "Üç şeyi her kim bir araya getirebilirse imanının tamamını elde etmiş olur. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek ve fakirken bile tasaddukta bulunmak."

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber, namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak, namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah, tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kamu kutlu spotu. Çağrı.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girer.

Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, Kureyş kabilesinden bir grup insan, hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bir hutbe okudu. Ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu: "Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi, aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip, zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa, onun da elini keserdim."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: El muslimu men selimel muslimun min lisanihi ve yedihi. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.
1: Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanı çevresine güven veren insan olarak tanımlamıştır. Müslüman hırsızlık yapmaz. Çevresindeki insanların malına zarar vermez. İnsanları diliyle incitmez. Yalan, iftira ve dedikodudan uzak durur. Onun yanında insanlar canlarından, iffetlerinden endişe etmezler. Mümin çevresine huzur verendir. İman, kesin olarak inanmak, güven vermek ve emin kılmaktır. Allah'a, peygambere şüpheden arınmış bir şekilde inanan, Rabbinin tüm vaatlerinin gerçekleşeceğinden emin olan mümin, kendini güvende hisseder ve bu duygusunu çevresine yansıtır. Etrafındakiler ondan emin olur. Çünkü bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Güven, zamanla ve emekle oluşturulan bir duygudur. Bu oluşumda doğru sözün etkisi büyüktür. Bana İslam'ı öyle tanıt ki, bir daha kimseye sormayayım diyen sahabiye, Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol buyuran Allah Resulü, doğruluğun imanı güçlendirdiğine işaret eder. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Niyeti ve bunun yansıması olan sözleri doğru olan kimse, kendini güvende hisseden ve başkalarına güven veren insandır. Belirsizlik ve korku, bireyde ve toplumda güven duygusunun oluşumunu olumsuz etkiler. Komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa güvenmeyen, borç verdiği zaman vaktinde ödenmeyeceğini düşünen, sırrını paylaştığı kişinin bu emaneti korumadığına şahit olan insan mutsuz olur. Güvensizlik halkalar halinde yayılarak toplumun huzurunu bozan bir kaosa dönüşür. Oysa İslam'ın öngördüğü toplum birbirine güvenen bireylerden oluşur. Sevgili Peygamberimizin Müslümanlara hedef olarak gösterdiği toplumda, uzak bir mesafeden Mekke'ye doğru tek başına yola çıkan bir kadın, Kabe'yi tavaf ederek güven içinde evine dönebilecektir. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir çılgınlıktır gidiyor modern zaman dedikleri bu ahir zamanda. Tüketim çılgınlığı. Her şeyin gözler önünde yaşandığı, adeta bir mağaza vitrini gibi sergilendiği hayatların değeri, fiyat etiketi misali. Bak o ne almış, ben de istiyorum. Seyahat etmek benim de hakkım değil mi? Herkes nasıl yapıyorsa ben de yapabilirim. Evlenmekse iyice gösteriye dönmüş halde. Aileler istekleri yarıştırma peşinde. Kişinin yapabileceğinden fazlasını istemenin ruhunda açacağı yaraları hiç düşünmeden hem de. Evlenmek yuva kurmak değil de sahnedeki yerini almak gibi. Büyük büyük salonlar ama küçülen huzurlar. Artan masraflar ama azalan bereket. Herkesin gözü vitrinde, perde arkasında kalanın yükünü ise kimse görmüyor. Efendimiz yüzyıllar evvelden uyarmıyor mu bizi? Nikahın en hayırlısı, en kolay ve külfetsiz olanıdır.

istemek, daha başında borçla, mahcubiyetle ve kırgınlıkla başlatıyor evliliği. O yaralar da çoğu zaman sessizce kanıyor. Oysa nikah yarış değil, rahmettir. Gösteri değil, sadeliktir. İki insanın Allah'ın huzurunda verdikleri sözdür. Azla yetinmeyi bilenler çoğu zaman en çok huzuru bulanlardır. Külfetsiz kurulan yuvalarda muhabbet daha kolay filizlenir. Bereket daha uzun ömürlü olur. Zorlaştırılan her ayrıntı huzurun üstündeki gölge gibidir. Yüksek beklentiler, bitmeyen masraflar ve başkalarına benzeme kaygısı evliliğin bereketini daha başında incitir. Oysa külfetsiz olan nikah kalpleri rahatlatır. Taraflar birbirine yük olacağım endişesiyle değil, emanet olacağım bilinciyle bakar. Külfetsiz nikah topluma da nefes aldırır. Gençlerin evliliğe yaklaşmasını kolaylaştırır, ertelemeleri azaltır, haramdan koruyan bir kapıyı aralar. Böylece nikah sadece iki kişinin değil, bir ümmetin huzuruna katkı sunar. Belki de bu çağın en büyük cesareti sade kalabilmektir. Gürültüden uzak, gösterişten arınmış bir evet diyebilmektir. Çünkü en sağlam yuvalar alkışlarla değil, dualarla kurulur. Ve en hayırlı nikah yükle değil, rahmetle başlayan, azla yetinip çokça huzur bulan nikahtır.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı bitirle noktalayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu: bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim.

0: sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun getirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.
1: Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.

bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Bir defasında Hazreti Peygamber'in oruç tuttuğunu bilen Ebu Hureyre, iftar saatini bekleyip akşam olunca ona su kabağı içerisinde hazırlamış olduğu şerbeti götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, bugün oruçlu olduğunu öğrendim ve iftarını bu şerbetle açmanı arzuladım," dedi. Hazreti Peygamber şerbeti eline aldı, ekşimiş ve keskinleşmiş olduğunu görünce Ebu Hureyre'ye, "Bunu al ve bahçeye dök. Zira bu Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların içkisi haline gelmiş," buyurdu.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
1: Her peygamberin bir duası vardır. Ben de duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, diğer peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kimselerin, hesap gününde müminlerin bağışlanması için Allah'a dua etmelerine şefaat denir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği günlerde, insanlar tevhidden uzaklaşmış, putlara tapmaktaydılar. Ayrıca putların Allah katında değerli olduklarını kabul etmekte ve ahirette kendilerine şefaatçi olacaklarını zannetmekteydiler. Kur'an-ı Kerim bu durumu bizlere şöyle haber verir: Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Oysa ki Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle onu bırakıp taptıkları şeyler asla şefaat edemezler. Kur'an-ı Kerim şefaati Allah'ın iznine bağlamıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Onun izni olmadan şefaat edebilecek hiçbir şefaatçi yoktur. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Kur'an'da yer alan bu iki ayet ve benzerleri bize göstermektedir ki, Allah Teala rahmet ve ikramıyla bazı müminler için şefaat etme izni verecektir. Peygamber Efendimiz, Allah tarafından kendisine şefaat hakkı verileceğini haber vermiştir. Kur'an, kendisini okuyan ve hükümlerine uygun yaşayanlara şefaatçi olacaktır. Allah dilerse, hak ve hakikat yolunda canını veren şehitlerle, insanlığın hidayet bulması için gecesini gündüzüne katan alimler de, mahşer meydanında şefaat etmeye hak tanınan kişiler arasında yer alacaklardır. Mü'min, Allah'ın rahmeti geniştir, nasıl olsa şefaat de var diyerek, hiçbir günaha kapı aralayamaz. Zira o, Peygamberimizin şu hadisini kendisine rehber edinir: Mü'min, günahlarını üzerine düşüverecek bir dağ gibi büyük görür. Facir, yani umursamazca günah işleyen kimse ise, günahlarını burnu üzerine konan ve kovalayınca kaçacak bir sinek gibi görür. Unutulmamalıdır ki, Allah'ın dinini inkar eden, şirke, küfre, inancında iki yüzlülüğe bulaşan kimseye hiçbir şefaat fayda vermeyecektir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları olsa dahi Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. 40 hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden üstündür. Öncelikle geçimini sağlamakla yükümlü olduğun ailenin ihtiyaçlarını karşıla. Sadakanın en iyisi kişinin karnı tok, sırtı pek iken karşılıksız verdiğidir. Allah çirkin işlerden uzak durmak isteyeni saygın ve iffetli kılar. Dilenmekten uzak durmak isteyeni de başkalarına muhtaç etmez.''

0: Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde, "Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır," der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise, "Her halükarda Allah'a hamdolsun," derdi.
1: Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizin başlığı şöyle: Vasfun fi hulubihi sallallahu aleyhi ve selleme fil vefai ve husnil ahdi ve sületir rahimi. Dersimiz şu konudaymış: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefası, vefakarlığı, sözünde durması ve akrabalarını ziyareti konularında. Bu husustaki ahlakını göreceğiz inşallah. Şöyle devam ediyor Kadı İyaz: Ve vasafahu ba'duhum fekar. Ashab-ı kiramdan biri Fahri Kainat Efendimiz'i anlatırken şöyle dedi: Kâne yeslü zevi rahimihi min gayri en yü'sirahum alâ men hüve efdalemin. Sultan-ı Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarını görüp gözetirdi diyor. Peygamber Efendimiz yakınlarını, yani akrabalarını, akrabalık bağı olan kimseleri görür, gözetir idi. Ama onları kendilerinden daha faziletli olan, daha değerli olan ashab-ı kirama üstün tutmazdı. Neye göre değer veriyor Peygamber Efendimiz? Dindeki samimiyetine göre. Akrabasına değer veriyor, hatırını soruyor. Hediye gönderiyor, ilgileniyor onunla, tamam. Ama mesela Hazreti Ebu Bekir'in durumu düşününüz. Müslümanların içerisinde biricik insan, her türlü faziletiyle. Onun için biz onu en samimi Müslüman olarak bilir, inanır, saygı gösteririz. Mesela Hazreti Ebu Bekir'e hiçbir akrabasını tercih etmiyor. Akraba olarak onları seviyor, değerlendiriyor ama hiçbirini Hazreti Ömer'den üstün tutmuyor. Çünkü onların İslam'a bağlılıkları farklı. İslam'a hizmetleri farklı. Mühim olan din kardeşliğidir. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Yani herkese manevi derecesine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakınlık gösteriyor. Bu bana iyilik yapar, arada bir hediye gönderir diye değil, bir menfaat ilişkisi var diye değil. Bu adam samimi Müslüman, bu adam faziletli insan diye değer veriyor. Manevi derecesine göre yakınlık gösteriyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: İnne âle beni fulânin leysu li bi evliyâ. Gayra enne lehum rahimen sebulluha bi bilaliha. Akrabam olan falan oğulları benim akrabamdır ama Müslüman olmadıkları için benim dostlarım değildir. Akrabam olduğu için ben onlara değer veriyorum. Aynı soydan saygı gösteriyorum, yakınlık gösteriyorum, o kadar. Ama Müslüman olmadıkları için benim dostlarım değildir. Bakınız, dost kelimesini kullanıyorum. Dost kimmiş onu öğreniyoruz. Ama onlarla aramızda akrabalık bağı olduğu için ben onlarla ilgimi kesmeyeceğim. Müslüman olmayan falanlar benim akrabamdır. Akrabam oldukları için ben onlarla alakamı kesmeyeceğim, görüşeceğim, konuşacağım diyor. Öyle buyuruyor. Bu hadisin bir başka rivayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim dostlarım Allah Teala ile iyi müminlerdir buyuruyor. Demek ki sevgili kardeşlerim, müminlerin dostları kimmiş? Allah, Resulullah ve iyi müminler. Dostlar bunlar. Fakat salla aleyhisselam bi ümamete ibneti Zeynep'e yahmiluha ala atikihi.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük kızı Hazreti Zeynep vardı, biliyorsunuz. Hazreti Zeynep'in çocuklarından birinin adı Ümame. Ümame daha küçük bir çocuk. Onu omuzuna bindirerek Peygamber Efendimiz namaz kılardı. Yani mescide gider, cemaatin önüne geçer, Ümame omuzunda. Ve izâ secede vada'aha, secdeye varınca çocuğu yere indirir. Ve izâ kâme hameleha, kıyama kalkarken çocuğu tekrar omuzuna alır, namaza devam eder. Bizim ölçülere pek uymuyor değil mi? Ama ölçüyü koyan o. İslam'da ölçüyü ortaya koyan, dinimizi kendisinden öğrendiğimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Demek ki namaza zarar vermeyecek tarzda, yani çok meşgul olmadan Efendimiz onu usulünce yapıyor. Omuzuna alıyor, omuzundan indiriveriyor. Demek ki ağlayabilir çocuk düşüncesiyle Efendimiz herhalde onu omuzuna alıyor. Cemaatin huzuru kaçmasın diye. Bu da ahde vefanın, akrabayı gözetmenin en güzel örneklerinden biridir. Ve an Ebi Katadete vefede veftün linnecaşiyi. Efendimizin süvarisi, Resul-i Ekrem'in süvarisi diye meşhur olan bir zattır bu. Cengaver bir sahabi, Ebu Katade el-Ensari. O anlatıyor, diyor ki Habeşistan kralı Ashame'nin Peygamber Efendimiz'e gönderdiği bir heyet Medine'ye gelmişti. Demek ki Habeşistan kralı Efendimiz'e bir heyet gönderiyor. Bunlar Medine'ye geliyor, kalabalık bir grup. Fekâmen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yaktımû. Peygamber Zişan Efendimiz kalktı ve onlara hizmet etmeye başladı. Yani ne yapılması gerekiyorsa yemek içmek kabilinden bizzat ikramda bulunmaya başladı. Fekâle lehu ashamuhu nekfike. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah siz buyurun oturun. Onlara biz hizmet ederiz dediler. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnnehum kânû li ashabina nükrimîn ve innî uhibbu en ikâfiehu. Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, onlara ben hizmet edeceğim. Habeşistan heyetine ben hizmet edeceğim. Çünkü onlar memleketlerine hicret eden arkadaşlarıma hizmet etmişti. Onlar Mekke'den kalkıp Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara sahip çıktılar. Onları muhafaza ettiler, korudular. İkram ettiler onlara, ben de onlara ikram edeceğim. Bakınız, arkadaşa, dosta, ikram edene de ikram etmek gerekiyor. Şimdi de ben hizmet ederek onlara karşılık vermek istiyorum buyuruyor. Onların yaptığı iyiliğe karşılık vermek istiyor. İşte Resul-i Kibriya aleyhi ekmelü't tahaya Efendimiz Hazretleri böylesine vefakar biriydi. Kimseye minnet duymak istemiyor. Yani görevini yapmak istiyor. Elimden geldiği nispette ben de onlara karşı vazifemi yaparım. Çünkü onlar benim dostlarıma, arkadaşlarıma hizmet ettiler. Bu Müslümanın vefa borcudur diye düşünüyor Efendimiz. Bir başka olayı zikrediyor müellifimiz Kadı İyaz. Velemma ci'e bi uhtihir rada'a eşşeyma fi sebaya hevazi ve te'arrafet lehu. Huneyn gazvesi yapılmıştı. Mekke fethinden sonra 15 gün sonra Huneyn gazvesi yapıldı. Alınan esirler Peygamber Efendimizin

huzuruna getirildi. Bu esirler arasında Fahri Alem Efendimizin süt kardeşi, süt bacısı diyelim, Şeyma da var. Esirler Efendimizin huzuruna getirilince Şeyma dedi ki, ya Resulallah, ben senin süt kardeşim. Besata leha ridaehu ve kale leha. Efendimiz süt kardeşini ağırlamak istedi, sırtındaki hırkayı çıkarttı, Şeyma'nın altına serdi ve ona buyurdu ki, in ahbebti egamti indi mükerremeten muhabbebeten. Kardeşim diyor Efendimiz Şeyma'ya, şayet arzu edersen benim yanımda kalabilirsin. O takdirde çok değerli ve sevgili biri olarak kalırsın. Benim yanımda çok değer verilir, çok sevilirsin, çok ikram görürsün. Benim yanımda kal diyor. Ev mettahtuki le raca'ti ila kavmik. Yok, benim yanımda kalmak istemezsen ben sana çeşitli hediyeler veririm. Kavmine döner gidersin. Kabilene geri dönüp gidersin. Buyuruyor Efendimiz. Taktaret kavmaha femettaaha. Şeyma da kabilesine gitmeyi tercih ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona kıymetli hediyeler vererek yolcu ediyor. İşte bu da ahde vefanın bir numunesi. Ahde vefa imandandır buyurdu da Peygamber Efendimiz, değil mi? Bu da ahde vefanın bir misalidir. Ve kâle Ebu Tufeyl, ashab-ı kiramdan en son vefat eden bir sahabi vardır. Ebu Tufeyl Amir bin Vasile el-Leysi. Hicri 100 tarihinde vefat etmiştir. Ne demiş bu sahabi? Ra'eytün nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ve ene gulamun iz ekbeletim ra'etun hatta denet minhu ve besate leha ridaehu ve celeset aleyhi. Gördüğü bir olay anlatıyor Ebu Tufeyl. Çocukluk günlerimde şöyle bir olay görmüştüm diyor. İki cihan güneşi Efendimizin yanına bir kadın gelmişti. O gün Efendimizin yanına bir kadın gelmişti. Fahri Kainat Efendimiz hırkasını yere yaydı. O kadını hırkasının üzerine oturttu. Fekultü men hazihi. Oradakilere dedim ki diyor, bu kadın kim? Peygamber aleyhisselam böyle değer verdiği bu kadın kim? Kalu ummuhulleti erdaatu. Onu emziren süt annesi. Onun süt annesidir. Yani Halime radıyallahu anha iş. Demek ki süt annesine, süt kardeşine böyle değer veriyor. Yine onlarla ilgili şöyle bir olay var sevgili kardeşlerim. Ve an Ömer ibni es-Sâib enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kâne câlisen yevme. Tabi'in muhaddislerinden Ömer ibni es-Sâib var. O şöyle dedi. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu. Ve akbele ebuhu minarrada. Süt babası geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Yani Halime radıyallahu anh'ın eşi. Fe vada alehu ba'da sevbihi fe gâde aleyhi. O sırada süt babası gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbisesinin bir kısmını onun altına serdi, elbisesini açıyor, Efendimiz otur diyor. Yani cübbe geniş ya, onu açıyor, buraya otur diye onu oturtuyor. Devamı var olayın. Akbelet ummuhu ve vada'a leha şikka sevbihi min canibihil aha ve celeset aleyh. Biraz sonra süt annesi geldi. Demek ki ailece gelmişlermiş. Allah'ın elçisi onu da öbür tarafını aldı. Onun da altına elbisesinin bir kısmını yaydı. Anneciğim sen de buraya otur dedi. Onu da oraya oturttu. Bitmedi. Sümme akbele ahuhu miner rada. Sonra süt kardeşi, erkek kardeşi geldi. Ve kâme sallallahu aleyhi ve sellem ve eclesehu beyne yedeyi.
ayağa kalktı. Demek ki cübbesini çıkarttı Efendimiz. Süt annesi, süt babası üzerinde oturuyor. Ayağa kalktı, süt kardeşini karşısına oturttu. Sen de şöyle otur. Ona da değer veriyor. Sen de şöyle otur kardeşim. İkram ediyor. Sevgili kardeşlerim, ahde vefada hiç kimse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile boy ölçüşemez. Yıllar geçmiş, yıllar önce beraber olmuşlar, evlerinde kalmış yıllarca. Gerçi onlara ücretlerini vermiş annesi, dedesi. Ama o ayrı mesele. Beraber yemeleri, içmeleri olayı var. Onların hatırına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara böylesine ikramda bulunuyor. Ve kâne yeb'asu ilâ Süveybete mevlâti ebî lehebin murdi'atihi bisletin ve kisvetin. Server-i Enbiya Efendimizin bir süt annesi daha var. Yani Halime'ye verilmeden önce. Kim o? Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe. Ebu Leheb, Peygamber Efendimiz'in amcası. Peygamber Efendimiz'in en büyük düşmanı. Ebu Cehil'den farkı yok. Ama Efendimiz'in çocukluk günlerinde tabii peygamber olmadığı için henüz benim yeğenim diye seviyor. Cariyesini ona süt vermesi için gönderiyor. İşte bu Süveybe Mekke'de yaşardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hediyeler gönderiyor. Süveybe hicretin 7. yılında, miladi 629'da Mekke'de vefat etti. Felemma matet se'ele. Süveybe vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle soruşturdu. Men bekiye min karabetiha. Süveybe'nin akrabalarından, yakınlarından hayatta kalan var mı? Onlara hediye gönderecek. Süt annesinin akrabalarına hediye gönderecek. Fekile la ahad. Dediler ki hiç kimse kalmadı. Onun akrabalarından hayatta hiç kimse kalmadı. İşte sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle vefalı bir insan. Böyle bir vefalı insan kendisine birkaç gün süt veren süt annesini görüyor, gözetiyor, kolluyor. Akrabaları var mı diye de soruyor. Varsa onlara da ikramda bulunacak. Ve fi hadisi Hatice'te radıyallahu anha enneha kâlet lehu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hatice radıyallahu anhadan söz eden bir hadisi şerif var. Buna göre Server-i Enbiya Efendimiz ilk vahyi aldığı vakit Cebrail aleyhisselam gelip de kendisine hani ikra diyor ya. İlk vahiy aldığı zaman Hatice annemiz Efendimiz'i şöyle teselli etti. Çünkü Peygamber Efendimiz tereddüde düştü. Meleği ilk defa görüyor. Gerçekten bu melek mi bilemiyor. Endişe ediyor. Yani bu benim gördüğüm melek olduğunu söyledi ama gerçekten melek mi yoksa cin midir, şeytan mıdır diye endişe ediyor. Hazreti Hatice o sırada Efendimiz'i teselli ediyor. Nasıl teselli ediyor? Şöyle. Ebşir, sana müjdeler olsun ya Muhammed. Daha vahyin ilk zamanı olduğu için yani ya Resulallah demiyor. Fevallahi la yahzunuke Allahu ebeden. Allah'a yemin ederim ki Allah Teala seni hiçbir zaman mahcup ve mahzun etmez. Üzülme. Yani ben gerçekten peygamber miyim? Peygamber mi oldun? Melek böyle diyor ama diye Efendimizin tereddüt ettiğini görünce Hazreti Hatice annemizin büyüklüğünü bir kere daha hatırlayalım. Efendimizin arkasında kapı gibi. Onu bakınız nasıl teselli ediyor. Allah seni hiçbir zaman mahcup ve mahzun etmez. Neden etmez? İnneke letasilir rahime. Çünkü sen akrabalarını ziyaret edersin. Onları görür, gözetirsin. Ve tahmilül kelle. Yardıma ihtiyaca muhtaç olan kimselere yardım edersin. Ve tekşibül madume. İşini görmekten aciz olan kimselerin elinden tutarsın. Ve takrit dayfe. Misafirleri
ağırlarsın ve tu'inu ala nevai bil hak.

0: misafirlere ikram edersin. Haksızlığa uğrayan kimselerin yanında yer alırsın. Onlara arka çıkarsın. Bir adam kim olursa olsun birinden haksızlık görmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o haksızlığa uğrayanın yanında yer alıyor. Kıtakinin karşısına çıkıyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle insandı. Benim güzel kardeşlerim, bu vasıflar aslında bizde bulunması gereken vasıflardır. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Yüce Rabbimiz bize örnek olarak gönderdiğini söylüyor. Allah'ın Resulünde sizin alacağınız dersler, örnekler vardır buyuruyor. Şu halde yapacağımız iş nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını en iyi tarzda öğrenmektir. Efendimizin hayatını nasıl öğreniriz? En güzel şekilde hadisi şerifler okuyarak öğreniriz. Evet, Peygamber Efendimizin hayatını anlatan güzel kitaplar var, onları da okumalıyız. Ama onlar netice itibariyle çok az bilgi verirler. Yani falan vakit şu oldu, falan vakit bu, böyle yaptı Allah'ın Resulü derler. Ama Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yaşayış tarzını bütün teferruatıyla, bütün genişliğiyle hadisi şeriflerde buluruz. Onun için benim güzel kardeşlerim, ailemizde, dostlarımızla beraber olduğumuzda hadisi şerif okumalıyız. Sevgili kardeşlerim, duamızı yaparak dersimizi bitirelim. Yüce Rabbim, hepimizin gönlünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla, şevkiyle, muhabbetiyle doldursun. Ve hepimizi de Resulullah Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

0: rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Semure, babasıyla birlikte bulunduğu bir mecliste Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarmaktadır. Çirkin söz ve davranışların İslam'da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olan insanlar, ahlakı en güzel olanlardır.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın kemalindendir.

Urve bin Mes'ud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor, bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mes'ud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisi

babasıyla aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.

Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namazla sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı

çöktü aşkım. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse, azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.
0: Kırk hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ
2: Cebrail, bana komşuya iyilik yapmayı o kadar çok tavsiye etti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Komşuluk, genellikle evlerin, iş yerlerinin yakınlığından kaynaklanan bir sosyal ilişkidir. Bu yakınlık, tarafların iyi niyetleri ve gayretleriyle dostluğa dönüşebileceği gibi, yanlış davranışlarla sadece tarafları değil, yakın çevrelerini etkileyen bir mutsuzluğa da dönüşebilir. İyi bir komşu, ihtiyaç duyduğu anda insana akrabasından daha önce ulaşan bir el olabilir. Sevgili Peygamberimiz, böyle bir ilişkinin karşılıklı iyilik yapabilen komşular arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Akrabalar kadar yakın dostluk kurabilen komşular, bu tavsiyeyi uygulayanlardır. Şahitliğinin Allah katında kabul görmesi, komşunun ve komşuluğun değerini göstermektedir. Allah Resulü, komşularıyla güzel ilişkiler yürütmüş, ashabına bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Birbirlerine faydalı olanların hayırlı komşular olduğunu, küçük bir ikramla da komşuya iyilik yapılabileceğini ifade etmiştir. Komşuluk ilişkilerinin güçlenmesinde ziyaretleşmek önemli rol oynar. Aynı vakitte iki komşudan davet alan Müslümana düşen, önce davet edenin ziyaretine gitmektir. Hastalandığında ziyaretine gitmek, vefat ederse cenazesini kaldırmak, borç verirse vermek, darda kalırsa yardım etmek, başına bir felaket gelirse teselli etmek, komşunun önünü kapatacak veya hava almasına engel olacak şekilde bina yapmamak ya da duvar örmemek, pişirdiğinin kokusunu komşuya hissettirmemek, hissetmişse pişirdiğinden ona da vermek, komşuların birbirleri üzerindeki haklarındandır. Komşularının düğününde ya da cenazesinde eve gelen misafirlere kapılarını açan kişi, komşuluk sorumluluğunu yerine getiriyor demektir. Komşusunun Müslüman olmaması, komşuluk haklarını ortadan kaldırmaz. Peygamber Efendimiz, kişinin yaptığı kötülükler sebebiyle komşusunun güvenini kaybetmesini, cennete girmeye engel olacak davranış olarak tanımlamış, Allah'a ve ahiret gününe inananın komşusunu rahatsız etmeyeceğini ifade etmiştir. Komşusunun evine, malına zarar vermek, sırrına riayet etmemek, evinin çevresini kirletmek, namusuna göz dikmek büyük birer kötülüktür. Komşuyla alay etmek de sakınılması gereken davranışlardandır.
0: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum," buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak," ayetine geldiğinde peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, "Evet ya Resulullah," dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır." buyurur.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur.

rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.
1: Hadislerin hikayeleri. Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
2: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
3: Ne demek istiyorsun?
2: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
3: Sıranı bekle.
2: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
3: Git başımdan.
2: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
3: Ah, yettin artık. Al sana. Ya, tanık bana.
2: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
3: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
2: Şimdi göreceksin fenayı.
3: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
2: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun öyle mi? Şimdi görürsün sen bak. Yetişin ey ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
1: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
2: Yazıklar olsun size.
3: Asıl size yazıklar olsun.
4: Nankörler.
3: Sözlerine dikkat et.
4: Etmezsem ne olur?
3: Kes sesini.
4: Siz iyilikten anlamazsınız.
5: Ey ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
3: Nankörler.
4: Çıksınlar bakalım karşımıza.
3: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
5: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
6: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
5: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
6: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, yetmez mi?
5: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar.
6: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
5: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
6: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
5: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
2: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahçah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
3: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
1: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
5: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
4: Hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
7: Ben de duymadım.
1: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selül gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, "Münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye," diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, "Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım," duasıyla kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
8: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
10: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız İyilikte Yarışmak. Sıradaki hadisimiz 572 nolu hadis. Ve'an Ebi Hureyre'te, Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle, buyurdu ki, beyneme Eyyubu aleyhisselamu, Eyyub aleyhisselam, yagtesilu, yıkanırken, uryanen, uryan bir biçimde, yani çıplak olarak, fakharra aleyhi riclu cerahdin min zehebin, üzerine altından çekirgeler serpildi. Böyle sürü halinde riclu ceradin, tabii altından olması ilginç. Vaktiyle bu hayvanların artık altın madeniyle alakalı bir bulaşığı mı var? Yahut yaratılışlarında böyle altın madeni olan türü mü var? Kim bilir, belki Cenab-ı Hakk'ın özel olarak Hazreti Eyyub'u sınamak için yarattığı bir şey de olabilir. Allahu alem. Tabii o esnada yıkanıyor olması da ilginç. Herhangi bir zamanda değil de tam da duştayken, bir insanın kendi özel bakımını, temizliğini yaptığı bir anda, hani çok da bunun için müsait değil. Çıplak çünkü o esnada. Ama Hazreti Eyyub aleyhisselam görünce bu altından çekirgeleri, feca'ale Eyyubu yahthi fi thawbihi, onları hızlıca toplamaya girişmiş. Muhtemelen o esnada yıkanma öncesi çıkarıp astığı veya çıkarıp koyduğu elbisesi var hemen yanı başında. O elbisesinin içerisine bunları doldurmaya koyulmuş. Neden böyle hemen onları toplamaya çalıştı? Muhtemelen bunlar canlı olduğu için. Biraz ilgilenmezsen fırsat kaçar, uçuşup giderler. Hazır sürü halinde gelip bir şekilde konmuşken bu çekirgeler, Hazreti Eyüp aleyhisselam o esnadaki çıplaklığını umursamadan, tabii yine o alanda kalarak çekirgeleri toplamaya çalışmış. Fenâdâhu rabbuhu. Bunun üzerine Rabbi, Allah Azze ve Celle yani, ona seslenmiş. Fenâdâhu rabbuhu azze ve celle. Rabbi Azze ve Celle Hazreti Eyyub'a seslendi. Ya Eyyubu. Ey Eyyub. Elem ekun agneytuka amma tara. Ben seni şu gördüklerinden müstahni kılmadım mı? Yani sana öyle şeyler verdim ki sen bu tür şeylere karşı müstahni olman gerekirdi. Yani daha tok böyle. Çünkü bundan çok daha kıymetlisini ben sana verdim. Sen bunları toplamaya bu denli heyecanla giriştin. Halbuki ben çok daha kıymetlisini sana verdim. Öyle değil mi ey Eyyub? Tabii Cenab-ı Hakk'ın daha kıymetli verdiği ve böylece kulunu müstahni kıldığı şeyler ne derseniz, bir peygamber olarak baktığımızda elbette ki Allah'ın ona indirdiği vahiy. Bu anlamda öğrettiği hidayete dair hususlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Allah sana kitabı indirdi. Allah sana hikmeti indirdi. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Ve sana nice bilmediklerini öğretti. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا. Allah'ın senin üzerindeki fazlı muazzam oldu. Yani Cenab-ı Hak Resulullah'a bu verdiklerini döndü bir de övdü. Sana olağanüstü şeyler verdim. Cenab-ı Hakk'ın nazarında böyle. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَث۪يرًا. Bir kimseye hikmet verilmişse ona çok büyük şeyler verilmiştir. Allah'ın nazarında böyle. O yüzden diyor ki sevinecekseniz bunlar için sevinin. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ. De ki Allah'ın fazlı ve Allah'ın rahmetiyle sevinsinler. Hani demin Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın sana fazlı büyük oldu dediği kitabı, hikmeti, bunlarla sevinsinler. وَمَا اَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً. Seni ancak rahmet olarak gönderdik dediği Resulullah ile gelen bilgiler, kitap ve sünnet temelinde olmak üzere bunlarla sevinsinler. Huve hayrun mimma yecmaun. Elbette ki bu onların toplaya durduklarından daha hayırlıdır. Yani vahiy ile gelen Cenab-ı Hakk'ın öğrettikleri insanların diğer taraftan toplaya durduklarından. İnsanlar neyi toplaya duruyorlar? Dünya malı toplaya duruyorlar. Dünya konumları kazanmaya çalışıyorlar. Hak Teala onlara nispetle sevinecekseniz bunlarla sevinin. Bunlar daha hayırlı buyurdu. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَث۪يرًا. Hayır mı? Bir kimseye hikmet verilmişse işte en büyük şey ona verilmiş demektir. Allah'ın nazarında böyle. O yüzden ki Hazreti Süleyman aleyhisselam Seba Melikesi'nin gönderdiği o çil çil altınları, hediyeleri, kim bilir böyle önüne serildiğinde sanduka sanduka dolu dolu böyle görünce, felemme ca'a Süleymana, Süleyman'a getirilince Seba Melikesi'nin gönderdiği hediyeler, kale dedi ki etumi duneni bimalin, siz bana mal mı gönderiyorsunuz? Yani benim gözümü malla mı boyamaya çalışacaksınız? فَمَا اَتَانِيَ اللّٰهُ. Allah'ın bana verdikleri خَيْرٌ مِمَّا اَتَاكُمْ. Size verdiklerinden kesinlikle daha hayırlıdır. Hazreti Süleyman neyi kastediyor? Allah'ın kendisine indirdiği vahyi, vahiy ile gelen hidayete dair bilgileri ve ahirete dair muştuyu, bunları kastediyor. Allah bana bunları vermişken, sizin bu gönderdiğiniz hediyelere mi ben ilgi duyacağım? Bel entum bi hediyetikum tefrahun. Sizler bu tür hediyelerle sevinirsiniz. Alın bu hediyelerinizi götürün. Onlarla ancak siz sevinirsiniz. Beni heyecanlandırmaz bunlar. Dolayısıyla Allah'ın indirdiği hidayete dair zatını tanıtan kulları kendisine sevgiye, saygıya davet eden ve bunu bir yaşam tarzı olarak öğütleyen ve sonunda ebedi bir saadeti, mutluluğu sonsuz olarak vaat eden çağrısı en kıymetli olandır. Sevinecekseniz bunun için sevinin. Heyecanlanacaksanız bunun için heyecanlanın. Hazreti Ebu Bekir'e nispet edilir ki, demiş ki, men atahullahul Kur'ane, bir kimseye Allah Kur'an'ı nasip eder de, thumme şekel fakata, sonra o kişi fakirlikten şikayet ederse, kataballahul fakra beyne aynehi ila yevmil kıyama, Allah onun iki kaşının arasına kıyamete kadar fakirliği yazsın. Yani onu fakirliğe mahkum etsin. Nasıl olur bir adam, Allah sana Kur'an'ı nasip etmişken hala fakirlikten nasıl şikayetlenebilirsin? En büyük zenginlik elinde senin. Zaten Seba Melikesi Hazreti Süleyman'ı tam da bu noktadan test etmek istedi. Dedi ki, ve inni mursilatun ileyhim bi hediyetin fenaziratun bime yerci'ul mursalun. Bakalım elçiler nasıl bir durumla karşılaşacaklar. Ben hediyeler göndereceğim. Süleyman benimle bilgi paylaştı. Göklerin ve yerin yegane ilahı olduğuna dair. Ve onun ancak ve ancak onun kulluğa yaraşır olduğuna dair. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Bu benimle paylaştığını kıymetli biliyorsa davasının arkasında durur. Hediyeleri falan gördüğünde umursamaz. Gerisin geri gönderir, der ki bizim mektubumuzun gereği bu değildi. Biz sizinle bilgi paylaştık. Bizim için değerli olan paylaştığımız bilgidir. Onu kıymetli bildiğimiz için o bilgiyi sizinle de paylaşıyoruz. Bırakın güneşe şuna buna tapmayı. Göklerin ve yerin yegane tek bir ilahı var. Rahman ve Rahim. Allah'ın adıyla. İnnehu min Süleymana. وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Muhakkak ki o Süleyman'dan ve muhakkak ki o Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Seba Melikesi bir turnusol kağıdı gibi gönderdi böyle. Eğer Hazreti Süleyman bu yemi bağışlayın eğer, hani kabul edecek olsaydı, anlayacaktı ki bu bizimle paylaştığını değerli bulan birisi değil, onu kendisine kalkan edinmiş, onun ardından başka hesaplar yapıyor. Asıl derdi, muradı herkes gibi, onun da dünya. Ama yok, eğer hakikaten başka biri ise ve bu paylaştığı bilginin arkasında duran biri ise, dava adamı ise, bu çil çil altınları ve sandıkları umursamayacaktır. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ Bakayım dedi kadın, elçiler neyle dönecekler? Elçiler dönünce dediler ki Seba Melikesine, Süleyman, yani Hazreti Süleyman, senin hediyelerinle hiç ilgilenmedi. Allah'ın kendisine verdiğini önemsedi. Allah'ın kendisine verdiğinin kıymeti varken

ben ne yapayım sizin hediyelerinizi dedi. Ben sizinle Cenab-ı Hakk'ın gönderdiğini paylaştım. Sizse bana mal mülk mü gönderiyorsunuz diye yadırgadı ve kızdı. Hazreti Süleyman dedi ki ırca ileyhim felenatiyennahum bicunudin la kibale lahum biha. Varın melikenizin yanına dönün ve ona deyin ki biz size öyle ordularla geliriz ki karşı duramazsınız. İşte güç bu. Şirkin ve zulmün, ki zulmün en büyük çeşidi şirktir, egemenlik sahası oluşturduğu ortama müminler duyarlıdır. Zulme rıza gösteremezler. Zulmün egemen haline hiç tahammül edemezler. O yapıyı ortadan kaldırmakla kendilerini memur hissederler. O yüzden Allah onlara güç sahibi olun diye emir buyurdu ki başta en büyük zulüm olan şirke ve onun dışındaki bütün zulüm çeşitlerine, yataydaki insanlar arası zulme varıncaya değin, müdahale edebilsinler. Her nerede ortaya çıkarsa çıksın, ellerindeki güç ile o zulmü ortadan kaldırsınlar. İşte bu tabloda Hazreti Süleyman'ın Allah'ın kendisine verdiği ve onu bununla müstahni kıldığı duruma tanık oluyoruz. Hiç umursamadı çil çil altınları, o son derece kıymetli hediyeleri. Benzer bir sahneyi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Zülkarneyn'de görürüz. O da müstahni davranır. Sen bize bir set yap, biz de sana ücret verelim diyen insanlara قَالَ مَا مَكَّنِّي ف۪يهِ رَبِّي خَيْرٌ Allah'ın bana verdiği imkanlar daha hayırlı diyerek Cenab-ı Hakk'ın kendisine nasip ettiği hidayeti ve o rüştü kıymetli bulmuş, insanların vereceği ücretlerden müstağni davranmıştır. Burada okuduğumuz bu hadis-i şerif özelinde gördüğümüz tabloda ise buna aykırı düşen bir davranış biçimi var. Hadisin konusu da tam olarak bu. Neden müstağni davranmıyorsun? Çıplak olarak yıkanırken Hazreti Eyüp aleyhisselam, zaten insan öyle yıkanır, hani bununla meşgulken, hem de böyle özel bir durumdayken, civarında altından çekirgeleri görüp bir bakıma heyecanlanarak onları toplamaya girişmiş olmasını Cenab-ı Hak yadırgamış ve ona nida etmiş. فَنَادَاهُ رَبُّهُ Rabbi ona seslendi Azze ve Celle. يَا اَيُّوبُ Ey Eyyub! اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ اَمَّا تَرَى Şu gördüklerinden seni müstahni kılmadım mı? Sana ben vahyimi indirdim. Sana ben sonsuz geleceğin muştusunu indirdim. Benzer bir ifadeyle Cenab-ı Hak Resulüne seslenmiyor mu? وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sakın ha gözünü öyle dikip bakma. Çeşit çeşit dünyalıklar verdiğimiz kimselerin mülklerine, servetlerine. Öyle hayran hayran bakmayı bile Cenab-ı Hak men etti. Elinde daha kıymetlisi olan insan bir başkasındaki daha düşük değerdeki şeylere hayranlık duymaz. Öyle dikkat kesilip hayran hayran bakmaz. Cenab-ı Hak dedi ki لِنَفْتِنَهُمْ ف۪ي Biz bunlarla onları sınıyoruz sadece. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Kur'an'dan olan rızkımız, vahiyden olan rızkımız وَتَجَعْلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ayetindeki gibi bize düşen hissemiz, payımız bizi sonsuzluğa taşıyacak olan, zaten ayrılacağımız bu dünyadan başarılı bir hayat geçirerek çıkmamızı sağlayacak olan bilgiler, hidayet dediğimiz, Allah Azze ve Celle'nin indirdiği, zatını tanıttığı,

Senlik yurduna davet edip çağırdığı Vallahu yed'u ila daris selam, Allah sizi esenlik yurduna darus selama çağırıyor. Bunun bilgisi kulda daha kıymetli bulunup heyecan oluşturacak, onu bununla özgüven dolu, mutmain kılacak şeylerdir. Öyle olmalıdır. Eğer vahyin kıymeti, değeri, zenginliği kulun yüreğinde böyle bir karşılık bulmuyor ise, o yürek boş kalır, o kalp boş kalır ve bulabildiği böyle şeylere aldanır. Heyecan duyar, kapılır. Peki yürek dolarsa ne olur? Artık dünyevi şeylere bu düzeyde heyecan duymaz. Eline dünyadan bol bol geçse dahi bunlardan ötürü şımarmaz. Bilir ki sınanmak için bunlar elime geçiyor. Allah Azze ve Celle buyurdu ki مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ, size isabet eden iyi ya da kötü şu dünyada her ne varsa اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا, hepsi öncesinde bir kitapta yazılı olan şeylerdir.

Çünkü bilir ki kendi yapıp ettiklerinden çok daha iyisini yapan binlercesinin eline geçmemiştir. Bilir ki Allah verdi ve Cenab-ı Hak bununla sınayacak. Dolayısıyla öyle delice sevinçlere kapılmaz. Müstağni duruş öyle bir duruştur, serin kanlıdır. Asıl kıymetli olan büyüklüğü gözden kaçırmaz. Asıl kıymetli olan büyüklük Allah'ın indirdiği vahidir. Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bu iptir, ona tutunur. Allah'ın kitabı ve bu kitabı hayatına tatbik eden Resulullah'ın uygulamaları. Kurtuluşun yolu bu, sonsuz geleceğimiz, ebedi mutluluğumuz, bitmez tükenmez nimetlerin ardına kadar önümüze açılacağı o diyar. Kul bu sonsuzluğu keşfetti mi, artık sınırlı büyüklükteki bu geçici ortamdaki şeyleri sadece alır, kullanır, sonsuz geleceği için araç edinir. Tutkuyla bağlanmaz, delice heyecan duyup bunlara kapılmaz, tok davranır. Muhtemelen burada Hazreti Eyyub'u Cenab-ı Hak yadırgarken tam bu noktadan yadırgadı. O yüzden böyle sordu. Elem ekun agneytuka amma tara. Şu gördüklerinden ben seni müstağni kılmadım mı ya Eyyub? Kale. Hazreti Eyyub ne demiş peki? Demiş ki bela, elbette ya Rabbi, sen beni bunlardan müstağni kıldın. Ve izzetika, senin izzetine yemin olsun ki sen beni bunlardan müstağni kıldın. E peki ne diye böyle heyecanla bu altın çekirgeleri toplamaya çalışıyorsun? Buna cevap olarak ne demiş Hazreti Eyyub Aleyhisselam? Demiş ki velakin la gina bi an barakatika. Ya Rabbi, senin bereketine karşı benim bir müstağniliğim yok. Yani bunlara da ihtiyaç duyuyorum. Bunlar da senin sağladığın bir bereketin, lütfun olarak görüyorum. Senin bereketinin sınırsızlığına karşı benim ihtiyaçlarımın bir sınırı yok. Yani onları da istiyorum, bunları da istiyorum der gibi bir ifadeyle cevap vermiş görünüyor. Daha da ilginç olanı, bu rivayeti İmam Nevevi'nin iyilikte yarışmak başlığı altında vermiş olması. Muhtemelen İmam Nevevi bu rivayeti şöyle okuyor. Bu Allah'ın bir iyiliği, en azından Hazreti Eyyub Aleyhisselam öyle görüyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu iyiliğine sarılmak hususunda Hazreti Eyyub Aleyhisselam son derece heyecanlı. Kim bilir bunları elde ettiğinde nasıl infak edecek, nasıl Hakk'ın rızasını bunlar üzerinden elde etmeye çalışacak. Ancak iyiliğe böyle tahvil edilebilir. Yoksa herhalde altınları biriktirmek, yığmak için yapmış olamaz. Veya o maksatla yaptıysa İmam Nevevi bunu iyilikte yarışmak olarak görmüş olmamalı. Onları elde ederek onlar üzerinden salih ameller oluşturmayı, yani infak süreçlerinde, Hakk'ın rızası süreçlerinde kullanmayı öngördü Hazreti Eyyub için, yani İmam Nevevi. Ve onları toplarkenki heyecanını bu anlamda iyilikte yarışmanın bir heyecanı olarak sunmak istedi bu rivayet üzerinden. Ama tabii bunu böyle yorumladığımızda bu kez Hazreti Eyyub'u bilen, yaptığını gören ve en önemlisi iç niyetlerini de okuyan Allah Azze ve Celle ona neden bu şekilde itiraz etti? Elem akun agneytuka amma tara, şu gördüklerine karşı seni ben müstani kılmadım mı ki böyle bunları topluyorsun ey Eyyub diye Cenab-ı Hak niçin böyle biraz azar yollu sordu? Bunun da bir cevabı olmalı. Allah Azze ve Celle'nin buradaki sorusunu Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'e olan sorusuna benzeterek durumu anlamaya çalışabiliriz belki. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ, dedi ki sen iman etmedin mi? Hazreti İbrahim de dedi ki قَالَ بَلَا, elbette ki iman ettim. Tıpkı burada Hazreti Eyyub'un bela demesi gibi.

0: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Ama kalbim mutmain olsun diye hani bunu nasıl yaptığını göstermeni diliyorum. Yoksa yapabildiğini zaten biliyorum. Yani ilmel yakin biliyorum. Aynel yakin görmek istiyorum. Hazreti İbrahim'inki bu. Cenab-ı Hak da ona gösterdi. Ölüm sonrası nasıl dirilttiğini. Ama o soruyu ona sorup onun cevabını da alıp bize anlatması bir şey ifade ediyor. Ona kendi cevabını kendi ağzından söyletmesinin bir anlamı var. Dolayısıyla aynı modeli buraya tatbik edersek, Cenab-ı Hak bildiği halde Hazreti Eyyub'un bu yaptığına böyle bir soruyla müdahale etti ve onun cevabının dışa vurmasını sağladı. Böylece de bizler tarafından duyulmasını sağladı diyebiliriz. Yoksa Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın mal mülk biriktirme sevdası içerisine girdiği için Cenab-ı Hak'tan böyle bir hitaba maruz kaldığını, onu böyle sorgulayan ve hitap eden bir biçimde anlarsak, o zaman İmam Nevevi'nin bu hadisi bu bab altına yerleştirmiş olmasını anlamak zorlaşacaktır. Çünkü o durumda Hazreti Eyyub'un yaptığı takdir edilen, beğenilen bir davranış olmaktan çok hitap edilen bir davranış gibi duruyor. İşin doğrusu hadisi bu başlık altında görmeseydim, İmam Nevevi'nin baktığı açıdan bakmak kim bilir belki aklıma dahi gelmezdi. Daha çok Cenab-ı Hakk'ın ona hitap ettiğini düşünürdüm. Çünkü lafzen ve görünür haliyle daha çok böyle gözüküyor. Ancak ne var ki İmam Nevevi Hazreti Eyyub'un bu altından çekirgeleri toplama heyecanını olumlu bir biçimde okumuş. Muhtemelen onları hayırda harcayacağı öngörüsüyle bunu yaptı. Cenab-ı Hakk'ın sorusunu da bizlere duyurmak istediği bir istifham olarak görüyor muhtemelen. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Nitekim hadisin devamında Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Eyyub'un cevabına ne dediğine dair de elimizde bir bilgi bulunmuyor. Onaylayıp yahut onaylamadığına dair bir sonuca tanık olamıyoruz. O bakımdan rivayet bu şekliyle sabit olsa dahi yorumu belli bir farklılık arz edebilir. Bizler rivayeti doğru anlamak adına bütün seçenekleri dile getirmeye çalıştık efendim. Ravahul Buhari. Bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Ancak ne var ki İmam Müslim bu rivayeti sahihine almamış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet değil. Yani sahih hadisler içerisinde ikinci dereceden bir sahih hadise tekabül ediyor efendim. Böylece bu bölüm başlığı altındaki ikinci ve son rivayeti de okumuş olduk. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dininde ihlaslı ol, o zaman sana az amel de yeter.
2: Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirlere ziyarette bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Engin merhametiyle her konuda ashabına yol gösteren rahmet elçisi, kabristanda nasıl davranmaları gerektiği hususunda da ashabını uyarır, kendisi de kabirdekilere selam verir ve dua ederdi. Adeti olduğu üzere bir gün sahabilerle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasındaysa "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan sahabiler merakla "Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Resulullah şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz şekilli atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabın "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, ümmetinden hiç görmediği insanları kıyamet gününde nasıl tanıyacağını müjde niteliğindeki şu cevabıyla bildirdi: "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım."

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri ameli gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men akada ukudeten thumme nefese fiha fekad sahar. وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكْ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ اِلَيْهِ
2: Kim düğüm yapar, sonra ona üflerse büyü yapmış olur. Kim büyü yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir. Yüce dinimiz İslam, kehaneti ve kâhinleri kesinlikle hoş karşılamaz. Büyülü söz ve davranışlarla insanların gözlerini ve gönüllerini köreltenlere, dini istismar ederek kendisine maddi ve manevi güç devşirenlere asla izin vermez. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisinde büyü yapmayı insanı helake götüren günahlar arasında saymıştır. Büyü yapmak ne kadar büyük bir günahsa, onu yaptırmak da aynı şekilde büyük bir günahtır. Peygamber Efendimizin bu hususta ikazı çok açıktır. Kim de bir kâhine gider ve onun sözlerini tasdik ederse, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Büyü, İslam'dan önceki toplumlarda ve dinlerde, gelecekten haber verme, tılsımla tedavi etme, cincilik ve falcılık yaparak kehanette bulunma gibi uygulamalarla bir çıkar aracı olarak kullanılmıştır. Maalesef günümüzde bu yanlış davranış sonlanmış değildir. Toplumda bu yönde bir talep olmasaydı, talebe cevap verecek kişiler de olmazdı. Dolayısıyla sihir ve büyünün sonlanmasını istiyorsak, bu istismarcıların tuzağına düşmemeli, Rabbimize güvenmeli, yalnızca Ondan yardım talep etmeliyiz. Unutmayalım ki büyü ve sihir insanları birbirine düşürür. Kişiler, aileler ve nihayetinde toplum arasında fitne, kargaşa tohumları ekilmesine sebebiyet verir. Türkçemizde göz değmesi anlamında kullanılan nazar, kişilerin kıskançlık duygusundan kaynaklanan, bir bakışla başkasının üzerinde maddi ve manevi bir etki bırakması demektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Nazardan Allah'a sığının. Çünkü göz değmesi, nazar gerçektir. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın çocuklarına nazardan korunmaları için topluca şehir merkezine girmemelerini öğütlediğini haber vermektedir. Yine müşriklerin Peygamber Efendimiz'e olan kıskançlıklarından dolayı onu bakışlarıyla yıkmak istedikleri Kur'an'da bildirilir. Mü'min, her türlü kötülükten olduğu gibi nazardan da Allah'a sığınır. Nitekim, hastalandığımızda şifa veren O'dur. Ayrıca mü'min, nazardan korunmak için nazar boncuğu gibi nesneler taşımaz, kurşun döktürmez, at nalı ve benzeri şeyleri evine asmaz. Zira Peygamberimizin haber verdiği üzere, İslam dininde nazarlık türünden şeylerin asılması ve şifanın ondan beklenmesi yasaklanmıştır.

kendisine, "Ya Resulallah, bir topluluğu sevdiği halde onlara kavuşamayan bir adam hakkında ne buyurursunuz?" diye sorulduğunda, "Kişi sevdiğiyle beraberdir" cevabını vermiş. Yine Ebu Zer'in Efendimiz'e kendisini kastederek, "Ya Resulallah, bir topluluğu sevip onlar gibi amel edemeyen kimse hakkında ne buyurursunuz?" demesi üzerine Efendimiz, "Ey Ebu Zer, sen sevdiğin kimseyle berabersin" buyurmuştur. Bunun üzerine Ebu Zer, "Ben Allah ve Resulünü çok seviyorum" demiş. Efendimiz de, "Sen sevdiğinle berabersin" sözleriyle onu taltif etmişti.

Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Ne ile gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.
1: Hüsnü hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat. Elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı. Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik

Yemekten sonra kısa ve öz konuştu. Şunları söyledi. Allah'a hamdolsun, ondan başka ilah yoktur. Bizi yaratan O'dur. Biz de O'na inanır, O'nun dediği gibi hareket ederiz. Değerli yakınlarım, sizler gayet iyi bilirsiniz ki ben asla yalan söylemem. Şunu bilin ki Allah birdir, ondan başka ilah, ondan başka yaratıcı, ondan başka ibadet edeceğimiz hiç kimse yoktur. Gelin Allah'a ortak koşmayalım. Peygamber Efendimiz bu şekilde konuşurken amcası Ebu Leheb hemen ona itiraz etti, karşı geldi. Zaten o zalim biriydi. Ebu Leheb'in itirazları üzerine Safiye hala güzel konuştu. Ey kardeşim Ebu Leheb, yeğenini yardımsız bırakmak sana yakışır mı? Ne biçim amcasın sen, ne biçim insansın? Allah'ın dinini kabul etmemek sana yakışır mı? Son peygamberin gelişini hepimiz bekliyorduk. Allah bu görevi Hazreti Muhammed'e verdi. Bizim de Allah'ın dinine inanmamız, Allah'ın son peygamberine yardımcı olmamız gerekir. Ebu Leheb bu sözlerden memnun kalmadı. Yine kötü sözler söyledi. Bu defa da Ebu Talip konuştu. Ey korkak adam! Vallahi biz hayatta olduğumuz müddetçe Muhammed'i koruyacak ve ona yardımcı olacağız. Bu ilk toplantıda gelenlerden bazıları Müslüman olmuş, bazıları bunu düşünmeye başlamışlardı. Artık Hazreti Muhammed'e durmak yoktu. Daha sonraki günlerde sevgili Peygamberimiz Mekkelileri toplayarak onlara İslamiyet'i anlatmaya karar verdi. Büyük bir toplantı yapmak istiyordu. Mekke'de belli başlı tüm ailelere, kabilelere haber gönderdi. Hazreti Muhammed'in kendilerini çağırdığını duyan aile büyükleri toplandılar. Gelemeyenler temsilci gönderdi. Peygamber Efendimiz Safa Tepesi'nde yüksekçe bir yere çıkarak her bir aileye ismiyle seslendi. Sonra da çok önemli bir soru sordu onlara. Ey Mekkeliler, ne dersiniz? Ben size şu dağın arkasında düşman var, bize saldıracak desem bana inanır mısınız? Ben size hiç yalan söyler miyim? Orada toplanan insanların hepsi şunu söylediler. Ey Muhammed, biz sana inanırız. Sen emin, güvenilir, doğru, temiz bir insansın. Şu ana kadar da bizlere hiç yalan ve kötü söz söylemedin. Şimdi de söylemezsin. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz devam etti. Ey Mekkeliler, öyleyse şunu bilin ki Allah vardır ve birdir. Onun eşi ve benzeri yoktur. Ben de Allah'ın bir kulu ve son peygamberiyim. Şunu bilin ki cennet ve cehennem vardır. İyi insanlar cennete, kötü insanlar cehenneme gidecektir. Gelin Müslüman olun, iyi insanlar olun ve kurtulun. Ben sizi uyarıyorum. Allah Resulü Hazreti Muhammed'in bu dediklerine en büyük tepki yine amcası Ebu Leheb'den geldi. Ona itiraz etti, kızarak ayrıldı. Bu toplantıyla birlikte Peygamber Efendimiz tüm Mekkelileri İslam'a inanmaya çağırmıştı. Ve şehir halkı İslam dinini duymuş, son peygamberden haberdar olmuştu. Peygamberimizin söyledikleri tüm evlerde konuşulmaya, değerlendirilmeye başlanmıştı. Ama Efendimizin söyledikleri Mekke'de bazı insanları çok rahatsız etmişti çocuklar. Nasrettin Hoca sözlerinin burasında biraz durakladı, sonra hüzünlü bir şekilde devam etti. Çocuklar, bundan sonra çok zorlu bir mücadele dönemi başladı. Peygamber Efendimiz çok sıkıntılar çekti. En sonunda da Allah'ın izniyle başarılı oldu. Her zaman üstün gelen Allah'ın dini ve Müslümanlardır. Cemil söz aldı. Hocam, bu davetten sonra müminler çoğaldı mı? Sayılarında bir artış oldu mu? Nasrettin Hoca biraz düşündü, sonra tebessüm ederek cevap verdi. İşin doğrusu, insanlar hemen Müslüman olmadılar. Zaten Allah'ın Resulü bunun kolay olmadığını biliyordu. Ama o üzerine düşeni yapmış, davet etmiş, Allah'tan yardım istemişti. Peygamber Efendimizin açık daveti üzerine insanlar hemen Müslüman olmadı. Başlangıçta Müslümanların sayısı azdı biliyorsunuz. Hazreti Muhammed hem dua ediyor hem de çalışıyordu. Herkesin Müslüman olmasını istiyordu. Ancak bu az sayıdaki Müslümanların yetişmesi için de elinden gelen gayreti gösteriyordu. Sayıya takılmıyordu. Yıllar sonra İslamiyet hakkında bilgi sahibi olanlar arttı. Allah'a şükür Peygamberimiz vefat etmeden önce Arap Yarımadası'nın hemen hemen tamamı Müslüman olmuştu.

0: Evet çocuklar, bugünkü dersimizi burada bitirelim. Önümüzdeki dersimizde Peygamber Efendimizin çağrısına evet diyen ilk Müslümanlardan bazılarını öğreneceğiz inşallah. Hadi bakalım. Şimdilik sessizce evlerimize gidiyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun.
1: Nasrettin Hoca yeni aldığı kavuğu eline aldı, sağa çevirdi, sola çevirdi, oldukça keyiflendi. Çok güzel görünüyordu. Uzun zamandır almayı düşündüğü kavuk tam istediği gibiydi. Aynanın karşısına geçip başına koydu. Hoşuna gitti. Hayırlı olsun Hoca Efendi, Fatma Hatun'du konuşan.
0: Sağ olasın hanım, Allah razı olsun.
1: Nasrettin Hoca cübbesini de giyip tam çıkmak üzereyken kapı çalındı. Kapıda tanımadığı bir adam duruyordu.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
0: Buyurun bakalım, içeri geçin.
2: Sizi rahatsız ediyorum ama fazla kalmayacağım.
1: Adam içeri girdi ve hemen anlatmaya başladı.
0: Hocam, babamdan kalan eşyaları karıştırırken şu kitabı gördüm. Çok eski, çok kıymetli bir eser olmalı. Biraz bakar mısınız? Bu kaç lira eder? Neden bahsediyor?
1: Nasrettin Hoca kitabı eline aldı. Kapaktaki yazıyı okuyamadı. Kitap Türkçe değildi. Bilmediği bir dille yazılmıştı. Sayfalarını karıştırdı. Düşündüğü gibi başka bir dille yazılmıştı. Arapça ve Farsça da değildi. Çünkü bu iki dili de gayet iyi derecede biliyordu. Ama Rumca, Yunanca veya başka bir dilde olabilirdi. Hoca Efendi başını sallayarak,
0: maalesef okuyamadım dedi.
1: Adam şaşırdı. Okuyamadınız mı?
0: Evet, okuyamadım. Çünkü bu kitap Türkçe değil.
1: O olabilir ama siz Türkçeden başka dil bilmiyor musunuz?
0: Elbette başka dil biliyorum ama bu kitap o bildiğim dillerden değil.
1: Bilirsiniz hocam, siz bilirsiniz. Adamın bu sözü üzerine Nasrettin Hoca tebessüm etti.
0: Eğer bilseydim zaten okur söylerdim. Bu kitap Arapça veya Farsça değil, başka bir dille yazılmış.
1: Gelen adam sözden anlayacak gibi değildi.
0: Ama olur mu hocam? Siz bugüne bugün meşhur Nasrettin Hocasınız. Bilmeniz lazım.
1: Nasrettin Hoca misafirin anlayışsızlığına sabır gösteriyordu.
0: Hanım, bir şerbet ver de rahatlayalım biraz.
1: Adamsa ısrarcıydı.
0: Hocam, siz de şerbet gelinceye kadar kitaba bakın da bana bilgi verin.
1: Hoca sözden anlamaz bu adamı kırmamak için bir kez daha baktı ve aynı cevabı verdi.
0: Hayır kardeşim, maalesef okuyamadım.
1: Adam bu kez saygısızca konuştu.
0: Hoca, hoca, okuyamıyorsan nasıl hoca olmuşsun?
1: Nasrettin Hoca çok nazikçe cevap verdi.
0: Ben hocayım ama her şeyi bilecek değilim. Dünyada yüzlerce dil var. Hoca oldum diye hepsini bilmem mümkün mü? Utan hoca, utan. Hocalığından utan, benden utan. Benden de utanmıyorsan bari şu başındaki kavuğundan utan. Bu kavuğu takan kişi bunu okumalı.
1: Nasrettin Hoca adamın anlayışsızlığına kızdı. Başındaki kavuğu çıkardı, adamın başına taktı, hiddetle seslendi.
0: Eğer hüner kavuktaysa işte kavuk şimdi senin başında. Hadi oku bakalım.
1: Adam niye uğradığını şaşırdı, bir cevap veremedi. Gelen şerbeti bir yudumda içti, başındaki kavuğunu çıkarıp attı. Hocanın elindeki kitabını da alarak hiçbir şey demeden çekip gitti. Hoca geniş gönüllü bir insandı. Hayatı boyunca nice cahil insanla karşılaşmış ama hep güzel ve yumuşak davranmıştı. Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. O da İslam'ı anlatmaya başladığı zaman Allah'tan aldığı doğru ve güzel bilgileri insanlara aktarmıştı. Fakat kimileri bu adam gibi inatçılık yapmış, söylenenlere inanmamış, kimileri ise kabul etmişti. Nasrettin Hoca bunları düşünerek evden çıktı, dersini anlatmak üzere camiye doğru yol aldı. Gelecek bölümde tekrar buluşmak üzere.
3: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadille ev nadlime ev nuzlem ev nujhele ev yujhele aleyna.
1: Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Müminde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de tevekküldür. Tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Cenab-ı Hakk'a havale etmektir. Sevinçte, kederde, bollukta, darlıkta, kısacası hayatımızın her anında Yüce Mevla'ya sığınmaktır. En zor anlarımızda yanımızda kimseyi bulamasak da ümidimizi kesmeden Yüce Rabbimizden yardım dilemektir. Tevekkül eden kişi Cenab-ı Hakk'a duyduğu güvenle sıkıntılara sabreder. Yüce Allah, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Ayetlerinde muhacir müminleri hem sabredip hem tevekkül ettiklerini ifade ederek övmüştür. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, "Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp, akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız" buyurarak, bir amaca ulaşabilmek için gerekenleri yerine getirdikten sonra güç ve kudret sahibi Yüce Mevla'ya tam bir teslimiyetle tevekkül edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Tevekkülün nasıl yapılacağını Allah Resulü bize şu hadisi şerifinde göstermiştir. Kişi evinden çıkacağı zaman Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır dediği zaman o kişiye şöyle denilir. İşte şimdi sana rehberlik edilir. İhtiyaçların karşılanır ve korunursun. Peygamber Efendimizin bizlere yatağa girerken okunmasını tavsiye ettiği tevekkül ve teslimiyet dolu dua ise şu şekildedir. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Azabından korkup, sevabını umup, sırtımı sana dayadım. Senden, azabından korunmanın ve güvende olmanın tek yolu ancak sana, rahmetine sığınmaktır. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygambere inandım. Beni öldürürsen, bozulmamış fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerim eyle. Amin. Kırk hadiste güzel ahlak.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder.

Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıkmıştı. Yanında bulunan sahabenin ileri gelenlerinden Sa'd bin Ebu Vakkas, seyahat esnasında yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatıyordu. Azvera'ya yaklaştığımız zaman Resulullah bineğinden indi. Ellerini kaldırıp Allah'a bir süre dua ettikten sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Daha sonra kalktı, ellerini kaldırıp bir süre daha Allah'a dua etti ve sonra tekrar secdeye varıp uzun süre secdede kaldı. Sonra kalktı, ellerini kaldırıp yine Allah'a dua ettikten sonra tekrar secdeye kapandı. Resul-i Ekrem ardından şöyle buyurdu. Ben Rabbimden niyazda bulundum ve ümmetim için şefaat etmek istedim. Bana ümmetimin üçte birini bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükretmek için secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için tekrar Rabbimden dilekte bulundum. Bana ümmetimin üçte birini daha bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükrümün ifadesi olarak ikinci defa secdeye vardım. Sonra başımı kaldırıp ümmetim için Rabbimden üçüncü defa olmak üzere dilekte bulundum. Bunun üzerine benim için ümmetimin son üçte birini de bağışladı. Rabbime şükrümü eda etmek üzere üçüncü kez secdeye vardım.

yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşlara eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram ola. Bayramımız mübarek.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyorum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: Esaret Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce Pedin. Ey alemlerin Pedin, ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin. Safa.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Diyanet Televizyonu'ndan bayramın 3. gününden her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından Sayın Doktor Hüseyin Arı Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak yazılı şekilde de sorularınızı iletmeniz mümkün. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de mail adresimizi kullanabilirsiniz. Facebook ve Instagram'dan sosyal medya üzerinden soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen izleyicilerimiz hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Sosyal medyadan gelen soruları da bendeniz kıymetli hocama sizler adına sormaya gayret edeceğim inşallah. Bizleri Diyanet

0: Adalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz inşallah. Muhterem hocamız Sayın Doktor Hüseyin Arı'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım. Akabinde vakit kaybetmeden sorularınızı sormaya başlayacağım inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan
0: Bey. Nasılsınız efendim?
1: Hamdolsun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah, Allah razı olsun. Bayramın birinci gününde beraberdik. Evet. Bugün üçüncü günü. Tekrar bir bayram tebriği yapalım efendim. Rabbimiz bayramlarımızı mübarek eylesin. Hüznün ve kederin def olduğu bir bayram olsun inşallah. Alem-i İslam için. Nasıl geçti hocam bayram sizin için?
1: Çok şükür, güzel. Şu anda ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bayramı idrak etmeye çalışıyoruz en güzel
0: şekilde. Elhamdülillah hocam. Yunus Bey'in selamları var. Müsaadenizle hemen bir sosyal medya sorusuyla başlayayım. Hayırlı yayınlar dileklerinde bulunduktan sonra şöyle devam etmiş. Eşlerin ikisi de aynı şey için, aynı amaç için bir adakta bulunurlarsa iki kurban mı kesmek gerekir yoksa bir kurbanla iktifa edebilirler mi? Birbirlerinden de haberleri yok demiş. Hı hı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi adak bir ibadettir. İbadet kastıyla yapılan bir işlemdir. Yani bir kimsenin bir şeyi ibadet cinsinden olan bir şeyi kendisine vacip kılmasıdır. Dolayısıyla burada bütün bu tasarruf, yani ibadeti bir insanın kendisine vacip kılması bireysel bir ameldir. Dolayısıyla burada kişiler ayrı ayrı aynı konuda olmuş olsa bile ayrı ayrı adakta bulunmuşlarsa her birinin o şart gerçekleştiğinde adağını yerine getirmesi vacip olur.
0: Eyvallah. Tabii bu da çok sorulan bir soru olduğu için belki kardeşlerimizin işine yarar diye ben de bir soru ilave edeyim. Bu tarz adak borçlarıyla alakalı hocam, mesela vekalet yoluyla kurban organizasyonu bağlamında bir organizasyona katılsa vatandaşlarımız. Ayrıca bu sadece Kurban Bayramı günlerinde değil, sair zamanda bu tarz bağışlarda bulunabiliyorlar. Doğru. Yurt dışında kestirse mesela olur mu? Adakları yerine gelir mi?
1: Yani olur. Yani adak kurbanı sonuçta bir insan kendisi kesebileceği gibi vekalet vermek suretiyle ister yurt dışında ister yurt içinde

0: konuşmazlar, bizi ziyaret etmezler. Zaten biz ziyaret ediyoruz diye muhtemelen böyle yapıyorlar. Ve bunu insanlar da, dini bütün insanlar, ama insan bazen karşılık bekliyor. Hani bizim evimize de gelinsin, bizde de biraz muhabbet olsun gibisinden.
1: Evet.
0: Bu tarz akrabalarla ilişkiler nasıl olmalı diye bir soru sormuş.
1: Yani burada yine sıla-i rahim kapsamında değerlendirilebilecek bir konu bu. Yani aslında tabii ki bu sıla-i rahim kapsamındaki ziyaretlerin karşılıklı olması tavsiye edilir. Çünkü bu muhabbetin de artmasına vesile olur. Yani biz gideriz, onlar bize gelirler. Ondan sonra onlar bizim dar günümüzde bize yardımcı olurlar, biz onlara yardımcı oluruz. Böyle olursa muhabbet daha da güçlenir. Ama hani burada karşı taraf diyelim ki bizim kadar ilgili değil, bizim kadar bu konuda hassas değil, o zaman ne yapmak gerekir? Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiyesi irtibatın devam ettirilmesi yönünde. Eğer bir karşı taraftan bir zarar gelmesi söz konusu değilse, yani bizim hani dinimize bir zarar olabilir bu, bizim itibarımıza veya canımıza, malımıza bir zarar olabilir. Yani diyelim ki bir, şöyle söyleyelim, yani bir akrabamız var ama çocuklarımızla oraya gittiğimiz zaman biz dini açıdan problem yaşıyoruz. Yani bir dini anlamda bize olumsuz yansımaları oluyor. Diyelim ki tamamen dinden uzak insanlar ve biz oraya gittiğimiz zaman belki
0: haliyle hani çocuklar da etkileniyor.
1: Dini anlatmak istiyoruz ama yani orada şu dengeyi çok iyi korumak lazım. Yani biz etkileyebiliyor muyuz yoksa etkileniyor muyuz? Meselesi önemli. Etkileyebiliyorsak, etkilenmiyorsak o zaman o irtibatın sürdürülmesinde mutlaka fayda vardır. Ama çocuklarımız veya biz bundan olumsuz manada etkileniyoruz veya oraya gittiğimiz zaman ailevi anlamda bizim kendi karı koca ilişkilerimize bir zarar geliyorsa o zaman biraz daha dikkatli ve tedbirli davranmak gerekiyor. Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi şu, buyuruyor ki Efendimiz, sıla-i rahim yapan, yani akrabalık ilişkilerini devam ettirmek sadece karşılık vermekle, yani veya o iyiliğe karşılık vermekle değil, irtibatı kesenle irtibatı sürdürmekle olur şeklinde. Yani buradan anlıyoruz ki yani aslında sıla-i rahim dediğimiz şey, hani o bize geliyor, biz ona gidiyoruz, bu aslında tamam, bu da güzel bir şey ama öbür taraf kestiği halde bizim oraya gitmemizi Efendimiz daha ayrı bir konuma yerleştiriyor.
0: Kazananın o olduğu.
1: Evet, tabii tabii, aynen. Yani asıl sıla-i rahim budur diyerek bir manada, yani siz de birisi, bir akrabanız, yakın akrabanız irtibatı kesiyorsa, siz de madem gelmiyor ben de keseyim şeklinde bir anlayış doğru değil. Siz yine irtibatı sürdürün şeklinde bir tavsiyesi var. Buradan hareketle dediğim gibi eğer bir zarar söz konusu değilse, en azından bayramlarda veya belli periyotlarla bir telefonla dahi olsa veya bir ne diyelim, bir selam göndermekle dahi olsa irtibatı sürdürmekte fayda var tabii ki.
0: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Bir telefonumuz var. Evet. Müsaadenizle onu bir alalım. Erzurum'dan Nurdan Hanım hattımızdaymış. Alo.
2: Hocam hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar Nurdan Hanım.
2: Hocam iki tane sorum olacaktı.
0: Buyurun.
2: İlk olarak şunu sormak istiyorum. Benim annem namaz borçlarını tamamladığını söylüyor. Kaza namazlarında kalmadığını söylüyor. Kendisi sahibi tertip olur mu bu noktada? İlk tamam. olarak bunu soracaktım.
0: Hadi diğer soruyu da sorun. Normalde bir tane kabul ediyoruz da bayram diye iki olsun bari.
2: Evet hocam. Erzurum'dan arıyorum bu arada.
0: Allah razı olsun. Şimdi ama öyle deyince şey oldu. Yani hemşehrisine sanki böyle bir İki soru hakkı vermiş gibi oldu. Bayram diye verdim ben.
2: Tamam hocam.
0: Buyurun.
2: Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi hocam ben eşimle kendi ailem arasında çok kalıyorum. Ailemi memnun etmek noktasında biraz çaba sarsarken eşi ihmal ediyorum. Bu noktada huzursuzluk yaşıyorum. Buradaki hocam nasıl da
0: anladığım kadarıyla sesiniz biraz kesiliyor burada Nurdan Hanım ama ben şöyle anladım. Yani eşinizin ailesiyle kendi aileniz arasında kalıyorsunuz biraz ve problemler yaşanıyor dediniz. Hocamdan tavsiye mahiyetinde şeyler isteyelim. Bayram o bayram olsun. Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'nin ifadesiyle Erzurum'a selam olsun. Hayırlı akşamlar. Şimdi sahibi tertip nedir diye aslında önce bunu bir anlatmak lazım. Çünkü bizi izleyenler arasında muhtemelen sahibi tertibin ne olduğunu bilmeyenler var. Bu özellik sonradan kazanılabilir mi? Bir de bunu cevaplandıralım. Evet.

0: Tabii asıl olan bir kimsenin buluğ çağına erdiği andan itibaren namazlarını düzenli bir şekilde aksatmadan, kazaya bırakmadan kılmasıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'de de emredilen bir husustur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de böyledir. Ama bir kimse bazı nedenlerden dolayı namazları kazaya kalabilir, kaçırabilir veya uzunca bir zaman namazlarını kılmayabilir. Böyle bir durumda eğer bir kimsenin kazaya kalan namazları 6 vakit olursa artık o kimse sahibi tertip olmaktan çıkıyor. Ama toplamda yani kişinin hayatı boyunca kazaya kalan namazları 6 vakitte ulaşmamışsa bu kimseye sahibi tertip deniyor. Bunun şöyle bir farkı var. Hani sahibi tertip olmak ne demek, olmamak ne demek? Hı hı. Yani bunun ilmihallerde bunun bir karşılığı var. İlmihallerde anlatılan bir husustur bu. Bir kimse sahibi tertipse yani 6 vakit kadar bir namaz kazaya bırakmamışsa bu kimsenin bir namazı kazaya kaldığında vaktin namazını kılmadan önce mutlaka o kazaya bıraktığı namazı kılması gerekiyor. Ama artık bir kimsenin 6 vakitten fazla kaza namazı var. O zaman böyle bir zorunluluk söz konusu değil. Kişi duruma göre önce vaktin namazını kılabilir, daha sonra kaza namazını kılabilir. Yani arada tabii bazı detaylar var. Şimdi oralara çok girmeye gerek yok. Şimdi soruya gelecek olursak, yani bir kimse kaza borçlarını tamamen sıfırlayınca tekrar sahibi tertipliğe döner mi? Sahibi tertip vasfı kazanır mı? Evet. Şeklinde. Yani burada mezhep içerisinde farklı görüşler var ama tercihe şayan olan görüş, bir kimse kaza borçlarını tamamen sıfırlarsa sahibi tertip vasfı kazanacağı yönündedir. Dolayısıyla bir kimse diyelim 3 yıllık veya işte ne kadarsa bir kaza borçlarım namazı vardı. Öyle. Dedi ki ben bunu bitireceğim. Bir tarih koydu ve gerçekten de düzenli bir şekilde bu kazalarını bitirdi. Artık tamamen bitirdiği anda bu kimse sahibi tertip olur diyenler var mezhep içerisinde ve o görüşün de tercihe şayan olduğu ifade ediliyor.
1: Peki onlar da yine böyle önce kazayı sonra edayı mı kılacaklar?
0: Artık tamamen sıfırlarsa, artık tekrar bir namaz kazaya kalırsa o zaman önce vaktin yani önce kaza namazını kılacak kişi ondan sonra vaktin namazını kılacak. Çünkü tekrar artık sahibi tertip olmuş olur kişi. Bu şu açıdan önemli. Yani kişi kazalarını bitirince en azından, hı hı, yani tabiri caizse yeniden doğmuş gibi oluyor. O vasfı tekrar kazanmak ona aslında bir nasıl diyelim yani tekrar eskiye dönmüş gibi bir anlam ve dolayısıyla namazlarda daha dikkatli olmasını sağlayacak bir şey olduğundan dolayı deniyor ki sahibi tertip olmasını söylemek daha yerinde bir yaklaşım olur şeklinde yorumlanıyor.
1: Eyvallah. Tabii şimdi bu konuyu ben aslında çok önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Belki birçok insan bu noktada sahibi tertip olma vasfını ipin ucunu bir kere kaçırınca tehlikeli, evet, durumlar da olduğu için,
0: evet,
1: hani özellikle çocuk yaşta bizi izleyen, belki kendi çocuklar arasında henüz buluğ çağına ermemiş olan veya ermek üzere olan, bunu az çok tahmin edenler, hı hı, bu konuda biraz bu işi sıkı tutsunlar o zaman, değil mi hocam? Bak evladım, kesinlikle, böyle bir şey var. Tabii. Sen sahibi tertip olursan, hı hı, bu çok büyük bir vasıf aslında falan diye anlatmak, evet, belki çocukların da ipin ucunu sıkı tutmasına sebebiyet verebilir.
0: Evet.
1: Şu bayram akşamında belki bizi evlerinde bir tarafta sarmalar, bir tarafta kavurma etlerinin yanında bu tatlı sohbetin içindeki bu güzel sırrı alsınlar inşallah.
0: Evet, doğru.
1: Tabii kurban kesmekle alakalı birkaç izleyicimiz bir soru sormuş. Ben onu müsaadenizle ortak bir soru olarak hocama sorayım. Kurban kesmek ayetle sabitken neden farz değil de vacip? Şafii mezhebinde de bildiğim kadarıyla sünnet diyenler var.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla acaba ayeti kerimede geçen bu ifade farz olması için yeterli mi? Bu yoksa burada, hı hı, başka bir şey mi var?
0: Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden ayeti kerime Kevser suresinde. Estaizu billah. Fesalli li rabbike venhar. Yani Rabbin için namaz kıl ve kurban kes şeklinde. Hı hı. Ama buradaki bu ayeti kerime özellikle Mekke'de indiği genel olarak kabul görür Kevser suresinin. Ancak kurban ibadetinin de hicretin ikinci yılında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uygulamaya konulduğu dikkate alındığında Yani bu ayetin kurban ibadetine delaletini alimlerimiz özellikle çok kat'i ve kesin görmemişler.
1: Yani, böyle olsaydı Efendimiz Mekke'de de keserdi evet, diyorlar.
0: Yani kat'i ve kesin görmemişler. Dolayısıyla şimdi bir ayetten hareketle bir ibadetin farz olabilmesi için o ayetin delalet dediğimiz yani anlamının da kesin olması gerekiyor. Yani onun başka o ayetin başka bir anlamda değerlendirilmesinin mümkün olmaması.
1: Mesela bu ayetin başka anlamda değerlendirilmesi var mı hocam?
0: Var. Nedir tabii mesela? Yani mesela orada işte göğsünü kıbleye çevir anlamını da vermiş mesela bazı müfessirler. Böyle anlamlar da var. Yani dolayısıyla farklı farklı yorumlar var. Yani bu ayeti kerime oradaki venhar ifadesi tam manasıyla hükme delaleti kat'i ve kesin olmadığından dolayı zanni demişler. Ve ondan dolayı zanni olunca farzdan bir mertebe düşüyor malum. O zaman vacip hükmünü alıyor Hanefi mezhebinde. Şafii mezhebinde ise bu sünnet hükmünü alıyor. Çünkü Şafii mezhebinde farz vacip ayrımı temelde çok yok. Yani evet, orada farz ve vacip eş anlamlıdır. Ondan sonraki hüküm sünnet gelir. Dolayısıyla sünnet Şafii mezhebinde, Hanefi mezhebinde vacip. Ama aslında şöyle baktığımız zaman Hanefi mezhebi neden sünnet demiyor? Orada aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini Hanefi fakihler delil getirirler. Her kim bir genişlik, mali anlamda bir genişlik bulur da kurban kesmezse bizim musallamıza, namazgahımıza yaklaşmasın diye bir hadis var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen. Buradan hareketle tamam bu ayeti kerime bu hükme çok kesin olarak belki delalet etmiyor ama bu hadisle birlikte değerlendirdiğimizde kurbanın vacip olduğu ortaya çıkıyor şeklinde bir değerlendirme yapmışlar. Dolayısıyla hani buradan şunu demeye çalışıyorum aslında. Hani kurbanın aslında vacip oluşunun delili tek başına Kur'an-ı Kerim değil. Hem Kur'an'la o delalet zanni hem de sünnetle sabit olan bir husus. Yani burada şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Yani sanki bir hükmün bir tane delili olur.
1: Öyle halbuki değil.
0: Öyle değil. Bir hükmün Kur'an'dan da delili olur, sünnetten de delili olur, icmadan da delili olur. Yani o dört delilden her biri aslında bir hükme yani bir o delillerden hareketle bir hükme ulaşabilirsiniz. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor.
1: Eyvallah. Gerekir. Allah kabul etsin. Cenab-ı Allah kestiğimiz kurbanları dergâh-ı uhiyetinde kabul eylesin. Belki Şafii mezhebine mensup kardeşlerimiz yarın da kesecekler. Ama Hanefiler için bugün sondu
0: bugün
1: değil mi?
0: Bugün son, evet bugün son.
1: Şafii kardeşlerimiz de yarın kesme durumunda olanlar da belki vardır. Allah kabul etsin. Evet. Bizim için birer ahiret azığı eylesin.
0: Amin Rabbimiz. İnşallah.
1: İstanbul'dan Murat Bey hattımızda. Alo.
2: Alo, selamun aleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam Murat Bey.
2: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim efendim. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Allah iyilikler versin. Ben de iyiyim, Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
2: Hocam şimdi biz akrabalarla bir büyükbaş hayvan kestik.
1: Evet.
2: Kurbanın karaciğerinde urlar çıktı.
1: Evet.
2: Satıcıya sorduk, urları atın dedi. Yani sıkıntı olmaz dedi. Bu hastalık, sağlıksız bir hayvan yapar mı bu hastalık hayvanı, kurbanı?
1: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek Murat Bey. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Bütün dostlara selam ediyoruz. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar. Şimdi hayvan pazarına gittiğimiz zaman hayvanda böyle görünürde bir arızalı bir durum varsa, işte bir azasında sıkıntı varsa, boynuzunda bir problem varsa, memesinde bir problem varsa, gözünde bir problem varsa
0: evet,
1: bunlar kurban olmuyordu.
0: Evet.
1: Ama içini göremiyoruz tabii. Kestikten sonra işler tekrar karışır mı yoksa bu satıcının dediği gibi bir sıkıntı olmaz mı?
0: Yani kurban olmaya engel kusurlar peygamberimiz tarafından belirlenmiş. İşte boynuzların tamamı neredeyse kökünden kırık. Ondan sonra işte yürüyemeyecek kadar topal. İşte memeleri tamamen kopmuş gibi. Yani dış görünüş itibariyle kurban olmaya elverişli olmayan hayvanlar zaten dışarıdan anlaşılıyor dediğiniz gibi. Bunlar kurban edilmiyor. Ama bir de hayvanı kestikten sonra bir takım sağlık problemlerinin olduğu ortaya çıkarsa bu durumda ne olur? Şimdi bu hayvanın sonuçta biz dışarıdan baktığımızda kurban olmaya engel bir kusur olmadığı için kurban ibadeti geçerlidir. Bu açıdan bir problem söz konusu değildir. Yani burada da eğer hani etini tüketmekte de bir sakınca yoksa

0: sağlık açısından bir sakınca yoksa eti de tüketilebilir. Bunun dışında orada artık yapılacak bir şey yok. Sadece yani eğer burada bir sonuçta bir kusur meydana geldi. Bu kusur nispetinde satıcıya rücu etme gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani hayvanı kestik ama yani hayvanın işte şurasında şöyle bir eti yenmeyecek durumda bir hastalık çıktı. Dolayısıyla hani bunun bedelini talep etme gibi bir durum olabilir ama burada da bu bedelin tasadduk edilmesi,
1: Şayet alsa bile yani.
0: alsa bile tasadduk edilmesi tavsiye ediliyor.
1: Eyvallah. Tabii bu noktada belki veteriner hekimler
0: Tabii.
1: aracılığıyla ette bir sıkıntı var mı yok mu bunu iyice detaylandırmak bizim insan sağlığımız açısından çok daha
0: Doğru.
1: önemli. İlgililere duyurulur. Mehmet Bey'in selamları var. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar kıymetli hocam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat istemek şirk midir demiş. Ne dersiniz?
0: Evet, şefaat aslında Allah Teala'nın şefaat yetkisi verdiği kullarının, başta peygamberler, şehitler olmak üzere, kıyamet gününde şefaat yetkisi verdiği kullarının Allah Teala'ya niyazda bulunması anlamına geliyor. Belli kulların affedilebilmesi için, affedilmesi ve günahlarının bağışlanması için niyazda bulunmasıdır. Şefaat temel olarak budur. Yani böyle bir şefaatle ilgili şöyle bir anlayış yanlış. Yani sanki böyle bir aracılık gibi değerlendiriliyor ve bundan dolayı da şefaat inkar ediliyor. Halbuki hem Kur'an-ı Kerim'de hem de sünnette o kadar çok şefaatle ilgili bilgi, ayet, hadis var ki yani ve ehli sünnet alimlerinden bunu inkar eden yok. Ve Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde onun izin verdiğinin dışında hiçbir şefaat fayda etmez buyruluyor farklı ayetlerde. Buradan anlıyoruz ki demek ki Allah Teala'nın izin verdiği kullar başta peygamberler olmak üzere günahkar müminlere şefaat edecek. Şefaat etmesi nedir? Bağışlanması için dua edecek ve Allah Teala da bu şefaat, bu dua vesilesiyle onların günahlarını bağışlayacak. Nasıl ki sahabe efendilerimiz hali hayatlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den istiğfar kendileri için, istiğfar etmeleri için dua istiyorsa, burada da aslında böyle bir durum söz konusudur. Yani baktığınız zaman, burada yalnız şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani Peygamberimizin şefaatine nail olmak aslında Allah Teala'nın izniyle olabilecek bir şeydir. Çünkü Allah Teala hem şefaat edene izin verecek, şefaat etme yetkisi verecek, şefaat edilene de şefaat edilme izni verecek. Yani her şey Allah Teala'nın dolayısıyla dilemesiyle ve rızasına bağlı olarak vuku bulacak. Yani
1: Şüphesiz.
0: sanki orada şöyle bir anlayış da doğru değil. Yani hani mutlak bir yetki verilmiş de o peygamberler o yetkiyle o işi yapacaklar. Hayır.
1: Yine
0: O
1: izne
0: yine
1: tabi.
0: Allah Teala'nın iradesine ve dilemesine bağlı olarak gerçekleşecek bir husustur. Dolayısıyla dua etmeye gelince biz peygamberin şefaatine nail olmak için dua edebiliriz. Bu meşrudur. Bunda bir problem yok ama dualarımızı arz edeceğimiz tek varlık, yegane varlık Allah Teala'dır. Yani doğrudan peygamberden bir şey istemek bu manada
1: Zaten
0: doğru
1: doğru
0: bir
1: değil.
0: davranış olmaz. Yani biz günahlarımızın bağışlanmasını diliyorsak Allah'tan isteyeceğiz. Rızık istiyorsak Allah'tan isteyeceğiz. Şefaate nail olmak istiyorsak Allah'tan yine
1: Yani
0: onu
1: şöyle
0: talep
1: denilebilir mi?
0: edeceğiz.
1: Ya Rabbi bizi şu mübarek bayram günleri hürmetine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine kavuştur. Ona da izin ver.
0: Tabii ki.
1: Bize de şefaat edilme hakkı ver gibi
0: Gibi.
1: falan.
0: Aynen öyle. Yani bütün yönelişlerimizin tamamı Allah Teala'ya olmalıdır.
1: Eyvallah hocam. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini nasip etsin her
0: Amin
1: birimize.
0: inşallah cümlemize.
1: Şimdi iki tane soru var burada kurbanlıkla alakalı. Önce şunu sorayım efendim. Nuri Bey diyor ki iyi yayınlar kıymetli hocam. Kurban edilecek hayvanın yönünün kıbleye doğru döndürülmesi gerektiğini biliyoruz. Yani küçüklükten beri böyle öğrendik. Fakat yere yatırırken yön döndü. Haliyle hayvancağız da büyük. Tekrar onu kıbleye doğru çevirme imkanını kaybettik.
0: Evet.
1: Bu şekilde kestik. Bir sıkıntı olur mu demiş.
0: Yani kurbanın kıbleye döndürülmesi sünnetle sabit bir husustur. Bundan dolayı kasıtlı bir şekilde kıble dışında bir yere hayvanı yatırmak ve bu şekilde kesmek mekruh kabul edilmiştir. Ancak bir kimse hani kurbanı keserken diyelim ki kıbleye doğru yatırdı ama hayvan büyük baş olduğu için diyelim ki döndü ve orada da kesmek zarureti ortaya çıktı ve kesildi. Bu kurban geçerli midir? Bu kurban geçerlidir. Bir problem yoktur. Zaruretten dolayı da kesildiğinden dolayı, yani zaruretten dolayı kıbleden döndüğü için herhangi bir kerahat de söz konusu olmaz.
1: Bile isteye yapılmamış.
0: Bile isteye, yani bu kerahat, bile isteye siz kıbleden başka bir tarafa çevirirseniz kurbanı, o zaman bir mekruhluktan bahsedilir. Ama mekruh olsa bile, oldu ki kestiniz, geçerli midir kurban? Yine geçerlidir. Aman yani kabul. Kasıtlı yapsanız bile geçerlidir. Ama bu durumda sorulan soruda zaten bir istemeden bir hadise olmuş. Dolayısıyla bir kerahatte söz konusu olmaz inşallah.
1: Eyvallah. Fatma Hanım bir soru sormuş. Muhtemelen bizi izleyen, kurban kesen herkes aynı şeyleri az da olsa konuştuk yani. Diyor ki kimileri etimiz az çıktı yahu bizim hayvanın yağı fazlaydı. Sizin hayvan küçükmüş, bak siz pahalıya almışsınız, biz daha fazla eti daha ucuza aldık gibi sorunları konuşuyorlar. Özellikle bayram ziyaretlerinde. Bunlar kurbanın acaba makbuliyeti açısından bir sıkıntı oluşturur mu? Ne dersiniz demiş.
0: Yani burada öncelikle şunu ifade etmek lazım. Yani konunun gıybete bakan bir yönü olabilir. Gıybete bakan bir yönü olabilir. Şöyle ki, yani diyelim bizim bir komşumuzun, bir yakınımızın kurbanı kesilmiştir. Kurbanla ilgili bir diyelim ki sorun çıkmıştır. Veya işte o atıyorum eti azdır, çoktur vesaire. Biz onun gıyabında, onun da rahatsız olacağı şekilde onun kurbanı ile ilgili konuşursak bu gıybete girmiş olur. Yani dolayısıyla bu zaten caiz olmayan bir şeydir. Yani burada çünkü mesele aslında o hayvanın kendisiyle ilgili bir mesele değil. Yani orada aslında o hayvanın sahibini burada biraz ne diyelim merkeze alıp onunla ilgili onun aleyhinde konuşma söz konusu olur ki bu caiz olmaz. Ama kişi ortaklar kendi aralarında bir kurban kestiler. Ondan sonra daha sonra bir hayvanı kestikten sonra etleri işte parçaladılar, taksim ettiler vesaire. Daha sonra bir durum değerlendirmesi kabilinden böyle bir şey konuşmaları bir zararı olmaz bunun. Yani yeter ki hani bunu bir ne diyelim yani tamamen
1: böyle
0: bir et bir yarışa döndürme veya bir et buradan işte bir kurbanı kestik şuradan şu kadar et aldık anlayışına çevirmek doğru değil ama yani kurbanın etiyle ilgili bir genel değerlendirme yani şöyle bir hayvan aldık mesela diyelim ki işte şuranın malını aldık ama işte böyle çıktı şurası daha iyiydi seneye nasip olursa oradan alırız gibi yani bir durum değerlendirmesi yapmakta bir sakınca olmaz diye düşünüyorum.
1: Eyvallah.
0: Ama ama burada tabii ki bir et getirisi veya bir et kazancı gibi kurbanın da tabii değerlendirilmesi doğru olmaz.
1: Yani konunun tamamen ete indirgenmesi çok aynen. Arzu edilen bir şey değil.
0: Değil, anladım. Evet. Doğru.
1: Ayşe Hanım iyi bayramlar, hayırlı yayınlar demiş. Hanımların muayyen günlerinde mezarlık ziyareti gidip yapmalarında bir problem var mı? Vefat eden annemizin, babamızın hayrına neler yapabiliriz demiş.
0: Yani mezarlık ziyaretinde abdestli olmak zorunluluğu yok. Dolayısıyla bir kadın adetli olduğu günlerde mezarlık ziyareti yapabilir. Ancak Kur'an okuyamaz. Ama bunun dışında zikirle, dua ile mesela dua edebilir, zikir çekebilir. Yani bunlarda bir sakınca yok. Dolayısıyla hani bizde de bir adettir. Bayram öncesi bir mezarlık ziyareti yapılır.
1: Arefe'de gidilir, bayramda gidilir.
0: Evet. Bir ölmüşlere bir vefadır o. Dolayısıyla bir kadının gitmesinde bir sakınca olmaz bu durumdaki bir kadının. Bir de ölmüşlerimize tabii neler yapabiliriz? Yani hayır hasenat bağlamında ne yapabiliyorsak aslında yapabiliriz. Yani Kur'an öncelikle Kur'an-ı Kerim okuyup sevabını bağışlayabiliriz. Bunun dışında yani namaz kılıp sevabını bağışlayabiliriz. Nafile bir namaz kılıp mesela sevabını bağışlayabiliriz. Veya maddi durumumuz iyiyse bir sadaka verip bir bağışta bulunup veya bir sadakayı cariye yapıp yani bir çeşmedir ne diyelim başka bir kamu yararına bir iş yapıp yine sevabını bağışlayabiliriz. Veya diyelim ki vefat etmiş olan yakınınızın hali hayatında yaptığı bir hayır vardır. O hayrı devam ettirebilirsiniz. Onun dışında onun diyelim ki babanızın, annenizin çok sevdiği baba dostlara dediğimiz kişilere ve onların ailesine iyilik yapabilirsiniz. Yani bunlar hepsi ölmüşlerimize bir rahmet merhamet olarak döner. Onlar bundan istifade ederler. Namaz sonraları yine ölmüşlerimize yine dualar edilebilir. Bunların hepsi inşallah ölmüşlerimize fayda verir.
1: İnşallah hocam. Nurhak Bey'in selamları var. Diyor ki muhterem hocam, sıla-i rahim dediğimiz mesele sadece bayramlarda mı yapılır? Yani bayram dışında sair zamanda sıla-i rahim önemli değil mi? Bu şekilde aramak, hal hatır sormak iyi olmaz mı? Şimdiden hayırlı akşamlar dilerim. Cevap için de şimdiden teşekkür ederim demiş.
0: Ya şimdi sıla-i rahim dediğimiz mesele sadece bayramlara has bir mesele değil. Fıkıh kitaplarında bunun vacip olduğu, yani sıla-i rahimin vacip olduğu ifade edilir. Sıla-i rahim aslında yani rahimden kaynaklanan bağın sürdürülmesi, devam ettirilmesi anlamına geliyor. Yani sonuçta işte aynı babadan dünyaya geliyoruz veya aynı dededen, aynı nineden dünyaya geliyoruz ve onların bir akrabalıkları söz konusu oluyor. Burada belirli bir sınır çizmek, hani işte şu kadar zaman, bu kadar zaman şeklinde belirli bir sınır çizilmemiş. Biraz örfe adete bırakılmış bu mesele. Ama özellikle yakın akraba ile, yani mahrem akrabalarla, mahrem olmayan akrabalar ayrılmış. Yani mahrem akrabalar işte kardeşler, anne baba mesela tabii en başta kardeşler, amca tarafları, hala, dayı, teyze, yani kendisine nikah düşmeyecek olan yakın akrabalar. Şimdi bunlarla olan ilişkilerin daha sıkı olması gerekiyor. Yani bizim kitaplarımızda bir hafta veya bir ay gibi bir takım zaman periyotları konulmuş. Yani ayda bir, yani illa ziyaret şart değil. Yani bir selam göndermek, bir telefon açmak, bir hediye göndermek. Bunlar da aslında sıla-i rahim kapsamında değerlendiriliyor. Yani bunu yapmak da aslında kişi sıla-i rahim görevini yerine getirmiş oluyor. Onun dışında nikah düşen akrabalar, işte kuzenler diyelim ki veya işte bizim daha da dedenin yani akrabaları diyelim. Bunlarla da belki daha uzunca bir zaman, periyot biraz daha açılabilir burada. Yani burada
1: aslında bu şey gibi böyle, halka
0: bunu değerlendirmek lazım. Yani diyelim ki siz anne babanızla daha sık görüşmeniz, daha sık irtibatınız olması lazım. Kardeşlerle öyle, ama daha bir uzak akrabayla biraz daha o süre açılabilir. Yani burada dediğim gibi sadece olayı bir ziyaret olarak değerlendirmek değil. Yani bir cenaze olduğu zaman orada bulunmak, bir düğün dernek olduğu zaman orada bulunmak, bir şekilde insanların maddi anlamda bir ihtiyacı olduğu zaman ona yardımcı olmak, hasta olduğu zaman yardımcı olmak. Yani bunların hepsi sıla-i rahim aslında. Yani bu şu anlama geliyor. Ne zaman sıla-i rahim görevini yapmamış oluruz? Bir kimseyle irtibatımız tamamen koptu ve hiçbir şekilde artık görüşmüyorsak, o zaman burada bir sorun var demektir.
1: Eyvallah. O sorun da bizi sorumlu kılar o zaman.
0: Tabii, evet, evet. Doğru.
1: Peki, teşekkür ederiz. Ankara'dan İsmail Bey hattımızdaymış. Alo.
2: Hocam selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam İsmail Bey.
2: Hocam öncelikle hayırlı bayramlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
2: Hocam benim bir sorum olacak. Bir tereddütte kaldığımız bir konu var. Onu aydınlatırsanız sevinirim.
1: Buyurun.
2: Hocam 2 yaşında bir kızımız var. Ailenin ilk torunu. Biz doğduğundan beri ona gelen hediyeleri ayrı tuttuk. Hı hı. Eşimin önümüzdeki ay zekat vermesi gerekiyor. 220 gram altını var.
1: Maşallah.
2: Çocuğumuzun da 42 gram altını olmuş. Zekat verirken kızımızın birikimini de eşimizin birikimine ekleyecek miyiz? Yoksa sadece eşimin altınlarını, eşinin altınlarından mı zekat vereceğiz hocam? Bu konuda bir...
1: Ama şunu diyorsunuz değil mi İsmail Bey? Yani bu 42 gram altın cennet çiçeği kızınıza ait. Bunu artık öyle, evet, kararlaştırdınız
2: doğru.
1: Yani.
2: Peki. Doğru. Onun yani çocuğumuzun 42 gram altını var. Eşimin de 220 gram altını var.
1: Peki.
2: Bunların hepsini toplayıp mı vereceğiz, yoksa sadece eşimin altınları üzerinden mi zekat vermemiz gerekiyor hocam?
1: Peki, soralım İsmail Bey. Allah kolaylıklar versin. Göz aydınlığı bir evlat olsun. İftihar vesilesi olsun. Sizin
2: çok
1: için
2: sağ olun. Hayırlı yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Ankara'ya selamlar. Yani bunu özellikle sordum. Hani o 42 gram kimin? Doğru. Kızımın dedi.
0: Evet.
1: Ne dersiniz?
0: Yani burada tabii zekat mükellefi olabilmek için buluğ çağına ermiş olmak gerekiyor. Akıllı olmak gerekiyor. Dolayısıyla bir kimse buluğ çağına ermemişse o kimsenin malından zekat vermek gerekmez. Yani diyelim ki bir miras kaldığını düşünelim. Yüklü miktarda bir çocuğa o malın mirasını o malın zekatını vermesi gerekir mi, gerekmez. Burada da yine aynı şekilde bir onun adına bir birikim yapılmış, ayrı bir hesapta tutuluyor ve babası da ona nezaret ediyorsa dolayısıyla burada o 42 gramı
1: yani
0: anne ve baba kendi zekat nisabına eklemez, o ayrıdır. Dolayısıyla burada zekat hesaplaması yapılırken 220 gram üzerinden zekat hesaplaması yapılması gerekir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Mert kardeşimizin selamları var. Bu sene YKS'ye gireceğiz demiş. Tabii yüksek öğretime geçiş sınavına büyük emekler veriyor evlatlarımız, kardeşlerimiz. Cenab-ı Allah zihin açıklığı versin. Mert'in bir arkadaşı her gün bir Fetih suresi okuyormuş efendim. Doğru mudur? Benim de okumam gerekir mi? Acaba bir faydası olur mu? Bize de hocamız dua eder mi demiş.
0: Evet. Allah Teala tabii başta kardeşimiz olmak üzere bütün YKS'ye girecek öğrencilerimize muvaffakiyetler ihsan eylesin,
1: amin,
0: inşallah.
1: Amin.
0: En güzel bölümleri, fakülteleri kazanmayı nasip eylesin.
1: Amin.
0: Fetih suresi ile ilgili bu manada bir rivayet yok. Yani çünkü biz bu gibi konuları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber vermesiyle anlıyoruz. Ama hani şöyle durumlarda Fetih suresi okuyun, şu kadar Fetih suresi okuyun, sonucunda da şunu görün şeklinde bir rivayet bulunmuyor. Ama Kur'an şifa mıdır? Şifadır. Evet. Kur'an rahmet midir? Rahmettir. Kur'an bu manada insanın hani zihnini açar mı, ufkunu açar mı? Açar. Kur'an'ın anlamı üzerinde kafa yormak bir insan için çok büyük güzelliklere vesile olur mu? Vesile olur. Dolayısıyla yani böyle bir YKS gibi, çünkü hayat, evet bizim için YKS önemli bir süreç ama önümüzde bir hayat var ve bu hayatta karşılaşacağımız bir takım belki tıkanıklıklar olabilir. Bunlar için inşallah bu niyetle bir kimse hani Fetih suresini okusa bir sakınca olur mu? Bir sakınca olmaz. Ama yani ben işte şu kadar sure okursam şöyle olur şeklinde bir inanış
1: doğru değil.
0: Doğru bir inanış değil. Ama sadece Fetih suresi değil, hani bizim tavsiyemiz gençlere Kur'an-ı Kerim'i okusunlar, anlamaya çalışsınlar. Ondan sonra ve hayatlarında sadece belli aşamaları atlamak için değil, hayatın tamamında kendilerine refik olacak bir ne diyelim, bir yol gösterici olsun Kur'an-ı Aynen Kerim öyle. İnşallah.
1: En güzel arkadaşları Kur'an olsun.
0: İnşallah.
1: İlginç bir soru. Doğrusu cevabını ben de merak ettim. Derya Hanım, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar kıymetli hocam demiş. Zekat hesaplarken tutmuş olduğumuz dükkan için verdiğimiz depozitoyu da ekleyecek miyiz? Rakam 80 bin Türk lirası, haliyle zekat hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceğini merak ediyoruz demiş. Ne dersiniz?
0: Şimdi depozito aslında bir nevi bir rehin hükmünde. Yani bir kimse daireyi kiraladığı zaman günümüz örfüne göre o dairede meydana gelebilecek zararın telafisi için ev sahibinin almış olduğu bir güvence bedeli diyebiliriz depozitoya. Dolayısıyla aslında biz oraya bir rehin benzeri bir şey bırakmış oluyoruz. Ev sahibine vermiş oluyoruz. Dolayısıyla bizim fıkıh kitaplarımızda rehin olarak bırakılan mal zekat matrahına dahil edilmez. Dolayısıyla 80 bin lira, şimdi 80 bin lirayı sonuçta ben karşı tarafa ödedim. Benim elimden çıktı. Ve benim o 80 bin lira üzerinde tasarruf yetkim var mı?
1: Yok.
0: Yok. Dolayısıyla burada milki tam dediğimiz, yani zekatta gerekli olan şartlardan birisi tam mülkiyettir. Bu da kişinin hem elinde olması hem de istediği gibi tasarruf imkanına yani sahip
1: burada
0: olması.
1: Burada belki akıllara şu gelmiş olabilir. Hani birine borç verdiğimiz zaman o borcu hesaba dahil ediyoruz. Burada bu rehin olma durumu
0: rehin
1: devamı
0: farklı.
1: Değiştiriyor.
0: Aynen öyle. Buradaki rehin olay, çünkü biz o rehini istediğimiz zaman alamıyoruz.
1: Eyvallah.
0: Rehin orada kalmak durumunda. Dolayısıyla rehin olarak bırakılan mal karşı tarafta emanet hükmünde olduğundan dolayı bizim artık orada bir tasarruf yetkimiz yok. Dolayısıyla bu 80 bin lira zekat matrahına dahil edilmez.
1: Peki efendim. Remzi Bey hayırlı bayramlar kıymetli hocam demiş. Elden taksitle mobilya almıştık. Yarısını ödedik, 6 ay kaldı.

0: Taksitlerin hepsini ödersek %10 indirim yaparım dedi. Bunda evet. bir sıkıntı olur mu demiş.
1: Yani burada mezhepler arasında ihtilaf var. Hanefi mezhebine göre böyle bir işlem caiz değil. Nasıl ki peşin olarak diyelim ki bir şeyimiz var. Biz ona vadeyi biraz daha uzatalım, rakamı da çoğaltalım demek. Nasıl caiz değilse Hanefi mantığına göre bunun aksi de caiz değil deniyor. Yani sonuçta diyelim ki bir borcumuz var. Borcu ben ödeyemiyorum. Vadesi de geldi. Ben 3 ay daha vadeyi uzatayım ama borcum da işte 5.000 lira daha artsın demek.
0: Caiz değil.
1: Nasıl caiz değilse vadeyi ortadan kaldıralım, peşine çevirelim, 5.000 lira düşsün şeklinde bir anlayış da caiz değil. Yani deniyor Hanefi fakirleri açısından. Bu caiz görünmüyor ama...
0: Ama satıcı diyor ama, hocam burada.
1: Tabii tabii. Ya aynı şey.
0: Aynı şey mi?
1: Tabii aynı. Değişen bir şey olmaz. Yani bu iki taraftan gelebilir böyle bir talep. Ama bizim şu anki vermiş olduğumuz fetvaya göre bazı tabiin fakihleri ve yine Ahmet bin Hanbel'den bir görüşe göre böyle bir işlem caizdir. Caiz olmasının nedeni de şu. Yani sonuçta aslında bir kişinin 20.000 lira alacağı var. Ama bunu vadeye yaymış. Yani bir alışverişten kaynaklı 20.000 lira alacağı var. Ben bunu hemen sen bana getir. Ben 5.000 lira senden düşeyim dediği zaman aslında bu ne demek? Ben yapmış oluyor. Kendi alacağından taviz vermiş oluyor. Evet. Orada bir ibra etmiş oluyor en azından borcun bir kısmını. Dolayısıyla bundan dolayı caiz deniyor. Biz de şu anda giden fetvalarımızda bunun caiz olacağını ifade ediyoruz.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Ayhan Bey'in selamları var. Herhangi bir sıkıntı yokken bebeğin 6 aydan sonra sütten kesilmesi o çocuğun hakkına girmek olarak değerlendirilir mi demiş. Evet.
1: Şimdi Bakara suresinde ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Estaizu billah vel validatu yurda'ne evladehunne havleyni kamileyni limen erade en yutimmer radha'a. Anneler çocuklarını iki tam sene emzirirler. Sütün yani süt emme faaliyetinin tamamlanmasını isteyen kimse için. Yani baba eğer burada benim çocuğum iki sene süt emsin şeklinde bir talep varsa burada annenin o çocuğu iki sene emzirmesi gerekir deniyor. Yani ama bu gereklilik bir vücubiyet anlamında değil. Tavsiye babında bir şeydir. Dolayısıyla bu tavsiyeye uyarak babanın da talebi doğrultusunda yani çocuğunun iki tam yıl emzirilmesini de talep ediyorsa anne de bu tavsiyeye uyarak Allah Teala'nın iki sene emzirmesi tavsiye edilir. Genel olarak böyledir. Ancak dediğim gibi bu vacip veya farz olarak telakki edilmiyor. Yani iki senenin altında da diyelim ki 15 aylıkken veya 18 aylıkken yani çocuk 1,5 yaşındayken de sütten kesilebilir mi? Eğer çocuk için çocuğun sağlığı açısından bir problem yoksa kesilebilir. Ama burada ayetin devamında babayla annenin istişare ederek bu konu hakkında bir karar alması tavsiye ediliyor. Ha, o zaman buradan ortaya çıkan şu sonuca varabiliriz. Eğer baba ile anne ortak bir karar alırlarsa sütten kesme konusunda ve sütten kesme çocuğun sağlığına da en ufak bir zarar vermiyorsa o zaman çocuk sütten kesilebilir. Ancak tabii ki şunu söylemek lazım. Yani 6 ay çocuk için çok erken bir zaman. Hani mesela bu 12 ay, 15 ay, 18 ay için tabii buralarda çok bir problem olmaz. Çünkü çocuğun ek gıdaya başlaması, ek gıdayla beslenebiliyor olması da önemli. O zaman şöyle diyebiliriz. Yani 6 aylık çok erken bir zaman. Burada çocuğun sütten kesilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Burada mutlaka bir doktora, çocuk doktoruna gidip çocuk doktorunun bu konudaki görüşünü alıp ona göre hareket edilmesi gerekir. Eğer çocuk doktoru, hayır çocuğun emzirmesi lazım, henüz ek gıdaya geçmedi. Bu şekilde sütten keserseniz çocuğun büyümesi bundan olumsuz etkilenir diyorsa o zaman tabii ki sütten kesmek çocuğun hakkına girmek olur.
0: Eyvallah. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Sivas'tan Sevgi Hanım hattımızdaymış. Sevgi Hanım hoş geldiniz.
2: Hayırlı akşamlar Furkan Bey.
0: Teşekkür ederiz, sağ olun.
2: Bayramınız mübarek olsun.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sizin de bayramınız mübarek olsun.
2: Teşekkürler, sağ olun. Furkan Bey, benim şimdi 200 gram bir altınım vardı. Biz ev alırken eşime ben borç olarak verdim bunu. Eşim geri ödeyeceğini söyledi. Bunun ben tekrar zekatını vermem gerekiyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum.
0: Peki. Soralım Sevgi Hanım. Allah yardımcınız olsun efendim. Huzurla oturmak nasip olsun evde. Sivas'a selamlar. Evet. Yani eşler arasında borç olur mu diyecektim. Hani ev almışlar falan ama yani, nasıl dersiniz acaba?
1: Tabii keseler ayrı olabilir. Yani bunda hani dinen bir sakınca yok. Kadının malı kendine aittir. Dilediği gibi tasarruf edebilir. Borç da verebilir, hibe de edebilir. Tabii hibe ederse daha güzeldir.
0: Şimdi mesela Sevgi Hanım dese ki ben bu borçtan vazgeçtim. Sana hibe ediyorum.
1: De diyebilir.
0: İyi de olur kendisi.
1: İyi de olur tabii ki ama sonuçta zorunlu değil. Eyvallah. Zorunlu değil. Şimdi burada bir borç vermiş alacaklı durumunda. Dolayısıyla alacaklı durumdayken biz 3 gruba ayırıyoruz alacakları. Bu şu anda bir karz akdi çerçevesinde bunu verdiği için dolayısıyla bunun bu 200 gram altının zekat matrahına dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü kocasının ödeyeceği belli, inkar edilen bir borç değil. Hı hı. Ve kendisine de ödeyeceğini de taahhüt ediyor. Bir ödeyememe gibi bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla zekat hesaplamasını yaparken 200 gramı da zekat malları arasına dahil etmesi gerekir.
0: Eyvallah. Selim Hanım diyor ki muhterem hocam ben kurban kesen kimsenin kasabın abdestli olmasını gerektiğini biliyorum diyor. Öyle öğrendim. Köyde kasap efendi ard arda birkaç tane kurban kesiyor. Haliyle üzerine kan bulaşıyor.
1: Evet.
0: Bu kan abdesti bozmuyor mu? Bu şekilde kurban kesmesi caiz mi? Ne dersiniz demiş.
1: Yani kurban kesen kişinin abdestli olması gibi bir şart söz konusu değil. Yani tabii ki abdestli olursa bu güzeldir ama abdestli olması şart değil. Ama burada biraz karıştırılan bir konu var. Şimdi bir kimsenin üzerinde necaset olması o kimsenin abdestiyle ilgili bir husus değil. Namazıyla ilgili bir husus. Yani
0: orası karıştırılmış.
1: Evet, orası biraz karıştırılmış. Yani dolayısıyla bir kimse abdestli, faraza abdestli diyelim ki kurban kesiyor. Ve kurbanın kanı ciddi bir miktarda elbisesine bulaştı. Şimdi bu kimsenin abdesti bozuldu mu? Abdesti bozulmadı. Çünkü abdesti bozan hususlar belli. Ama bu kimse bu elbiseyle namaz kılabilir mi?
0: Kılamaz.
1: Kılamaz. Dolayısıyla elbisesini değiştirmesi gerekir. Ama dediğim gibi hani abdestsiz kurban kesilebilir. Bunda bir durum yok. Ama şunu bu vesileyle ifade etmiş olayım. Bazı insanlarımızda şöyle bir şey var, düşünce var. Hani kurban kanı necaset değil gibi bir düşünce var. Bu doğru değil. Yani kurban kanı da necistir, insan kanı da necistir. Dolayısıyla yani eğer namaz caiz olmayacak derecede bir kurban kanı üzerimize bulaşmışsa onları temizleyip veya o elbiseyi çıkarıp yeni bir elbise giyip o şekilde namazımızı kılmamız gerekir.
0: Peki efendim. Abdullah Bey hayırlı akşamlar kıymetli hocam demiş. Bayramın 3. gününe kadar bir şekilde kurban kesemeyen bir Hanefi kimse. Bayramın 4. günü yani yarın kurban kesebilir mi? Şafii mezhebini taklit etmesinde bir beis var mıdır? Ederse nasıl niyet eder demiş.
1: Yani evet Şafii mezhebinde 4. gün batımına kadar kurban kesme işlemi yapılabilir. Bu caizdir. Bir kimse Hanefi bir kimse kaçırırsa. Üçüncü gün batımına kadar kurbanını kesemezse Şafii mezhebini taklit ederek dördüncü gün kurbanını kesebilir. Bunun için özel bir niyete gerek yok. Yani burada bir fetva vermeye ehil bir kişiye giderek fetvasını aldıktan sonra o fetvayla amel ederek kişi dördüncü gün kurbanını kesebilir. Yani bunun özel bir niyeti yoktur.
0: Allah kabul etsin.
1: Allah kabul etsin.
0: Efendim Ayşe Hanım'ın selamları var size. Hayırlı bayramlar kıymetli hocam. Benim sorum babası vefat etmiş 5-6 yaşlarında fakir bir çocuğun okul masraflarını zekat olarak karşılamamız mümkün mü? Bunu bir vakıf aracılığıyla Afrika'da babası vefat etmiş fakir çocuklara veriyoruz. Bu verdiğimiz bursu yine zekat olarak saymamız mümkün mü demiş. Cevabınızı heyecanla bekliyorum diye bitirmiş.
1: Yani burada önemli

0: Önemli olan fakir oluşunun tespiti, yani bu çocuğun fakir olduğu tespit ediliyorsa ve gerçekten de bu aracı kuruluşlar bu işi çok dikkatli bir şekilde yaptıklarından da eminsek, böyle bir durumdaki çocuğa biz bursumuzu zekat olarak verebiliriz. Yani bursumuzu zekata sayabiliriz. Çünkü zaten zekat dediğimiz şey fakirin hakkıdır. Hem burada bir yetim bir çocuk var, bir okul okuma durumu var. Dolayısıyla bu şekilde zekatımızı bu çocuklara, yetim çocuklara, gerçekten muhtaç, babasını kaybetmiş veya işte okumak zorunda kalan ama maddi imkana sahip olamayan çocuklara zekat verebiliriz.
1: Peki efendim. Hüseyin Bey diyor ki, muhterem hocam, bayramınız mübarek olsun. Yurt dışında tanıdığım bir kardeşimizin Türkiye'deki gelirlerini ben kontrol ediyorum. Benim bir paraya ihtiyacım oldu. Bu tanıdığımın kontrol ettiğim parasından kullandım. İhtiyacımı gördüm. Tekrar yerine koyacağım. Fakat karşı tarafa haber vermedim diyor. Bu şekilde yapmamda bir günah var mı? Ne dersiniz diye bitirmiş.
0: Şimdi burada kişi emin olarak bu işlemi yapıyordur. Yani eğer yurt içinde bir takım onun parasıyla ilgili bir takım işlemleri yapıyorsa, emin olan kimse, emanet kendisine verilen veya bazı konularda yetkili kılınan kimse emanete riayet etmesi gerekir. Ve bilgi vermeden bu şekilde parada tasarrufta bulunması caiz olmaz. Çünkü kendisi emin görülmüş ve ondan dolayı kendisine bir görev verilmiş veya yetkili kılınmış, vekil kılınmış. Dolayısıyla bu kimse böyle bir şey yaptığı zaman emin olma vasfını kaybeder. Ondan dolayı böyle bir işlem yapmışsa, burada tabii masumane bir şeydir muhtemelen ama burada yapılması gereken paranın sahibine durumu izah etmek ve kendisinden helallik istemek gerekir ve bundan sonra da
1: Öyle bir şey yapmamak
0: kesinlikle
1: lazım.
0: karşı tarafa bilgi vermeden onun bilgisi dışında böyle bir işlem yapması caiz olmaz.
1: Eyvallah hocam. Ayşe Hanım, selamlar, devamlı izliyorum programınızı demiş. Sorusu şöyle: namaz borçlarımızı her vaktin namazını kıldıktan sonra o vaktin kazasını kılıyorum. Siz de bu şekilde kılabilirsiniz demiştiniz yanılmıyorsam. Hocalarımız böyle de olabilir demişlerdi. İkindi ve yatsı namazının ilk sünnetlerinin yerine kaza namazı kılabilir miyiz? Bu hususla alakalı cevabınızı merak ederim. Malumunuz gayrimüvekket sünnet diye bitirmiş.
0: Yani burada şunu ifade edelim. Kaza namazının kılınamayacağı 3 vakit var. Tam güneşin doğuşu esnası. Öğle ezanından bir 10 dakika öncesi, 10-15 dakika öncesinden öğle ezanına kadar. Bir de bu şeyde ikindi namazına 40-45 dakika kalınca. Tabii bir de sabah namazında da yine şeyi
1: Akşam
0: söylemek
1: namazına 40-45 dakika
0: pardon, akşam namazına 40-45 dakika kala. Yani burada şunu ifade etmek lazım. Yani bir kimse mesela ikindi namazını geciktirmiş diyelim ki yarım saat kalmış güneşin batmasına, akşam namazının vakti girmesine. O zaman bu kimse sadece o vaktin farzını kılar. Orada artık kaza kılamaz. Yani burada onu ifade etmek gerekiyor. Yani bir kimse geciktirmek tabii ki doğru değil ama oldu ki
1: Oldu, kıldınız.
0: geciktirdi biraz. Yani eğer 40-45 dakikaya kadar geciktirmişse akşam ezanına 40-45 dakikaya kala artık sadece o gün o vaktin ikindi namazının farzını kılabilir. Onun dışında yine sabah güneş doğduktan sonra yine bir 40-45 dakikalık bir yine kerahat vakti durumu söz konusudur. Yani bunun dışında kalan vakitlerde kişi kaza namazı kılabilir. Özellikle hani kaza namazı çok fazla olan kimseler ve gerçekten de hani bu konuda da bitirmeye çalışan, vaktinden ayırarak kaza namazını bitirmeye çalışan kimseler yatsı ve ikindi namazının ilk sünnetini yerine kaza namazı da kılabilirler. Çünkü bu gayrimüvekket bir sünnettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zaman zaman terk ettiği bir sünnettir. Yani çok belki bir
1: Çok
0: ne
1: da
0: diyelim bir
1: adet edilmesin ama
0: alışkanlık,
1: belki.
0: evet çok alışkanlık haline getirmemek kaydıyla vakit darlığı durumunda veya gerçekten bir yorgunluk durumunda ya kaza namazını kılıvereyim şimdi derse ikindi namazının sünneti

0: yerine veya yatsı namazın ilk sünneti yerine. Onda da bir sıkıntı olmaz inşallah.
1: Eyvallah. Şimdi güzel bir soru daha var. Yaklaşık 1,5 dakikamız var ama bu önemli diye bunu da sorayım istiyorum. Malum kurbanlar kesildi, artık insanlar şöyle bir havaların da düzelmesiyle beraber mesire alanlarına, piknik yerlerine gidiyorlar. Hı hı. Birkaç kişi sormuş efendim. Çevre temizliğinin de İslam hukukunda önemi var mı? Müslümanın bu hususlarla alakalı görevleri nelerdir demiş. Hı hı. Gördüğümüz manzaralar kötü diyenler de var. Evet. Bununla bitirelim inşallah.
0: Yani tabii çevre temizliği, dinimizin temizliğe verdiği önem zaten ortada. Bir ibadet yapıyoruz. Bu ibadeti en güzel şekilde yapmamız ve en temiz şekilde yapmamız gerekir. Çünkü hani Türkiye'de belki bir ibadet yapıyoruz ama dünya bir taraftan bizi izliyor. Yani biz bu ibadeti en güzel şekilde yaptığımızı aslında tüm dünyaya göstermemiz ve örnek bir model ortaya koymamız gerekiyor.
1: Yani hem kurban kesim esnasında hem de kurban dışında.
0: Tabii ki. Tabii
1: buna dikkat etmek
0: lazım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü işin hem bir sağlık boyutu var. Yani aslında orada diyelim ki siz bir hayvanın iç organlarını koyduğunuz, bıraktığınız zaman ortada. Orada sağlık açısından da ciddi riskler meydana gelebilir. Hastalıklar yayılabilir.
1: Doğru.
0: Hem de bir de bir görüntü meselesi var. Yani dışarıdan bakıldığında nahoş bir görüntü ortaya çıkar. Yani bu bizim bir Müslümana yakışmayacak bir davranış olur. O yüzden temizliğe, çevre temizliğine bu manada özellikle dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Tabii bu şeyde yani özellikle hani bu hocam kurban kesim alanlarındaki manzaralardan bahsetti. Bir de kurban dışında bu hani etimizi gidelim bir mangal yapalım. Evet. Mesire alanlarında evet. Da yani her daim aslında Müslüman çevresine karşı duyarlı olmalı değil mi?
0: Tabii tabii. Yani eğer hani o kurban dışında da mesire alanlarında yani veya işte sahil kenarlarında belki senelerce erimeyecek, tabii. Doğaya karışmayacak tabii. Bir takım pet şişeler vesaire bırakılıyor. Bu da kesinlikle bir Müslümana yakışmayacak bir tavırdır. Bu konuda da tabii ki dikkatli olmak gerekiyor.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Keyifli bir programdı.
0: Allah razı olsun.
1: Bayramın şu güzel zamanlarında bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız.
0: Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ey insanlar selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz. Rabbimiz bizi cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktardık.

Sıla-i Rahim, Akrabalık Hukuku. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhametliler Rahman'ın merhamet ettiği kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Rahim Rahman'dan bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse Allah da onunla irtibatını sürdürür. Kim de onu koparırsa Allah da o kimseyle ilişkisini koparır.

Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet, öyledir. Sen seninle bağı kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet, razıyım Rabbim," deyince, Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. "Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?" Din dilinde eşyanın ve varlıkların konuşması sıkça rastlanılan bir üslup özelliğidir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bunun örnekleri görülmektedir. Henüz bedenleri yaratılmamış beşerin ruhları konuşur. Kıyamet günü ağızlarına mühür vurulur. Eller, gözler, kulaklar ve deriler konuşur. Yapılan işlere ayaklar tanıklık eder. "Doldun mu?" sorusuna cevaben cehennem, "Daha var mı?" der. Az önce zikretmiş olduğumuz kutsi hadis de bu kabildendir. Akrabalar arası ilişkiler konusu sıla-i rahim kavramıyla ifade edilir İslam edebiyatında. Rahimle ana rahmi, sılayla da bağ kastedilir. Akrabalar arası ilişki denilen bu bağ, rahimler vasıtasıyla ortaya çıkar. Rahimle cenin arasında nasıl kordon diye bilinen maddi bir bağ varsa, doğduktan sonra da akrabalar arasında manevi bir bağ söz konusudur. Cenin için kordon ne kadar hayati önemi haizse, Müslüman birey için de sıla-i rahim o denli anlam taşır. Yüce Rabbimizin en güzel isimlerinden olan Rahman ve Rahim ile Rahmet ve Rahim aynı kökten gelir. Kelimenin kökeni acıma, esirgeme, merhamet etme anlamını taşır. Rahman'la Rahim arasındaki ilişki sadece aynı kelimeden türemesiyle izah edilemez. Çok esirgeyen ve çok merhamet eden Rabbimiz, rahmet ve merhametini sadece insanlara değil, hayvanlara da ana rahmi aracılığıyla verir. En vahşi hayvanların dahi yavrularına olan şefkat ve merhameti bunun bir sonucudur. Bu, Rahman'ın arşından çıkan rahmet ağının rahim denilen hattan yayılmasıdır aynı zamanda. Nitekim Allah Resulü bir hadisinde, "Rahim, Rahman'dan uzamış bir ağdır ve arşa bağlıdır," buyurmuş ve "Rahim, Rahman'dan bir bağdır" şeklinde bir tanımlama yapmıştır. Biri Rahman ile Rahim arasında, diğeri ise Rahim ile aynı Rahim'den dağılan akrabalar arasında olmak üzere iki tür ilişki vardır. Her iki ağda da ilişki rahmet ve merhamet akışı şeklinde gerçekleşir. Arada bağlantı varsa rahmet ve merhamet akımı devam eder. Bağ koparılmışsa rahmet ve merhamet de kopar. Nitekim Hazreti Peygamber'in bir kutsi hadiste şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Yüce Allah şöyle buyurur, "Ben Rahman'ım, akrabalık bağlarının da adı Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim." Sıla-i Rahim, cahiliye dönemi Arap toplumunda da değer verilen erdemler arasındadır. İslam bu hususu daha da önemsemiş, cahiliyedeki bir takım yanlışlıkları düzeltmiş ve onu ilk günden itibaren en temel öğretiler arasında sunmuştur. Cahiliyede bu ilişki, başkalarına karşı bir gurur, kibir ve övünme vesilesidir.

hükümette ve yargıda dürüstlükten ve adaletten asla ödün verilmez. Yakını bile olsa kimse kimsenin vebalini yüklenmez. Hatta bu konuda Peygamber Efendimizin dahi ayrıcalığından söz edilemez. Kendisinin de açıkça ifade ettiği gibi, kızı Fatıma da olsa ne dünyada ne de ahirette yapabileceği bir şey yoktur.

akrabalar arası ilişkiler konusu Kur'an'ın en temel öğretileri arasında yer alır. Yüce Rabbimiz birçok ayette akrabaya hakkını vermeyi, yardım ve iyilik etmeyi emretmekte, akrabalık haklarına riayetsizlikten sakındırmakta ve akrabalık bağlarını koparmanın fitne ve fesatla ilişkisinden söz etmektedir. Akrabalar arası ilişkinin önemini bizzat yaşayarak öğrenir Allah Resulü. Babasını hiç göremeyen bir yetimdir. Annesini de dayılarını ziyarete gittikleri zaman Medine dönüşünde kaybeder. Önce dedesinin, sonra da kendisine çok şey borçlu olduğu amcası Ebu Talib'in himayesinde yetişir. Resul-i Ekrem son nefesine kadar kendisini destekleyen ama İslam'ı seçmeyen amcası Ebu Talib'le aralarındaki rahim bağının rahmete dönüşmesi için çok çabalar. Hatta sırf bu yüzden ilahi itaba, uyarıya bile muhatap olur. İlk vahiy tecrübesinin ona verdiği ürperti ve heyecanı yatıştırmaya çalışan Hazreti Hatice validemizin, "Çünkü sen akrabalarla ilişkini sürdürürsün" demesi de rahmet elçisinin bu konuda eskiden beri ne denli hassas olduğunu gösterir. İslam peygamberi ilk günden itibaren sıla-i rahmin önemini vurgular. Bizans kralı Heraklios henüz Müslüman olmamış Ebu Süfyan'a Hazreti Peygamber'in neler getirdiğini sorar. Ebu Süfyan, Allah'a şirk koşmadan kulluk etme, namaz kılma, sadaka verme, dürüst ve iffetli olma, akrabalarla irtibatı devam ettirme şeklinde cevap verir. Hicret ettiği Medine'ye varır varmaz verdiği ilk mesajlar arasında yine sıla-i rahim vardır. İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerinden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın içinde ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, akrabalarınızla bağlarınızı koparmayın. İnsanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesinde din farkı dahi dikkate alınmaz. Şirk ve küfür gibi konularda anne babaya itaat edilmesi yasaklansa da, onlarla dünyada beraberlik ya da beşeri ilişkilerin sürdürülmesi istenir. Nitekim Müslüman olmamasına rağmen Peygamberimizin vefat edinceye kadar amcası Ebu Talip'le sıcak ilişkiyi sürdürdüğünü bilmekteyiz. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma anlatıyor. Peygamberimiz hicrete hazırlanırken belindeki kuşağı ikiye bölerek erzak bohçasını bağladığı için kendisine Zatün Nitakain yani iki kuşaklı denilen Esma'nın kız kardeşi Ayşe ile anneleri ayrıdır. Hazreti Ayşe'nin annesi Ümmü Rüman, ilk Müslümanlar arasında yer alırken, Esma'nın annesi Kuteybe binti Abdülüzzâ'ya hidayet nasip olmamıştır. İşte o Esma anlatıyor. Kureyş'in Hudeybiye Antlaşması zamanında annem, İslam'dan yüz çeviren müşrik biri olduğu halde, kendisine yardım etmemi arzulayarak bana geldi. Bunu haber verdikten sonra Resulullah'a, "Ya Resulallah, onunla ilgileneyim mi?" dedim. O da, "Evet, annenle ilgilen" buyurdu.

Hadislerde dile getirilen önemli bir akraba ilişkisi de amca ile olan bağdır. Baba yüzü görmemiş sevgili peygamberimizin kendisinden sadece 2 yaş büyük olmasına rağmen amcası Abbas'a olan düşkünlüğü malumdur. O bir vesileyle ondan söz ederken aynı hurma kökünden

Ben çıkıp da ayrılan dal benzetmesini kullanır. Bir gün Hazreti Abbas Peygamber Efendimizin yanına öfkeli bir şekilde girer. Ona öfkesinin sebebini sorunca, bu Kureyş'le bizim aramızda ne var? Birbirleriyle karşılaştıklarında güler yüzlüler, bizimle karşılaştıklarında ise farklılar der. Bunun üzerine Peygamberimizin mübarek yüzü kızaracak kadar öfkelenir ve şöyle der. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah ve Resulü için sizleri sevmedikçe bir kimsenin kalbine iman girmez. Sonra şöyle devam eder. Ey insanlar! Amcamı rahatsız eden beni rahatsız etmiş olur. Çünkü bir kişinin amcası baba yarısıdır. Akrabalar arası ilişkiler, sevgi, saygı ve ziyaretleşme gibi hususların yanı sıra sosyal hayatın her alanında karşılıklı yardımlaşmayı da gerektirir. Bu dayanışmanın diyet, miras gibi hukuku gerektiren tarafları olduğu gibi ahlaki boyutu da vardır. İyilik yapma konusunda öncelikli kimseler ilk önce anne, sonra baba, kız kardeşler ve kardeşler şeklinde sıralanır. Genel olarak yardım elini uzatmada, özel olarak zekat ve sadakada en yakınlardan başlanır. Bu durum Peygamber Efendimizin el akrab fel akrab şeklinde ifade ettiği üzere en yakından uzağa doğru devam eder. Herhangi bir yoksula verilen bir sadaka sayılırken, yoksul akrabaya verilen biri sadaka, diğeri sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Vâbisâ bin Mâbet el-Esedî Medine'nin yerlisi değildi. Ve Peygamber Efendimiz'den İslam'la ilgili gerekli hususları öğrenip memleketine geri dönecekti. Bu amaçla doğru Resulullah'a gitti. Ne var ki Hazreti Peygamber'in etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Ancak Vâbisâ kararlıydı. Oradakileri kızdırmak pahasına da olsa kalabalığı yararak ilerlemeye ve yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan diyerek niteleyeceği sevgililer sevgilisine yaklaşmaya çalıştı. Vâbisâ'nın bu telaşını takip eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Yaklaş ey Vâbisâ" dedi. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vâbisâ henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu. Bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin? Evet dedi Vâbisâ. Elleriyle Vâbisâ'nın göğsüne dokunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kendine danış ey Vâbisâ. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir buyurdu.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ
1: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti. Kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İlki iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır: Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olur,

0: olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir.
1: Kırk hadiste iman.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o, benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.
1: Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi. Vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazu.

0: sevdada ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Müminse, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

0: Bir gün Muaviye bin el-Hakem Allah Resulü'nün huzuruna gelerek ona şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor. Ne dersiniz? Bu soruya karşılık Hazreti Peygamber ona, sen gitme dedi. Muaviye tekrar sordu. Ey Allah'ın Resulü, bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz? Resul-i Ekrem ise, bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın.
1: Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

0: Semüre'den radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
2: Hadislerin hikayeleri. Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yettin artık. Al sana. Tanık bana.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Çek ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
4: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin kanı ateş gibi yaran yiğitler.
3: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun öyle mi? Şimdi görürsün sen bak. Yetişin ey ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
2: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey, muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
3: Yazıklar olsun size.
4: Asıl size yazıklar olsun.
5: Nankörler.
6: Sözlerine dikkat et.
5: Etmezsem ne olur?
6: Kes sesini.
5: Siz iyilikten anlamazsınız.
7: Ey insan. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
4: Nankörler.
5: Çıksınlar bakalım karşımıza.
4: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
7: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
8: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
7: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
8: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz yetmez mi?
7: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar mı?
8: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
7: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
8: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
7: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan, zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
3: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
4: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
2: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
7: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
5: Hayır, hayır, hayır, hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
8: Ben de duymadım.
2: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selül gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
9: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bugünlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki hatı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum. Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim.
2: Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız.
3: Buradan öteye geçemezsin.
4: Beni kim durduracak peki? Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim.
3: Ben durduracağım. Al, işte böyle. Ben Hamza'yım.
5: Ben de Ubeyde'yim.
6: Ben de Ali bin Ebi Talib'im.
7: Şimdi oldu. Siz bize denksiniz.
0: 46. Bölüm.
8: Savaş başlamıştı. Artık geri dönme ümidi yoktu. Ebu Cehil Kureyşlileri çarpışmaya teşvik ediyordu.
9: Siz Utbe'nin, Şeybe'nin ve Velid'in ölümlerinden korkmayın. Onlar acele ettiler ve boş yere öldüler. Yemin ederim ki bugün Muhammed ve arkadaşlarını yakalayıp iplere bağlamadan buradan ayrılmayacağız. Onları esir olarak Mekke'ye götüreceğiz. Sizin onları kılıçtan geçirmeye gücünüz yeter. Ama böyle yapmayın. Onları kıskıvrak yakalayın da atalarının dininden yüz çevirmek neymiş onlara gösterelim. Lat ve Uzza'ya saygısızlık etmek neymiş görsünler.
10: Kılıçtan getirelim hepsini.
11: Geç atmayalım.
12: Evet, hadi saldıralım.
11: Evet, hadi ki gücümüz yeter.
8: Peygamberimiz de haydi kalkın, genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete diyerek ashabını savaşa teşvik ediyor.
13: Allah'ım, Allah'ım, bizleri mahcup etme Allah'ım.

0: Muayyen günlerinde mezarlık ziyareti gidip yapmalarında bir problem var mı? Vefat eden annemizin, babamızın hayrına neler yapabiliriz demiş.
1: Yani mezarlık ziyaretinde abdestli olmak zorunluluğu yok. Dolayısıyla bir kadın adetli olduğu günlerde mezarlık ziyareti yapabilir. Ancak Kur'an okuyamaz. Ama bunun dışında zikirle, dua ile mesela dua edebilir, zikir çekebilir. Yani bunlarda bir sakınca yok. Dolayısıyla hani bizde de bir adettir. Bayram öncesi bir mezarlık ziyareti yapılır.
0: Arefe'de gidilir,
1: Tabii,
0: bayramda gidilir.
1: evet. Bir ölmüşlere bir vefadır o. Dolayısıyla bir kadının gitmesinde bir sakınca olmaz bu durumdaki bir kadının. Bir de ölmüşlerimize tabii neler yapabiliriz? Yani hayır hasenat bağlamında ne yapabiliyorsak aslında yapabiliriz. Yani Kur'an okuyup öncelikle Kur'an-ı Kerim okuyup sevabını bağışlayabiliriz. Bunun dışında yani namaz kılıp sevabını bağışlayabiliriz. Nafile bir namaz kılıp mesela sevabını bağışlayabiliriz. Veya maddi durumumuz iyiyse bir sadaka verip bir bağışta bulunup veya bir sadakayı cariye yapıp yani bir çeşmedir ne diyelim başka bir
0: Kamu
1: kamu
0: yararınadır.
1: yararına bir iş yapıp yine sevabını bağışlayabiliriz. Veya diyelim ki vefat etmiş olan yakınınızın hali hayatında yaptığı bir hayır vardır. O hayrı devam ettirebilirsiniz. Onun dışında onun diyelim ki babanızın, annenizin çok sevdiği baba dostlara dediğimiz kişilere ve onların ailesine iyilik yapabilirsiniz. Yani bunlar hepsi ölmüşlerimize bir rahmet merhamet olarak döner. Onlar bundan istifade ederler. Namaz sonraları yine ölmüşlerimize yine dualar edilebilir. Bunların hepsi inşallah ölmüşlerimize fayda verir.
0: İnşallah hocam. Nurhak Bey'in selamları var. Diyor ki muhterem hocam, sıla-i rahim dediğimiz mesele sadece hayır zamanda sıla-i rahim önemli değil mi? Bu şekilde aramak, hal hatır sormak iyi olmaz mı? Şimdiden hayırlı akşamlar dilerim. Cevap için de şimdiden teşekkür ederim demiş.
1: Ya şimdi sıla-i rahim dediğimiz mesele sadece bayramlara has bir mesele değil. Fıkıh kitaplarında bunun vacip olduğu, yani sıla-i rahimin vacip olduğu ifade edilir. Sıla-i rahim aslında yani rahimden kaynaklanan bağın sürdürülmesi, devam ettirilmesi anlamına geliyor. Yani sonuçta işte aynı babadan dünyaya geliyoruz veya aynı dededen, aynı nineden dünyaya geliyoruz ve onların bir akrabalıkları söz konusu oluyor. Burada belirli bir sınır çizmek, hani işte şu kadar zaman, bu kadar zaman şeklinde belirli bir sınır çizilmemiş. Biraz örfe adete bırakılmış bu mesele. Ama özellikle yakın akraba ile yani mahrem akrabalarla mahrem olmayan akrabalar ayrılmış. Yani mahrem akrabalar işte kardeşler, anne baba mesela tabii en başta kardeşler, amca tarafları, hala, dayı, teyze yani kendisine nikah düşmeyecek olan yakın akrabalar. Şimdi bunlarla olan ilişkilerin daha sıkı olması gerekiyor. Yani bizim kitaplarımızda bir hafta veya bir ay gibi bir takım zaman periyotları konulmuş. Yani ayda bir, yani illa ziyaret şart değil. Yani bir selam göndermek, bir telefon açmak, bir hediye göndermek. Bunlar da aslında sıla-i rahim kapsamında değerlendiriliyor. Yani bunu yapmak da aslında kişi sıla-i rahim görevini yerine getirmiş oluyor. Onun dışında nikah düşen akrabalar, işte kuzenler diyelim ki veya işte bizim daha da dedenin yani akrabaları diyelim. Bunlarla da belki daha uzunca bir zaman, periyot biraz daha açılabilir burada. Yani burada
0: Aslında bu şey gibi böyle halka halka
1: halka
0: değil mi?
1: halka bunu değerlendirmek lazım. Yani diyelim ki siz anne babanızla daha sık görüşmeniz, daha sık irtibatınız olması lazım. Kardeşlerle öyle. Ama daha bir uzak akrabayla biraz daha o süre açılabilir. Yani burada dediğim gibi sadece olayı bir ziyaret olarak değerlendirmek değil. Yani bir cenaze olduğu zaman orada bulunmak, bir düğün dernek olduğu zaman orada bulunmak, bir şekilde insanların maddi anlamda bir ihtiyacı olduğu zaman ona yardımcı olmak, hasta olduğu zaman yardımcı olmak. Yani bunların hepsi sıla-i rahim aslında. Yani bu

0: şu anlama geliyor. Ne zaman Sıla-i Rahim görevini yapmamış oluruz? Bir kimseyle irtibatımız tamamen koptu ve hiçbir şekilde artık görüşmüyorsak o zaman burada bir sorun var demektir.
1: Eyvallah. O sorun da bizi sorumlu kılar o zaman.
0: Tabii, evet, evet.
1: Doğru. Peki, teşekkür ederiz. Ankara'dan İsmail Bey hattımızdaymış. Alo.
2: Hocam, selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam İsmail Bey.
2: Hocam, öncelikle hayırlı bayramlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun.
2: Hocam, benim bir sorum olacak. Bir tereddütte kaldığımız bir konu var. Onu aydınlatırsanız sevinirim.
1: Buyurun.
2: Hocam, 2 yaşında bir kızımız var. Ailenin ilk sorunu. Biz doğduğundan beri ona gelen hediyeleri ayrı tuttuk. Hı hı. Eşimin önümüzdeki ay zekat vermesi gerekiyor. 220 gram altını var.
1: Maşallah.
2: Çocuğumuzun da 42 gram altını olmuş. Zekat verirken kızımızın birikimini de eşimizin birikimine ekleyecek miyiz? Yoksa sadece eşimin altınlarını, eşinlerin altınlarından mı zekat vereceğiz hocam? Bu konuda bir...
1: Ama şunu diyorsunuz kaldık, değil mi İsmail Bey? Yani bu 42 gram altın cennet çiçeği kızınıza ait. Bunu artık öyle, evet, kararlaştırdınız
2: doğru.
1: Yani.
2: Peki. Doğru. Onun yani çocuğumuzun 42 gram altını var. Eşimin de 220 gram altını var.
1: Peki.
2: Bunların hepsini toplayıp mı vereceğiz yoksa sadece eşimin altınları üzerinden mi zekat vermemiz gerekiyor hocam?
1: Peki, soralım İsmail Bey. Allah kolaylıklar versin. Göz aydınlığı bir evlat olsun. İftihar vesilesi olsun. Sizin
2: çok
1: için
2: sağ olun. Hayırlı yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Ankara'ya selamlar. Yani bunu özellikle sordum. Hani o 42 gram kimin? Doğru. Kızımın dedi.
0: Evet.
1: Ne dersiniz?
0: Yani burada tabii zekat mükellefi olabilmek için buluğ çağına ermiş olmak gerekiyor. Akıllı olmak gerekiyor. Dolayısıyla bir kimse buluğ çağına ermemişse o kimsenin malından zekat vermek gerekmez. Yani diyelim ki, hı hı, bir miras kaldığını düşünelim yüklü miktarda bir çocuğa. O malın mirasını o malın zekatını vermesi gerekir mi? Gerekmez. Burada da yine aynı şekilde bir onun adına bir birikim yapılmış, ayrı bir hesapta tutuluyor ve babası da ona nezaret ediyorsa dolayısıyla burada o 42 gramı
1: yani ayrı tutacak.
0: Anne ve baba kendi zekat nisabına eklemez. O ayrıdır. Dolayısıyla burada zekat hesaplaması yapılırken 220 gram üzerinden zekat hesaplaması yapılması gerekir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Mert kardeşimizin selamları var. Bu sene YKS'ye gireceğiz demiş. Tabii yüksek öğretime geçiş sınavına büyük emekler veriyor evlatlarımız, kardeşlerimiz. Cenab-ı Allah zihin açıklığı versin. Mert'in bir arkadaşı her gün bir Fetih suresi okuyormuş efendim. Doğru mudur? Benim de okumam gerekir mi? Acaba bir faydası olur mu? Bize de hocamız dua eder mi demiş.
0: Evet. Allah Teala tabii başta kardeşimiz olmak üzere bütün YKS'ye girecek öğrencilerimize muvaffakiyetler ihsan eylesin,
1: amin,
0: inşallah.
1: Amin.
0: En güzel bölümleri, fakülteleri kazanmayı nasip eylesin.
1: Amin.
0: Fetih suresi ile ilgili bu manada bir rivayet yok. Yani çünkü biz bu gibi konuları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber vermesiyle anlıyoruz. Ama hani şöyle durumlarda Fetih suresi okuyun, şu kadar Fetih suresi okuyun, sonucunda da şunu görün şeklinde bir rivayet bulunmuyor. Ama Kur'an şifa mıdır? Şifadır. Evet. Kur'an rahmet midir? Rahmettir. Kur'an bu manada insanın hani zihnini açar mı, ufkunu açar mı? Açar. Kur'an'ın anlamı üzerinde kafa yormak bir insan için çok büyük güzelliklere vesile olur mu? Vesile olur. Dolayısıyla yani böyle bir YKS gibi, çünkü hayat, evet, bizim için YKS önemli bir süreç ama önümüzde bir hayat var ve bu hayatta karşılaşacağımız bir takım belki tıkanıklıklar olabilir. Bunlar için inşallah bu niyetle bir kimse hani Fetih suresini okusa bir sakınca olur mu? Bir sakınca olmaz. Ama yani ben işte şu kadar sure okursam şöyle olur şeklinde bir inanış
1: doğru değil.
0: Doğru bir inanış değil. Ama sadece Fetih suresi değil, hani bizim tavsiyemiz gençlere Kur'an-ı Kerim'i okusunlar, anlamaya çalışsınlar. Ondan sonra ve hayatlarında sadece belli aşamaları atlamak için değil, hayatın tamamında kendilerine refik olacak bir ne diyelim, bir yol gösterici olsun Kur'an-ı, aynen, Kerim inşallah.
1: En güzel arkadaşları Kur'an olsun.
0: İnşallah.
1: İlginç bir soru. Doğrusu cevabını ben de merak ettim. Derya Hanım, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar kıymetli hocam demiş. Zekat hesaplarken tutmuş olduğumuz dükkan için verdiğimiz depozitoyu da ekleyecek miyiz? Rakam 80 bin Türk lirası. Haliyle zekat hesaplamasında

0: daim evet, edilip edilmeyeceğini merak ediyoruz demiş. Ne dersiniz?
1: Şimdi depozito aslında bir nevi bir rehin hükmünde. Yani bir kimse daireyi kiraladığı zaman günümüz örfüne göre o dairede meydana gelebilecek zararın telafisi için ev sahibinin almış olduğu bir güvence bedeli diyebiliriz depozitoya. Dolayısıyla aslında biz oraya bir rehin benzeri bir şey bırakmış oluyoruz. Ev sahibine vermiş oluyoruz. Dolayısıyla bizim fıkıh kitaplarımızda rehin olarak bırakılan mal zekat matrahına dahil edilmez. Dolayısıyla 80 bin lira, şimdi 80 bin lirayı sonuçta ben karşı tarafa ödedim. Benim elimden çıktı. Ve benim o 80 bin lira üzerinde tasarruf yetkim var mı?
0: Yok.
1: Yok. Dolayısıyla burada milki tam dediğimiz, yani zekatta gerekli olan şartlardan birisi tam mülkiyettir. Bu da kişinin hem elinde olması hem de istediği gibi tasarruf imkanına yani sahip
0: burada
1: olması.
0: Burada belki akıllara şu gelmiş olabilir. Hani birine borç verdiğimiz zaman o borcu evet, hesaba dahil ediyoruz. Burada bu rehin olma durumu
1: rehin
0: devamı
1: farklı
0: değiştiriyor.
1: Aynen öyle. Buradaki rehin olay, çünkü biz o rehini istediğimiz zaman alamıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Rehin orada kalmak durumunda. Dolayısıyla rehin olarak bırakılan mal karşı tarafta emanet hükmünde olduğundan dolayı bizim artık orada bir tasarruf yetkimiz yok. Dolayısıyla bu 80 bin lira zekat matrahına dahil edilmez.
0: Peki efendim. Remzi Bey hayırlı bayramlar kıymetli hocam demiş. Elden taksitle mobilya almıştık. Yarısını ödedik, 6 ay kaldı. Taksitlerin hepsini ödersek %10 indirim yaparım dedi. Bunda evet, bir sıkıntı olur mu demiş.
1: Yani burada mezhepler arasında ihtilaf var. Hanefi mezhebine göre böyle bir işlem caiz değil. Nasıl ki peşin olarak diyelim ki bir şeyimiz var. Biz ona vadeyi biraz daha uzatalım, rakamı da çoğaltalım demek nasıl caiz değilse, hı hı, Hanefi mantığına göre bunun aksi de caiz değil deniyor. Yani sonuçta diyelim ki bir borcumuz var, borcu ben ödeyemiyorum, vadesi de geldi. Ben 3 ay daha vadeyi uzatayım ama borcum da işte 5 bin lira daha artsın demek.
0: Caiz değil.
1: Nasıl caiz değilse vadeyi ortadan kaldıralım, peşine çevirelim, 5 bin lira düşsün şeklinde bir anlayış da caiz değil. Yani deniyor Hanefi fakirleri açısından. Bu caiz görünmüyor ama
0: ama satıcı diyor ama, hocam burada.
1: Tabii. Ya aynı şey.
0: Aynı şey.
1: Tabii
0: mi?
1: Aynı. Değişen bir şey olmaz. Yani bu iki taraftan gelebilir böyle bir talep. Ama bizim şu anki vermiş olduğumuz fetvaya göre bazı tabiin fakihleri ve yine Ahmet bin Hanbel'den bir görüşe göre böyle bir işlem caizdir. Caiz olmasının nedeni de şu. Yani sonuçta aslında bir kişinin 20 bin lira alacağı var. Ama bunu vadeye yaymış. Yani bir alışverişten kaynaklı 20 bin lira alacağı var. Ben bunu hemen sen bana getir. Ben 5 bin lira senden düşeyim dediği zaman aslında bu ne demek? Ben yapmış oluyor. Kendi
0: güzellik
1: alacağından taviz vermiş oluyor.
0: Evet.
1: Orada bir ibra etmiş oluyor en azından borcun bir kısmını. Dolayısıyla bundan dolayı caiz deniyor. Biz de şu anda giden fetvalarımızda bunun caiz olacağını ifade ediyoruz.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Ayhan Bey'in selamları var. Herhangi bir sıkıntı yokken bebeğin 6 aydan sonra sütten kesilmesi o çocuğun hakkına girmek olarak değerlendirilir mi demiş.
1: Evet. Şimdi Bakara suresinde ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Estaizu billah vel validatu yurda'ne evladehunne havleyni kamileyni limen erade en yutimmer radha'a. Anneler çocuklarını iki tam sene emzirirler. Süt emme faaliyetinin tamamlanmasını isteyen kimse için. Yani baba eğer burada benim çocuğum iki sene süt emsin şeklinde bir talep varsa burada annenin o çocuğu iki sene emzirmesi gerekir deniyor. Yani ama bu gereklilik bir vücubiyet anlamında değil. Tavsiye babında bir şeydir. Dolayısıyla bu tavsiyeye uyarak babanın da talebi doğrultusunda, yani çocuğunun iki tam yıl emzirilmesini de talep ediyorsa anne de bu tavsiyeye uyarak Allah Teala'nın iki sene emzirmesi tavsiye edilir. Genel olarak böyledir. Ancak dediğim gibi bu vacip veya farz olarak telakki edilmiyor. Yani iki senenin altında da diyelim ki 15 aylıkken veya 18 aylıkken...

0: Yani çocuk 1,5 yaşındayken de sütten kesilebilir mi? Eğer çocuk için sağlığı, çocuğun sağlığı açısından bir problem yoksa kesilebilir. Ama burada ayetin devamında babayla annenin istişare ederek bu konu hakkında bir karar alması tavsiye ediliyor. Ha, o zaman buradan ortaya çıkan şu sonuca varabiliriz. Eğer baba ile anne ortak bir karar alırlarsa sütten kesme konusunda ve sütten kesme çocuğun sağlığına da en ufak bir zarar vermiyorsa o zaman çocuk sütten kesilebilir. Ancak tabii ki şunu söylemek lazım. Yani 6 ay çocuk için çok erken bir zaman. Hani mesela bu 12 ay, 15 ay, 18 ay için
1: Tabii daha iyi olur hocam.
0: buralarda çok bir problem olmaz. Çünkü çocuğun ek gıdaya başlaması, ek gıda ile beslenebiliyor olması da önemli. O zaman şöyle diyebiliriz. Yani 6 aylık çok erken bir zaman. Burada çocuğun sütten kesilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Burada mutlaka bir doktora, çocuk doktoruna gidip çocuk doktorunun bu konudaki görüşünü alıp ona göre hareket edilmesi gerekir. Eğer çocuk doktoru hayır çocuğun emzirmesi lazım, henüz ek gıdaya geçmedi, bu şekilde sütten keserseniz çocuğun büyümesi bundan olumsuz etkilenir diyorsa o zaman tabii ki sütten kesmek çocuğun hakkına girmek olur.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Sivas'tan Sevgi Hanım hattımızdaymış. Sevgi Hanım hoş geldiniz.
2: Hayırlı akşamlar Furkan Bey.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Bayramınız mübarek olsun.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sizin de bayramınız mübarek olsun.
2: Teşekkürler. Sağ olun. Furkan Bey, benim şimdi 200 gram bir altınım vardı. Biz ev alırken eşime ben borç olarak verdim bunu. Eşim geri ödeyeceğini söyledi. Bunun ben tekrar zekatını vermem gerekiyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum.
1: Peki. Soralım Sevgi Hanım. Allah yardımcınız olsun efendim. Huzurla oturmak nasip olsun evde. Sivas'a selamlar. Yani
0: Evet.
1: eşler arasında borç olur mu diyecektim. Hani ev almışlar falan ama
0: Yani
1: nasıl dersiniz acaba?
0: tabii keseler ayrı olabilir. Yani bunda hani dinen bir sakınca yok. Kadının malı kendine aittir. Dilediği gibi tasarruf edebilir. Borç da verebilir, hibe de edebilir. Tabii hibe ederse daha güzeldir. O
1: Şimdi
0: ama
1: mesela Sevgi Hanım dese ki ben bu borçtan vazgeçtim. Sana hibe ediyorum.
0: de diyebilir.
1: İyi de olur
0: İyi de
1: kendisi
0: olur
1: için.
0: tabii ki, tabii ki ama sonuçta zorunlu değil.
1: Eyvallah.
0: Zorunlu değil. Şimdi burada bir borç vermiş alacaklı durumunda. Dolayısıyla alacaklı durumdayken biz 3 gruba ayırıyoruz alacakları. Bu şu anda bir karz akdi çerçevesinde bunu verdiği için dolayısıyla bu 200 gram altının zekat matrahına dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü kocasının ödeyeceği belli, inkar edilen bir borç değil ve kendisine de ödeyeceğini de taahhüt ediyor. Bir ödeyememe gibi bir durum da söz konusu değil. Dolayısıyla zekat hesaplamasını yaparken 200 gramı da zekat malları arasına dahil etmesi gerekir.
1: Eyvallah. Selim Hanım diyor ki muhterem hocam ben kurban kesen kimsenin kasabın abdestli olmasını gerektiğini biliyorum diyor. Öyle öğrendim. Köyde kasap efendi ard arda birkaç tane kurban kesiyor. Haliyle üzerine kan bulaşıyor.
0: Evet.
1: Bu kan abdesti bozmuyor mu? Bu şekilde kurban kesmesi caiz mi? Ne dersiniz
0: Evet.
1: demiş.
0: Yani kurban kesen kişinin abdestli olması gibi bir şart söz konusu değil. Yani tabii ki abdestli olursa bu güzeldir ama abdestli olması şart değil. Ama burada biraz karıştırılan bir konu var. Şimdi bir kimsenin üzerinde necaset olması o kimsenin abdestliyle ilgili bir husus değil. Namazı ile ilgili bir husus. Yani
1: Evet, orası
0: evet
1: karıştırılmış.
0: orası biraz karıştırılmış. Yani dolayısıyla bir kimse abdestli faraza abdestli diyelim ki kurban kesiyor ve kurbanın kanı ciddi bir miktarda elbisesine bulaştı. Şimdi bu kimsenin abdesti bozuldu mu? Abdesti bozulmadı. Çünkü abdesti bozan hususlar belli. Ama bu kimse bu elbiseyle namaz kılabilir mi?
1: Kılamaz.
0: Kılamaz. Dolayısıyla elbisesini değiştirmesi gerekir. Ama dediğim gibi hani abdestsiz kurban kesilebilir. Bunda bir durum yok ama bu vesileyle ifade etmiş olayım. Bazı insanlarımızda şöyle bir şey var, düşünce var. Hani kurban kanı necaset değil gibi bir düşünce var. Bu doğru değil. Yani kurban kanı da necistir, insan kanı

0: insanı da necistir. Dolayısıyla yani eğer namaz caiz, evet namaz caiz olmayacak derecede bir kurban kanı üzerimize bulaşmışsa onlardan onları temizleyip veya o elbiseyi çıkarıp yeni bir elbise giyip o şekilde namazımızı kılmamız gerekir.
1: Peki efendim. Abdullah Bey hayırlı akşamlar kıymetli hocam demiş. Bayramın 3. gününe kadar bir şekilde kurban kesemeyen bir Hanefi kimse bayramın 4. günü yani yarın kurban kesebilir mi? Şafii mezhebini taklit etmesinde bir beis var mıdır? Ederse nasıl niyet eder demiş.
0: Yani evet Şafii mezhebinde 4. gün gün batımına kadar kurban kesme işlemi yapılabilir. Bu caizdir. Bir kimse Hanefi bir kimse kaçırırsa 3. gün gün batımına kadar kurbanını kesemezse Şafii mezhebini taklit ederek 4. gün kurbanını kesebilir. Bunun için özel bir niyete gerek yok. Yani burada bir fetva vermeye ehil bir kişiye giderek fetvasını aldıktan sonra o fetva ile amel ederek kişi 4. gün kurbanını kesebilir. Yani özel bunun özel bir niyeti yoktur.
1: Allah kabul etsin.
0: Allah kabul etsin.
1: Efendim Ayşe Hanım'ın selamları var size. Hayırlı bayramlar kıymetli hocam. Benim sorum babası vefat etmiş 5-6 yaşlarında fakir bir çocuğun okul masraflarını zekat olarak karşılamamız mümkün mü? Bunu bir vakıf aracılığıyla Afrika'da babası vefat etmiş fakir çocuklara veriyoruz. Bu verdiğimiz bursu yine zekat olarak saymamız mümkün mü demiş. Cevabınızı heyecanla bekliyorum diye bitirmiş.
0: Yani burada önemli olan fakir oluşunun tespiti. Yani bu çocuğun fakir olduğu tespit ediliyorsa ve gerçekten de bu aracı kuruluşlar bu işi çok dikkatli bir şekilde yaptıklarından da eminsek böyle bir durumdaki çocuğa biz bursumuzu zekat olarak verebiliriz. Yani bursumuzu zekata sayabiliriz. Çünkü zaten zekat dediğimiz şey fakirin hakkıdır. Hem burada bir yetim bir çocuk var, bir okul okuma durumu var. Dolayısıyla bu şekilde zekatımızı bu çocuklara, yetim çocuklara gerçekten muhtaç, babasını kaybetmiş veya işte okumak zorunda kalan ama maddi imkana sahip olamayan çocuklara zekat verebiliriz.
1: Peki efendim. Hüseyin Bey diyor ki muhterem hocam bayramınız mübarek olsun. Yurt dışında tanıdığım bir kardeşimizin Türkiye'deki gelirlerini ben kontrol ediyorum. Benim bir paraya ihtiyacım oldu. Bu tanıdığımın kontrol ettiğim parasından kullandım. İhtiyacımı gördüm. Tekrar yerine koyacağım. Fakat karşı tarafa haber vermedim diyor. Bu şekilde yapmamda bir günah var mı? Ne dersiniz diye bitirmiş.
0: Şimdi burada kişi emin olarak bu işlemi yapıyordur. Yani eğer yurt içinde bir takım onun parasıyla ilgili bir takım işlemleri yapıyorsa emin olan kimse, emanet kendisine verilen veya bazı konularda yetkili kılınan kimse emanete riayet etmesi gerekir. Ve bilgi vermeden bu şekilde parada tasarrufta bulunması caiz olmaz. Çünkü kendisi emin görülmüş ve ondan dolayı kendisine bir görev verilmiş veya yetkili kılınmış. Vekil kılınmış. Dolayısıyla bu kimse böyle bir şey yaptığı zaman emin olma vasfını kaybeder. Ondan dolayı böyle bir işlem yapmışsa burada tabii masumane bir şeydir muhtemelen ama burada yapılması gereken paranın sahibine durumu izah etmek ve kendisinden helallik istemek gerekir ve bundan sonra da kesinlikle karşı tarafa bilgi vermeden onun bilgisi dışında böyle bir işlem yapması caiz olmaz.
1: Eyvallah hocam. Ayşe Hanım selamlar devamlı izliyorum programınızı demiş. Sorusu şöyle. Namaz borçlarımızı her vaktin namazını kıldıktan sonra o vaktin kazasını kılıyorum. Siz de bu şekilde kılabilirsiniz demiştiniz yanılmıyorsam. Hocalarımız böyle de olabilir demişlerdi. İkindi ve yatsı namazının ilk sünnetlerinin yerine kaza namazı kılabilir miyiz? Bu hususla alakalı cevabınızı merak ederim. Malumunuz gayrimüekket sünnet diye bitirmiş.
0: Yani burada şunu ifade edelim. Kaza namazının kılınamayacağı 3 vakit var. Tam güneşin doğuşu esnası. Öğle ezanından bir 10 dakika öncesi, 10-15 dakika öncesinden öğle ezanına kadar. Bir de bu şeyde ikindi namazına 40-45 dakika kalınca. Tabii bir de sabah namazında da yine şeyi
1: akşam
0: söylemek...
1: Akşam namazına 40-45 dakika kalır.

0: pardon, akşam namazına 40-45 dakika kala. Yani burada şunu ifade etmek lazım. Yani bir kimse mesela ikindi namazını geciktirmiş diyelim ki, yarım saat kalmış güneşin batmasına, akşam namazının vakti girmesine. O zaman bu kimse sadece o vaktin farzını kılar. Orada artık kaza kılamaz. Yani burada onu ifade etmek gerekiyor. Yani bir kimse geciktirmek tabii ki doğru değil ama oldu ki
1: Oldu, kıldı mesela.
0: geciktirdi biraz. Yani eğer 40-45 dakikaya kadar geciktirmişse akşam ezanına 40-45 dakikaya kala artık sadece o gün o vaktin ikindi namazının farzını kılabilir. Onun dışında yine sabah güneş doğduktan sonra yine bir 40-45 dakikalık bir yine kerahat vakti durumu söz konusudur. Yani bunun dışında kalan vakitlerde kişi kaza namazı kılabilir. Özellikle hani kaza namazı çok fazla olan kimseler ve gerçekten de hani bu konuda da bitirmeye çalışan, vaktinden ayırarak kaza namazını bitirmeye çalışan kimseler yatsı ve ikindi namazının ilk sünnetini yerine kaza namazı da kılabilirler. Çünkü bu gayrimüvekket bir sünnettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zaman zaman terk ettiği bir sünnettir. Yani çok belki bir
1: Çok
0: ne
1: da
0: diyelim
1: adet
0: bir
1: edilmesin ama
0: alışkanlık,
1: belki.
0: evet çok alışkanlık haline getirmemek kaydıyla vakit darlığı durumunda veya gerçekten bir yorgunluk durumunda ya kaza namazını kılıvereyim şimdi derse ikindi namazının sünneti yerine veya yatsı namazının ilk sünneti yerine onda da bir sıkıntı olmaz inşallah.
1: Eyvallah. Şimdi güzel bir soru daha var. Yaklaşık 1,5 dakikamız var ama bu önemli diye bunu da sorayım istiyorum. Malum kurbanlar kesildi, artık insanlar şöyle bir havaların da düzelmesiyle beraber mesire alanlarına, piknik yerlerine gidiyorlar. Birkaç kişi sormuş efendim. Çevre temizliğinin de İslam hukukunda önemi var mı? Müslümanın bu hususlarla alakalı görevleri nelerdir demiş. Gördüğümüz manzaralar kötü diyenler de var.
0: Evet.
1: Bununla bitirelim inşallah.
0: Yani tabii çevre temizliği, dinimizin temizliğe verdiği önem zaten ortada. Bir ibadet yapıyoruz. Bu ibadeti en güzel şekilde yapmamız ve en temiz şekilde yapmamız gerekir. Çünkü hani Türkiye'de belki bir ibadet yapıyoruz ama dünya bir taraftan bizi izliyor. Yani biz bu ibadeti en güzel şekilde yaptığımızı aslında tüm dünyaya göstermemiz ve örnek bir model ortaya koymamız gerekiyor.
1: Yani hem kurban kesim esnasında hem de kurban dışında
0: Tabii ki,
1: buna
0: tabii
1: dikkat
0: ki.
1: etmek
0: Buna
1: lazım.
0: dikkat etmek gerekiyor çünkü işin hem bir sağlık boyutu var. Yani aslında orada diyelim ki siz bir hayvanın iç organlarını bıraktığınız zaman ortada, orada sağlık açısından da ciddi riskler meydana gelebilir, hastalıklar yayılabilir.
1: Doğru.
0: Hem de bir de bir görüntü meselesi var. Yani dışarıdan bakıldığında nahoş bir görüntü ortaya çıkar. Yani bu bizim bir Müslümana yakışmayacak bir davranış olur. O yüzden temizliğe, çevre temizliğine bu manada özellikle dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Tabii bu şeyde yani özellikle hani bu hocam kurban kesim alanlarındaki manzaralardan bahsetti. Bir de kurban dışında bu hani etimizi gidelim bir mangal yapalım. Mesire alanlarında da yani her daim aslında Müslüman çevresine karşı duyarlı olmalı değil mi?
0: Tabii. Yani eğer hani o kurban dışında da mesire alanlarında yani veya işte sahil kenarlarında belki senelerce erimeyecek,
1: Tabii.
0: doğaya
1: Tabii.
0: karışmayacak bir takım pet şişeler vesaire bırakılıyor. Bu da kesinlikle bir Müslümana yakışmayacak bir tavırdır. Bu konuda da tabii ki dikkatli olmak gerekiyor.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür ederim, sağ olun.
1: Keyifli bir programdı.
0: Allah razı olsun.
1: Bayramın şu güzel zamanlarında bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz. İyi ki
0: teşekkür ederim.
1: varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız.
0: Allah
1: Allah
0: razı
1: razı
0: olsun.
1: olsun.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, ey insanlar selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz. Rabbimiz bizi cennetiyle, cemaliyle şereflendirsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktardık.

yoktur. Bu, Rahman'ın arşından çıkan rahmet ağının rahim denilen hattan yayılmasıdır aynı zamanda. Nitekim Allah Resulü bir hadisinde, "Rahim, Rahman'dan uzamış bir ağdır ve arşa bağlıdır." buyurmuş ve "Rahim, Rahman'dan bir bağdır." şeklinde bir tanımlama yapmıştır. Biri Rahman ile Rahim arasında, diğeri ise Rahim ile aynı Rahim'den dağılan akrabalar arasında olmak üzere iki tür ilişki vardır. Her iki ağda da ilişki rahmet ve merhamet akışı şeklinde gerçekleşir. Arada bağlantı varsa rahmet ve merhamet akımı devam eder. Bağ koparılmışsa rahmet ve merhamet de kopar. Nitekim Hazreti Peygamber'in bir kutsi hadiste şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Yüce Allah şöyle buyurur, "Ben Rahman'ım, akrabalık bağlarının da adı Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim." Sıla-i Rahim, cahiliye dönemi Arap toplumunda da değer verilen erdemler arasındadır. İslam bu hususu daha da önemsemiş, cahiliyedeki bir takım yanlışlıkları düzeltmiş ve onu ilk günden itibaren en temel öğretiler arasında sunmuştur. Cahiliyede bu ilişki, başkalarına karşı bir gurur, kibir ve övünme vesilesidir. Körü körüne taassup derecesinde bir tarafgirlik, zalim de olsa mazlum da olsa kan kardeşini tutma, kabilesini kayırma, kısaca nesebini adeta putlaştırırcasına yüceltme söz konusudur. İslamsa bu ilişkileri ıslah etmiş, temel ilkeleri, karşılıklı hak ve sorumlulukları merkeze alan bir ilişkiler ağı kurmuştur. Adalet, hakkaniyet, hukukun eşitliği ve suçun şahsiliği gibi İslam'ın temel ilkeleri arasında akrabalık bağları hiçbir avantaj sağlamaz. En yakın akraba da olsa, şahitlikte ve yargıda dürüstlükten ve adaletten asla ödün verilmez. Yakını bile olsa kimse kimsenin vebalini yüklenmez. Hatta bu konuda Peygamber Efendimiz'in dahi ayrıcalığından söz edilemez. Kendisinin de açıkça ifade ettiği gibi, kızı Fatıma da olsa ne dünyada ne de ahirette yapabileceği bir şey yoktur.

Sıla-i Rahim, Akrabalık Hukuku. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhametliler Rahman'ın merhamet ettiği kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Rahim Rahman'dan bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse Allah da onunla irtibatını sürdürür. Kim de onu koparırsa Allah da o kimseyle ilişkisini koparır.

bir bakayım diye halkın içinde ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, akrabalarınızla bağlarınızı koparmayın, insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesinde din farkı dahi dikkate alınmaz. Şirk ve küfür gibi konularda anne babaya itaat edilmesi yasaklansa da, onlarla dünyada beraberlik ya da beşeri ilişkilerin sürdürülmesi istenir. Nitekim Müslüman olmamasına rağmen Peygamberimizin vefat edinceye kadar amcası Ebu Talip'le sıcak ilişkiyi sürdürdüğünü bilmekteyiz. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma anlatıyor. Peygamberimiz hicrete hazırlanırken belindeki kuşağı ikiye bölerek erzak bohçasını bağladığı için kendisine Zatün Nita Kain, yani iki kuşaklı denilen Esma'nın kız kardeşi Ayşe ile anneleri ayrıdır. Hazreti Ayşe'nin annesi Ümmü Rüman, ilk Müslümanlar arasında yer alırken, Esma'nın annesi Kuteybe binti Abdülüzzâ'ya hidayet nasip olmamıştır. İşte o Esma anlatıyor. Kureyş'in Hudeybiye antlaşması zamanında annem, İslam'dan yüz çeviren müşrik biri olduğu halde, kendisine yardım etmemi arzulayarak bana geldi. Bunu haber verdikten sonra Resulullah'a, ''Ya Resulallah, onunla ilgileneyim mi?'' dedim. O da, ''Evet, annenle ilgilen.'' buyurdu.

Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet, öyledir. Sen seninle bağı kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet, razıyım Rabbim," deyince, Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. "Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?" Din dilinde eşyanın ve varlıkların konuşması sıkça rastlanılan bir üslup özelliğidir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bunun örnekleri görülmektedir. Henüz bedenleri yaratılmamış beşerin ruhları konuşur. Kıyamet günü ağızlarına mühür vurulur. Eller, gözler, kulaklar ve deriler konuşur. Yapılan işlere ayaklar tanıklık eder. "Doldun mu?" sorusuna cevaben cehennem, "Daha var mı?" der. Az önce zikretmiş olduğumuz kutsi hadis de bu kabildendir. Akrabalar arası ilişkiler konusu sıla-i rahim kavramıyla ifade edilir İslam edebiyatında. Rahimle ana rahmi, sılayla da bağ kastedilir. Akrabalar arası ilişki denilen bu bağ, rahimler vasıtasıyla ortaya çıkar. Rahimle cenin arasında nasıl kordon diye bilinen maddi bir bağ varsa, doğduktan sonra da akrabalar arasında manevi bir bağ söz konusudur. Cenin için kordon ne kadar hayati önemi haizse, Müslüman birey için de sıla-i rahim o denli anlam taşır. Yüce Rabbimizin en güzel isimlerinden olan Rahman ve Rahim ile Rahmet ve Rahim aynı kökten gelir. Kelimenin kökeni acıma, esirgeme, merhamet etme anlamını taşır. Rahman'la Rahim arasındaki ilişki sadece aynı kelimeden türemesiyle izah edilemez. Çok esirgeyen ve çok merhamet eden Rabbimiz, rahmet ve merhametini sadece insanlara değil, hayvanlara da ana rahmi aracılığıyla verir. En vahşi hayvanların dahi yavrularına olan şefkat ve merhameti bunun bir sonucudur.

0: milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İlki iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder, hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir.
1: Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Vâbisâ bin Mâbet el-Esedî Medine'nin yerlisi değildi. Ve Peygamber Efendimiz'den İslam'la ilgili gerekli hususları öğrenip memleketine geri dönecekti. Bu amaçla doğru Resulullah'a gitti. Ne var ki Hazreti Peygamber'in etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Ancak Vâbisâ kararlıydı. Oradakileri kızdırmak pahasına da olsa kalabalığı yararak ilerlemeye ve yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan diyerek niteleyeceği sevgililer sevgilisine yaklaşmaya çalıştı. Vâbisâ'nın bu telaşını takip eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Yaklaş ey Vâbisâ" dedi. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vâbisâ henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu. Bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin? Evet dedi Vâbisâ. Elleriyle Vâbisâ'nın göğsüne dokunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kendine danış ey Vâbisâ. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir buyurdu.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ
1: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti. Kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı

Hadislerde dile getirilen önemli bir akraba ilişkisi de amcayla olan bağdır. Baba yüzü görmemiş sevgili peygamberimizin kendisinden sadece 2 yaş büyük olmasına rağmen amcası Abbas'a olan düşkünlüğü malumdur. O bir vesileyle ondan söz ederken aynı hurma kökünden çıkıp da ayrılan dal benzetmesini kullanır. Bir gün Hazreti Abbas Peygamber Efendimizin yanına öfkeli bir şekilde girer. Ona öfkesinin sebebini sorunca, "Bu Kureyş'le bizim aramızda ne var? Birbirleriyle karşılaştıklarında güler yüzlüler, bizimle karşılaştıklarında ise farklılar," der. Bunun üzerine Peygamberimizin mübarek yüzü kızaracak kadar öfkelenir ve şöyle der: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah ve Resulü için sizleri sevmedikçe bir kimsenin kalbine iman girmez." Sonra şöyle devam eder: "Ey insanlar, amcamı rahatsız eden beni rahatsız etmiş olur. Çünkü bir kişinin amcası baba yarısıdır." Akrabalar arası ilişkiler, sevgi, saygı ve ziyaretleşme gibi hususların yanı sıra sosyal hayatın her alanında karşılıklı yardımlaşmayı da gerektirir. Bu dayanışmanın diyet, miras gibi hukuku gerektiren tarafları olduğu gibi ahlaki boyutu da vardır. İyilik yapma konusunda öncelikli kimseler ilk önce anne, sonra baba, kız kardeşler ve kardeşler şeklinde sıralanır. Genel olarak yardım elini uzatmada, özel olarak zekat ve sadakada en yakınlardan başlanır. Bu durum Peygamber Efendimizin el akrab fel akrab şeklinde ifade ettiği üzere en yakından uzağa doğru devam eder. Herhangi bir yoksula verilen bir sadaka sayılırken, yoksul akrabaya verilen biri sadaka, diğeri sıla-i rahim olmak üzere 2 sadaka sayılır.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.
1: Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi. Vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki, ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret. İnsanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki, kalbe derin bir uyku. Ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa, nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Müminse insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

akrabalar arası ilişkiler konusu Kur'an'ın en temel öğretileri arasında yer alır. Yüce Rabbimiz birçok ayette akrabaya hakkını vermeyi, yardım ve iyilik etmeyi emretmekte, akrabalık haklarına riayetsizlikten sakındırmakta ve akrabalık bağlarını koparmanın fitne ve fesatla ilişkisinden söz etmektedir. Akrabalar arası ilişkinin önemini bizzat yaşayarak öğrenir Allah Resulü. Babasını hiç göremeyen bir yetimdir. Annesini de dayılarını ziyarete gittikleri zaman Medine dönüşünde kaybeder. Önce dedesinin, sonra da kendisine çok şey borçlu olduğu amcası Ebu Talib'in himayesinde yetişir. Resul-i Ekrem son nefesine kadar kendisini destekleyen ama İslam'ı seçmeyen amcası Ebu Talib'le aralarındaki rahim bağının rahmete dönüşmesi için çok çabalar. Hatta sırf bu yüzden ilahi itaba, uyarıya bile muhatap olur. İlk vahiy tecrübesinin ona verdiği ürperti ve heyecanı yatıştırmaya çalışan Hazreti Hatice validemizin, "Çünkü sen akrabalarla ilişkini sürdürürsün" demesi de rahmet elçisinin bu konuda eskiden beri ne denli hassas olduğunu gösterir. İslam peygamberi ilk günden itibaren sıla-i rahmin önemini vurgular. Bizans kralı Heraklios henüz Müslüman olmamış Ebu Süfyan'a Hazreti Peygamber'in neler getirdiğini sorar. Ebu Süfyan, Allah'a şirk koşmadan kulluk etme, namaz kılma, sadaka verme, dürüst ve iffetli olma, akrabalarla irtibatı devam ettirme şeklinde cevap verir. Hicret ettiği Medine'ye varır varmaz verdiği ilk mesajlar arasında yine sıla-i rahim vardır. İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerinden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca

0: Bir gün Muaviye bin el-Hakem Allah Resulü'nün huzuruna gelerek ona şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kâhinlere gidiyor. Ne dersiniz? Bu soruya karşılık Hazreti Peygamber ona, sen gitme dedi. Muaviye tekrar sordu. Ey Allah'ın Resulü, bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz? Resul-i Ekrem ise, bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın.
1: Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
2: Hadislerin hikayeleri. Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yettin artık. Al sana. Sana kanayı.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Çek ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
4: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
3: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun öyle mi? Şimdi görürsün sen bak. Yetişin ey ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
2: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
3: Yazıklar olsun size.
4: Asıl size yazıklar olsun.
5: Nankörler.
4: Sözlerine dikkat et.
5: Etmezsem ne olur?
4: Kes sesini.
5: Siz iyilikten anlamazsınız.
6: Ey ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
4: Nankörler.
5: Çıksınlar bakalım karşımıza.
4: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
6: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
7: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
6: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
7: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz. Yetmez mi?

0: onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar mı?
1: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyu mu paylaşamayacağız?
0: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
1: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
0: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
2: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
3: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
4: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
0: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
5: Hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
6: Ben de duymadım.
4: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selül gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla, kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
7: Hadislerin hikayeleri.

aynı zamanda bugünlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o benden sonra dünya nimetlerinin ve

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın

0: Uysal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum. Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim.
2: Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız.
3: Buradan öteye geçemezsin.
4: Beni kim durduracak peki? Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim.
3: Ben durduracağım. Al, işte böyle. Ben Hamza'yım.
5: Ben de Ubeyde'yim.
6: Ben de Ali bin Ebi Talib'im.
7: Şimdi oldu. Siz bize denksiniz.
0: 46. Bölüm.
8: Savaş başlamıştı. Artık geri dönme ümidi yoktu. Ebu Cehil Kureyşlileri çarpışmaya teşvik ediyordu.
9: Siz Utbe'nin, Şeybe'nin ve Velid'in ölümlerinden korkmayın. Onlar acele ettiler ve boş yere öldüler. Yemin ederim ki bugün Muhammed ve arkadaşlarını yakalayıp iplere bağlamadan buradan ayrılmayacağız. Onları esir olarak Mekke'ye götüreceğiz. Sizin onları kılıçtan geçirmeye gücünüz yeter. Ama böyle yapmayın. Onları kıskıvrak yakalayın da atalarının dininden yüz çevirmek neymiş onlara gösterelim. Lat ve Uzza'ya saygısızlık etmek neymiş görsünler.
10: Kılıçtan getirelim hepsini.
9: Yaşatmayalım.
10: Evet, hadi saldıralım.
9: Evet, hadi ki gücümüz yeter.
8: Peygamberimiz de haydi kalkın, genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete diyerek ashabını savaşa teşvik ediyor.
11: Allah'ım,
12: bizleri koru Allah'ım,
13: bizleri mahcup etme Allah'ım.
3: Müslümanlar, beni dinleyin. Resulullah bugün öldürülen ve esir edilen her bir düşman askeri karşılığında mükafat müjdesi veriyor. Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne yürüyün. Korkmayın. Üstün gelecek olanlar sizlersiniz. Müşrikler bize iyice yaklaşmadan, menzile girmeden oklarınızı atmayın. Peygamberimizin emri olmadan kimse oklarını kullanmasın. Okçular! Yerlerinizi alın ve benden gelecek işareti bekleyin.
14: Allah'ın Resulü size bir müjde veriyor. Cebrail elinde atının dizginleri olduğu halde aramızdadır. Savaş için hazırdır.
15: Şükürler olsun.
16: Allahu Ekber.
14: Sevinin ey Müslümanlar. Peygamberimiz İsrafil ve Mikail'in de yanlarında biner melekle aramıza geldiğini söylüyor. Dinleyin, yüce Rabbimiz ne diyor? Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ben size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yardım ancak Allah katındadır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
8: Meleklerin varlığı Müslümanlara güç vermiş, kafirlerin yüreklerine ise korku salmıştı. Kafirler etraflarında göremedikleri atların kişnemelerini duyuyorlardı. Esen rüzgardan son derece huzursuz olmuşlardı. Allah istese bir melekle yeryüzünün altını üstüne getirebilirdi. Ancak savaş meydanında çarpışan yiğitlere meleklerin varlığıyla destek olmak istiyordu.
3: Okçular! İleri! Dikkat! Hazır olun! Fırlatın! Ya Allah, bismillah! Haydi yürüyün!
8: Savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Müslümanların şifresi Allah birdir manasına gelen ehad.

0: annesiydi. Teke tek yapılan vuruşmada büyük kahramanlık sergileyen Hazreti Hamza, göğsüne nişan olarak deve kuşu tüyü takmış, düşman saflarını yara yara ilerliyor. Peygamberimiz Ebu Cehil ve Kureyş'in bazı liderlerinin Müslümanlara kılıç çekmek istemeyenleri zorla buraya getirdiğinden haberdardı. Dolayısıyla ashabına şöyle dedi: kim Haşim oğullarından birine rastlarsa onu öldürmesin. Kim Ebul Bahteri'ye rastlarsa onu öldürmesin. Kim Abbas bin Abdülmuttalib'e rastlarsa onu öldürmesin. Çünkü onlar zorla savaşa çıkarılmışlardır. Ebu Cehil gibi bazı müşriklerse Müslümanlara yıllarca büyük sıkıntılar yaşatmışlardı. Ebu Cehil'i hiç görmeyen Medineli Ensar bile onun ne kadar büyük bir din düşmanı olduğunu öğrenmişlerdi. Ebu Cehil aynı zamanda bu savaşta müşrik ordusunun komutanıydı. Pek çok Müslüman onu öldürmek istiyordu. Muaz bin Amr ve Muaz bin Afra isimli iki genç de onu arıyorlardı. Abdurrahman bin Affa şöyle dediler:
1: Ebu Cehil'i tanır mısın?
2: Elbette tanırım.
1: Peki bana onu gösterir misin?
2: Ebu Cehil'i ne yapacaksın?
1: Duydum ki Resulullah'a sövüyormuş. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben Allah'a söz verdim. Eğer onu görürsem ya öldüreceğim yahut da onun önünde öleceğim.
2: Gençler, işte bana sorduğunuz Ebu Cehil. Şurada, atının üstündeki miğferli adam.
1: Demek Allah düşmanı Ebu Cehil bu. Yürü, onu cehenneme yollayacağım.
3: Al sana. Gördün mü işte? Kim benden intikam alabilirmiş? En güçlü, en atak hayvanlarınız evinin de karşıma çıkın bakalım. Önümde durabilecek misiniz? Ben Ebu'l-Hakem'im. Ben Mekke ordusunun komutanıyım. Ben Mekke'nin en şereflisiyim. Cesaret benim özelliğim. Anam beni bunun için doğurmuş. Bizler usta savaşçılarız. Önümüzde kimse duramaz. Tüm Araplar gücümüzün önünde boyun eğecek.
4: Ebu Cehil burada işte. Ama etrafında onu koruyanlar var. Üstelik atının üstünde. Bense yayayım. Zırhı ve miğferi var. Savunmasız olduğu anı kollamalıyım. İşte şimdi tam zamanı. Arkadan yaklaşayım. Şimdi tam sırası.
1: Al bakalım Allah'ım. Peygamberimize bu kadar kin beslemenin sonu ne oluyor bak.
0: Ebu Cehil'in bacağının koptuğunu ve yere düştüğünü gören oğlu İkrim'e koşarak geldi.
5: Baba! Baba! Lanet olsun sana! O benim babam!
3: Allah'ım! Al bakalım!
6: Koşun! Koşun! Koşun!
0: Savaş kızışmıştır. Muaz oradan ayrılmak zorunda kalır. Ebu Cehil ağır yaralıdır.
3: Beni Medine'nin koyun çobanları mı yere serecekti? Nerede Kureyş'in şereflileri? Ölümüm keşke dengim olan birinin elinden olsaydı.
0: Hazreti Ali ve Hazreti Hamza savaş meydanında olağanüstü başarılar sergiliyordu. Hazreti Ali bir an arkadaşlarından Sa'd bin Hayseme'nin zor durumda olduğunu fark ederek onun yanına doğru koştu ama yetişemedi. Sa'd şehit olmuştu.
5: Allah'ım, senden geldik, sana döneceğiz. Bizlere güç ver. Ayaklarımızı sabit kıl.
7: Ebu Talib'in oğlu, buraya yaklaş da senin de işini bitiriyor.
5: Sen kimsin? Miğferinden yüzünü göremiyorum.
7: Eski bir dostun diyelim. Atalarımızın dinini hiçe saymadan önce dosttu. Ne oldu? Korktun mu?
5: Hayır. Çarpışmak istiyordum. Hadi gel.
7: Kalkanımı ikiye ayırdın. Görmeyeni büyümüşsün. İşte Ali. Şimdi köşeye sıkıştın. Bakalım nasıl kurtulacaksın?
5: Ali! İl!
7: Al bakalım. Dur. Bu da Abdülmuttalib'in oğlundan.
5: Amca, tam zamanında yetiştin.
7: Ebu Talib'in oğlu.

0: Onu öldürmeye kalkıştı. Eceli Ebu Talib'in kardeşinin elinden oldu.
1: Bedir günü baba oğul amca yeğen karşı saflardaydı. Peygamberimizin yanından ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir düşman askerleri içinde oğlu Abdurrahman'ı gördü. Abdurrahman son derece güçlü ve savaşmakta istekliydi.
2: Kılıcına güvenen kimse yok mu? Karşıma çıkmaya cesaret olan bir adam yok mu aranızda?
1: Oğlu Abdurrahman'ın meydan okumasına dayanamayan Hazreti Ebu Bekir atıldı. Peygamberimiz onun ilerlediğini görünce kolundan tutarak, "Ebu Bekir, sen bize lazımsın. Bilmez misin ki sen benim işiten kulağım, gören gözüm yerindesin," dedi. Oğlu Abdurrahman babasının elinde kılıçla üstüne yürüdüğünü görünce geri adım atmak zorunda kaldı. Kureyş'in ileri gelenlerinden biri olan Nevfel bin Hüveylid de bir yandan savaşırken bir yandan da şöyle bağırıyordu.
3: Bugün Kureyş'in ululuk ve yücelik günüdür. Bugün Muhammed ve arkadaşlarının hezimet günüdür.
1: Bu adam Mekke'de İslamiyet'e karşı aşırı düşmanlık edenlerdendi. Peygamberimiz, "Allah'ım Nevfel'e karşı bana yardımcı ol. Onun hakkından gel," diye ilticada bulundu. Hazreti Ali onu savaş meydanında buldu. İlk vurduğu darbede kılıç Nevfel'in kalkanını parçaladı. Peygamberimiz savaşın sonunda "Nevfel hakkında bilginiz var mı?" diye sorduğunda Hazreti Ali ortaya çıktı.
4: "Ben onu öldürdüm ey Allah'ın Resulü."
1: Peygamberimiz bunu duyunca sevincini "Allahu Ekber" diyerek belli etti. Hamd ederek duasının kabul olduğunu söyledi.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar.

İnsanların da bu inanç ve bilinç içerisinde olmaları gerekir. Müslüman için kişisel ve toplumsal hayatta iyilik ve kötülüğün ölçüsü, Allah ve Resulünün emir ve yasaklarıdır. Bireye ve topluma faydalı olan davranışlar arasında ise hüsnü zan gelir. Hüsnü zan, yani güzel düşünmek, kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Mümin, bütün hayatında hüsnü zan beslerse, rahmet ve mağfiretten nasiplenir. Çünkü bu aynı zamanda onun inancının varlığını ve devamlılığını gösterir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez ayeti de bu duruma işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz, Allah'tan hiçbir zaman ümit kesmemiştir. Hayatın son anına dek her daim Rabbine karşı hüsnü zan halinde olmayı bize şu hadisi şerifiyle öğretmiştir. Hepiniz ancak Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek can veriniz. O, hayatının her anında hayırlı olanı yapmayı prensip haline getirmiş ve şöyle buyurmuştur. Mü'min daima hayır üzerindedir. Bedeninden ruhu çıkarken bile Allah'a hamd eder. Müslüman, kendisiyle aynı inancı paylaşan Müslüman kardeşi hakkında hüsnü zan beslemelidir. Zira iman, ahlak ve kardeşlik bunu gerektirir. Müslümanın Müslüman kardeşi hakkında iyi düşünmesi ve ona güvenmesi her daim hem dininin hem de insanlığın gereğidir. Suizan, kesin bir delil olmaksızın Müslümanlar hakkında kötü düşünmek ve emin olmadığı halde Müslümanlar hakkında suçlamada bulunmaktır. O, insanları birbirinden uzaklaştıran ve aralarındaki bağları koparan ahlaki kusurlardandır. Kötü olan zan, insanın zaaflarını harekete geçirir. Hatalar zincirinin ilk halkasını teşkil eder. Bu hastalıktan korunmak için en başta tedbir almak, insanların aklında soru işareti bırakacak, gönüllerine şüphe düşürecek, suçlamaya neden olacak durumlardan sakınmak gerekir. Bu yüzden Peygamberimiz, üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp da fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer tavsiyesinde bulunarak zan konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur.

radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan'la Hüseyin için dua ederek şu sözlerle Allah'a sığınırdı. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail'le İshak için yapardı derdi.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İyyâkum ve zann, fe innez zanne ekzebul hadîf. Ve la tahassasu, ve la tecessasu, ve la tenâfesu, ve la tahâsedu, ve la tebâğadu, ve la tedâberu, ve kûnû ibâdallâhi ihvânâ.
2: Zandan uzak durun. Zira zan, sözün en yalanıdır. Birbirinize kulak misafiri olmaya çalışmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize kıskançlık etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlar bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Bu alemde iyi amel ve güzel şeylerle karşılaşacakları gibi kötü ve çirkin şeylerle de karşılaşabilirler. Her iki halde de insan imtihandadır. Öte yandan insan dünyada iyi veya kötü, hayır veya şer bütün yaptıklarından ahirette sorgulanacaktır. Müslüman

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
3: İbni Abbas

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş,

ona isyan eden de bana isyan etmiş olur. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse, ona aynı amellerin sevabı yazılır.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

gizli bir hazinenin, bilinmeyeni dileyişindeydi kainatın yaratılış sırrı. Yarattığı her bir zerreye bir mühür gibi işlenmişti onun esması ve her zerrede aşk vardı. Aşkın en coşkun haliyle yaratılmıştı alemler. Esip geçerken rüzgar, yağarken rahmet yüklenmiş bereketli yağmurlar, onun aşkı damlardı üstüne kainatın. Ve doğduğu vakit gün ışığı, savrulan tozlar, onun aşkıyla devrana başlardı.

0: Şüphesiz bu büyük aşkla yaratılmıştı yeryüzünün halifesi ve bütün alem tepeden tırnağa onda dürülmüş haldeydi. Öyle bir alemdi ki insan, yere göğe sığmayan Yüce Rahman gelip onun gönlüne sığ vermişti ve gönül tahtına kurulu vermişti. Gönül çalabın tahtı diye bundan demişti bir hak aşığı ve dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim deyişi de bundandı. Bir derviş dönerek kendinden geçerken ve savururken eteklerini, gönlündeki aşktandı deli divane dönen başı. Çünkü aşk ile güneşe benzerdi insan ve aşksız gönül taşa benzerdi. Evvelde Hakk'a uzanan bağlarımızı gönül köprüleriyle kurardık ve kurban ederdik o yola tüm benliğimizi. Yarattığı her şeyde onu arardık, kurbiyeti tadardık ve bir insanı görünce Rahman'a değerdi gönül gözlerimiz. Gönle girmeyi dilerken, gönüller almaya çabalarken aslında o büyük aşkaydı iştiyakımız. Ve Rabbimize duyduğumuz özlemden de sılaya gidiş gelişlerimiz. Bilirdik ki insana varmak Rabbe yaklaşmaktı ve insana verilen her bir selam Rabbe olan imandandı. Yani sıla-i rahimlerimiz insanın gönlündeki yüce aşkaydı. Şimdi kıvrılıp giden yolların ve uzayıp giden yılların ardında kalıyor sıla-i rahimler. O vakitlerde çile yüklenmiş çizgili yüzüyle nice analar, babalar, eline dokunacak vefalı dudaklar bekler. Ve bir anne penceresinde gözlemişse hasreti, aslında bizim değil, gönlümüze taht kurmuş Yüce Rahman'ın yolunu gözler. Hani Rabbi hissetmekti ya, insanı görmek ve onunla vuslat eylemekti ya ziyaretler, Rab'den mahrum kalmak ağır gelirdi. Bu yüzden de insanların arasına giren asıl güçlükler. Bütün küslükleri telafi etme vaktidir bayramlar. Bu yüzden insanlığa hediye edilmişlerdir ve taşlaşan gönülleri yeşertmek için hepsi birer vesiledir. Bugün kesilen kurbanlarla ve gönüller yapmakla Rabbe yaklaşma vaktidir. Aşkı ilahi için sıla-i rahim yapma vaktidir ve yolumuza bakıp Rabbi bekleyenlere gönüller dolusu vefa yüklenip gitme vaktidir. Şimdi vakit bayramı bayram etme vaktidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.
3: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyi'etel hasene temhuha ve hâliqin nâse bi hulukin hasen.
2: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ayetinde iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik, kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler, bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
3: Kırk hadiste iyilik.
5: Allah Resulü bir gün 10 kişilik bir toplulukla beraber oturuyordu. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi. Resul-i Ekrem hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu: "Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez." Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladılar. Ancak kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada orada bulunan genç Abdullah'ın içinden "bu hurma ağacıdır" demek geçti. Fakat söylemeye utandı ve sustu. Çünkü oradaki 10 kişinin en küçüğüydü. Üstelik hemen yanı başında babası Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir vardı ve onlar da bu konuda bir şey söylememişlerdi. Abdullah onların bulunduğu ve konuşmadığı mecliste konuşmayı uygun bulmadı. Bu arada topluluktaki diğer insanlar doğru cevabı bulamayınca Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "bu hurma ağacıdır" buyurdu. Topluluk dağılınca Abdullah babası Hazreti Ömer'e "babacığım, aslında bu ağacın hurma ağacı olduğu aklımdan geçmişti" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim" dedi. Abdullah da, "senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim" cevabını verdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin," dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi," dedi. Ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin." Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor: "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve "Ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetim nedir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَل۪يمٌ حَي۪يٌ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرِ
1: Allah halimdir, haya sahibidir, kusurları örter, hayayı ve örtünmeyi sever. Kişinin kendine ve başkalarına ait sırları koruması ve bunu sağlamak için alınacak tedbirler olarak tanımlayabileceğimiz mahremiyetin kaynağı, yarattığı insanın fıtratını en iyi bilen Rabbimizdir. Kendisi haya sahibi olan Allah Teala, yeryüzündeki halifesi olan insanlardan da haya sahibi olmalarını istemiş, mahremiyetle ilgili sınırları çizmiştir. Sevgili Peygamberimiz, bu kuralların nasıl hayata geçirileceği konusunda en güzel örnek olmuştur. Mahremiyetle ilgili sınırların öğrenildiği ilk yer ailedir. Aile bireylerinin birbirinin mahremiyetine dikkat etmeleri bu yönüyle de

0: önemlidir. Çocukların da, yetişkin evlatların da anne babalarının odalarına girerken izin istemeleri gerekir. Annesinin bakımını yaptığı için her yanına girişinde izin istemesinin gerekli olup olmadığını soran sahabiye, sevgili Peygamberimiz bunun gerekli olduğunu söylemiştir. Rabbimizin bu konudaki emri gereği Peygamberimiz evlere girmeden önce izin istemiş, ev sahibi onu davet edene kadar kenara çekilip beklemiştir. Beklerken uyulacak kuralları, hiç kimsenin izinsiz olarak başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa eve girmiş demektir sözleriyle özetlemiştir. Peygamberimiz, başkasına ait bilgilerin araştırılmaması ve komşuların dinlenmemesini emredip, sınırların korunması konusunda arkadaşlarını uyarmıştır. Sır olarak söylenen sözlerin emanet olduğuna işaret etmiştir. Başkalarının mektuplarına veya kitaplarına izinsiz bakılmasını yasaklayarak özel eşyaların dokunulmazlığına vurgu yapmıştır. Rabbimiz, devlete ait bilgi ve sırların paylaşılmasını hainlik olarak nitelendirmiştir. Başkalarının sırlarını örtmeyi, her kim bir Müslümanın dünyadaki ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter sözleriyle teşvik eden sevgili Peygamberimiz, kişinin kendine ait sırları da koruması gerektiğine işaret etmiştir. Yaptığından pişman olanın, günahlarını Allah Teala'nın örttüğü, fakat günahını övünürcesine anlatan kişinin aftan mahrum kalacağını hatırlatmıştır. Sosyal medyada kendilerine ve başkalarına ait bilgileri paylaşmadan önce bu hassasiyetleri dikkate almaları günümüz insanının önemli sorumluluklarından biridir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. 4 özellik vardır ki bunlar sende varsa dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözde olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ya bir takım kimseler cuma namazlarını terk etmekten vazgeçerler, ya da Allah onların kalplerini mühürler ve artık gafillerden olurlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir çılgınlıktır gidiyor modern zaman dedikleri bu ahir zamanda. Tüketim çılgınlığı. Her şeyin gözler önünde yaşandığı, adeta bir mağaza vitrini gibi sergilendiği hayatların değeri, fiyat etiketi misali. Bak o ne almış, ben de istiyorum. Seyahat etmek benim de hakkım değil mi? Herkes nasıl yapıyorsa ben de yapabilirim. Evlenmekse iyice gösteriye dönmüş halde. Aileler istekleri yarıştırma peşinde. Kişinin yapabileceğinden fazlasını istemenin ruhunda açacağı yaraları hiç düşünmeden hem de. Evlenmek yuva kurmak değil de sahnedeki yerini almak gibi. Büyük büyük salonlar ama küçülen huzurlar. Artan masraflar ama azalan bereket. Herkesin gözü vitrinde, perde arkasında kalanın yükünü ise kimse görmüyor. Efendimiz yüzyıllar evvelden uyarmıyor mu bizi? Nikahın en hayırlısı, en kolay ve külfetsiz olanıdır, demiyor mu? Çünkü nikah gösterişin, yarışın ve ağırlığın değil, merhametin, sadeliğin ve samimiyetin üzerine kurulur. Kolaylaştırılan nikah, iki insanın hayat yolculuğunu yükle değil, umutla başlatır. Yuva dediğimiz şey, eşyayla değil, emanet bilinciyle kurulur. Birlikte taşınan yükler, paylaşılan ekmek, sabırla büyütülen sevgiyle ayakta durur. Yapabileceğinden fazlasını istemek, daha başında borçla, mahcubiyetle ve kırgınlıkla başlatıyor evliliği. O yaralar da çoğu zaman sessizce kanıyor. Oysa nikah, yarış değil, rahmettir. Gösteri değil, sadeliktir. İki insanın Allah'ın huzurunda verdikleri sözdür. Azla yetinmeyi bilenler, çoğu zaman en çok huzuru bulanlardır. Külfetsiz kurulan yuvalarda muhabbet daha kolay filizlenir, bereket daha uzun ömürlü olur. Zorlaştırılan her ayrıntı huzurun üstündeki gölge gibidir. Yüksek beklentiler, bitmeyen masraflar ve başkalarına benzeme kaygısı evliliğin bereketini daha başında incitir. Oysa külfetsiz olan nikah kalpleri rahatlatır. Taraflar birbirine yük olacağım endişesiyle değil, emanet olacağım bilinciyle bakar. Külfetsiz nikah topluma da nefes aldırır. Gençlerin evliliğe yaklaşmasını kolaylaştırır, ertelemeleri azaltır, haramdan koruyan bir kapıyı aralar. Böylece nikah sadece iki kişinin değil, bir ümmetin huzuruna katkı sunar. Belki de bu çağın en büyük cesareti sade kalabilmektir. Gürültüden uzak, gösterişten arınmış bir evet diyebilmektir. Çünkü en sağlam yuvalar alkışlarla değil, dualarla kurulur. Ve en hayırlı nikah yükle değil, rahmetle başlayan, azla yetinip çokça huzur bulan nikahtır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir.

Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. İsa'nın Allah'ın kulu, elçisi ve onun Hazreti Meryem'e ilka ettiği sözü olup, Allah tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah o kimseyi amellerine göre cennete koyar.''

Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret. İnsanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun.

ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak.

Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve'tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
3: Zeyd bin Halid'in anlattığına göre bir adam sevgili peygamberimize gelir ve ona altın veya gümüş para bulduğunda ne yapması gerektiğini sorar. Allah Resulü, keseyi veya bağını kapalı tut. Sonra onu bir sene ilan et. Şayet sahibini bulamazsan onu harcayabilirsin. Ancak günün birinde sahibi çıkacak olursa ona ödersin cevabını verir. Bunun üzerine adam, ey Allah'ın elçisi, peki kayıp bir koyun bulduğumuzda ne yapalım diye sorunca, sevgili peygamberimiz, onu al ve ona sahip çık. Sahibini bulamazsan o ya senin ya din kardeşinin yahut kurdundur buyurur. Adam, ey Allah'ın Resulü, kaybolmuş develer hakkında ne dersin deyince, Peygamber Efendimiz kızdığını belli ederek, onlardan sana ne? Onların sağlam tabanları ve bedenlerinde depolanmış suyu vardır. Sahipleri onları buluncaya kadar kendi başlarına sularını içerler, otlayarak karınlarını doyurabilirler buyurur.

İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbni Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin, çünkü şeytan sol eliyle yer.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.
2: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Kurban Bayramı gününüz nasıl mukaddes, dokunulmazsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca iman, ibadet ve ahlakla ilgili prensipleri çevresindeki insanlara öğretti ve yaşayarak örnek oldu. Vefatından kısa bir süre önce gittiği hacda veda hutbesi konuşmasını yaptı. Yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği konuşmasında altını çizdiği konulardan biri de can ve mal dokunulmazlığıydı. Allah Resulü, insan canının da hac yapılan bölge ve ay gibi değerli ve dokunulmaz olduğunu ashabına hatırlatmıştı. Günümüzde insan hakları olarak ifade edilen, insanın doğuştan sahip olduğu temel haklar, Rabbimiz tarafından belirlenmiş ve Peygamberimiz tarafından hayata geçirilmişti. O, savaş anında bile çocukların hayatının korunmasına tembih etmişti. Efendimiz, hasta olan Yahudi bir çocuğun ziyaretine gitmiş, onu İslam'a davet etmiş ve Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun vahyi insanlara ulaştırma metodunda zorlama yoktu. Çünkü Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi birden iman ederlerdi. O halde iman etsinler diye insanları sen mi zorlayacaksın? Yunus Suresi 99. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, önünden Yahudi bir kişinin cenazesi geçerken ayağa kalkış sebebini, o insan değil mi sözleriyle açıklayıp, insanın ölüsünün de değerli olduğuna dikkat çekmişti. Peygamberimizden duyduğu her sözü uygulamayı hayat prensibi edinen Hazreti Ömer, halifelik döneminde Basra'ya vali olarak atadığı Ebu Musa'ya gönderdiği talimatta şu hatırlatmaları yapmıştı. Huzurunda, davranışında ve hükmünde insanları eşit tut ki, güçlü olan zulüm yapabilmeyi ummasın, zayıf da adaletinden ümidini kesmesin. İslam, insanlara mal edinme hakkı tanımış, malın korunmasını temel ilkeleri arasında belirtmiş ve hırsızlığı yasaklamıştır. İslam dini, özel hayatın dokunulmazlığına büyük önem vermiştir. Evlere izinsiz girilmemesi, insanlara ait özel hayatın ve bilgilerin araştırılmaması istenmiştir. Bir kimse, mümin kardeşinin izni olmaksızın gizli yazısını okursa günah işlemiş olur.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah, kim darda kalmış, borçlu bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa, Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir buyurarak, alacaklıları borçluya kolaylık gösterme hususunda teşvik ederdi. Bir gün Ka'b bin Malik mescitteyken, kendisine borçlu olan İbni Ebi Hadret'ten alacağını istemişti. Fakat konuşurken ikisinin de sesleri öyle yükselmişti ki, Allah Resulü odasından onları duydu ve odasının perdesini açıp, "Ey Ka'b bin Malik!" diye seslendi. Ka'b, "Buyur ya Resulallah!" dedi.

Hazreti Peygamber eliyle işaret ederek ondan alacağının yarısından vazgeçmesini istedi. Kâb da hemen "Tamam ya Resulallah" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber İbni Ebi Hadre'de "Sen de kalk, kalan borcunu öde" dedi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim dedi.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yapar.

0: yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır, ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir adam yanındaki çocukla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Adam çocuğu bağrına basıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı merhametlisin değil mi diye sorunca adam evet dedi. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona karşı senden çok daha merhametlidir. O merhametlilerin en merhametlisidir buyurdu.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir hatırasını şöyle aktarmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderiyordu. Yemen'e hareket edeceğim sırada peşimden bir haberci göndererek beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Senin niçin geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan ganimetten hiçbir şey alma. Çünkü bu bir hainliktir. Her kim bu dünyada böyle bir hainlik yaparsa, kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. İşte seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْ حَتَّ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.
1: Batan bir diken kadar bile olsa, Müslümanın başına gelen her musibet günahlarına kefaret olur. Allah Resulü bir gün ashabı ile sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi Allah ve Resulü bilir," deyince Peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar: "Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan birisi ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir." Sevgili Peygamberimiz bu sembolik anlatımıyla dünya hayatının insanlar için imtihan yeri olduğunu vurgulamıştır. Müslüman oldukları için pek çok zorluğa katlanmak zorunda kalan ashabını, tüm peygamberlerin ve onlara inananların da benzer zorluklar yaşadıklarını anlatarak teselli etmiştir. Peygamber Efendimiz, müminlerin karşılaştıkları en küçük zorluğun bile boşa gitmeyeceğini, Allah katında bir mükafatı olacağını müjdelemiştir. Allah, zorluklar karşısında sabreden ve sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, "O, Allah ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır," diyerek kendisine sığınan kullarının yanındadır. Musibetler karşısında ümitsizliğe kapılmak, hayata küsmek ve ölümü temenni etmek, Peygamberimizin onaylamadığı bir davranıştır. Musibetle karşılaştığı ilk anda sabır gösterebilmek, mümince bir davranıştır. Nimetlere kavuştuğunda şükretmeyi, başına bir sıkıntı geldiğinde sabretmeyi ahlak haline dönüştüren insanın, yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmesi daha kolaydır. Hastalığının ve karşılaştığı felaketlerin günahlarına kefaret olacağına inanan bir mümin, rüzgarda eğilse bile sökülmeyen yeşil bir ekin gibi hayatını sürdürebilir. Sığınacağı güvenli bir limanı olmayan kafirse, esen rüzgarlarla kökünden sökülüp devrilen bir ağaca benzer.
0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Uhud Savaşı öncesiydi. Daha çok Usayrım lakabıyla bilinen Amr bin Sabit bin Ukayş henüz iman etmemişti. Yüzündeki demir zırhıyla Peygamber Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, önce harbe katılıp sonra mı Müslüman olsam?" diye sormuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Önce Müslüman ol, sonra harbet," dedi. Bunun üzerine Ozat hemen orada Müslüman olup harbe katıldı ve çarpışmada şehit düştü. Bu kişinin şehit olduğu haberini alan Allah Resulü az amel işledi fakat fazlasıyla mükafatlandırıldı buyurdu.
5: Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık

Layık olan kimdir diye sordular. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.

Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.

İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durur.

durursunuz ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak. Sıla-i Rahim, akrabalık bağları. Abdurrahman bin Avf'ın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Akrabalık ilişkilerinizi sürdürebilmeniz için neseplerinizi, sülalenizi tanıyın. Çünkü akrabalık bağlarının canlı tutulması ailede sevgiyi güçlendirir, malı artırır ve ömrü uzatır. Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Bera bin Azib'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Teyze, anne konumundadır. Enes bin Malik'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bollaşmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ile irtibatını sürdürsün. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa akrabalık bağlarını korusun. Cübeyr bin Mut'im'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Akraba ile ilişkisini kesen cennete giremez. Ömer bin Saib, kendisine nakledilen bir olayı şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah otururken süt babası çıka geldi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun için elbisesinin bir ucunu yere serdi. O da üzerine oturdu. Sonra süt annesi geldi. Bu sefer de elbisesinin öbür ucunu onun için yere serdi. O da bunun üzerine oturdu. Daha sonra da süt kardeşi geldi. Resulullah onun için ayağa kalktı ve onu önüne oturttu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz, Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim, Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

Zeyd bin Halid'in anlattığına göre bir adam sevgili peygamberimize gelir ve ona altın veya gümüş para bulduğunda ne yapması gerektiğini sorar. Allah Resulü, keseyi veya bağını kapalı tut. Sonra onu bir sene ilan et. Şayet sahibini bulamazsan onu harcayabilirsin. Ancak günün birinde sahibi çıkacak olursa ona ödersin cevabını verir. Bunun üzerine adam, ey Allah'ın elçisi, peki kayıp bir koyun bulduğumuzda ne yapalım diye sorunca, sevgili peygamberimiz, onu al ve ona sahip çık. Sahibini bulamazsan o ya senin ya din kardeşinin yahut kurdundur buyurur. Adam, ey Allah'ın Resulü, kaybolmuş develer hakkında ne dersin deyince, Peygamber Efendimiz kızdığını belli ederek, onlardan sana ne? Onların sağlam tabanları ve bedenlerinde depolanmış suyu vardır. Sahipleri onları buluncaya kadar kendi başlarına sularını içerler, otlayarak karınlarını doyurabilirler buyurur.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. Allahümme a'udu bi'izzetike la ilahe illa ente en tudilleni. أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzinler kıyamet günü boyları en uzun insanlardır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
2: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
1: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.
2: Cabir bin Semure, babasıyla birlikte bulunduğu bir mecliste Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarmaktadır: Çirkin söz ve davranışların İslam'da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olan insanlar, ahlakı en güzel olanlardır.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer: bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.
0: وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد.
1: Cennette müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu.
2: Allah Resulü bir gün bazı sahabilerle Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanmayan kadıncağızın bu halini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona: Allah'tan sakın ve sabret, dedi. Kederinden onun peygamber olduğunu fark edemeyen kadın: Bana ilişme. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun, diyiverdi. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına onun Allah Resulü olduğunu söyledi. Kederli anne özür dilemek üzere Hazreti Peygamber'in kapısına geldi. Yaptığına pişman olan kadın, kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim, diyerek mazeret beyan etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu karşılığı verdi: Esas sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir.
3: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın "Ziynetlerinizden bile olsa infak edin," dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
0: Her duyduğunu anlatması kişiye günah olarak yeter. Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde, varlıkların en mükemmeli olarak yaratmıştır. Ona diğer varlıklardan farklı olarak iyi ile kötüyü ayırt edebilme kabiliyeti ve bu ikisinden dilediğini seçme hürriyeti de verilmiştir. İnsan, Yüce Allah tarafından bahşedilmiş bu imkanı olumsuz yönde kullanır ve yasaklanan bir takım davranışları yaparsa, kendisine layık görülen saygın konumu kaybeder. İşte gıybet, insanın bu saygın makamına zarar veren ahlaki zayıflıklardandır. Kişiyi aşağılayan, küçümseyen, onun şeref ve haysiyetini yaralayan bu davranışlar, insanı yaratılanların en şereflisi, en değerlisi olarak gören İslam'da kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Allah Resulü, insanın kalbinin kırılmasına, onurunun incinmesine, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının incelmesine neden olmasından dolayı insanları gıybetten şiddetle sakındırmıştır. Gıybet eden kişi, insanların özel hayatlarını, hata, kusur ve günahlarını araştırır, söz konusu ayıpları öğrenmeye çalışır. Oysa Allah Resulü, gıybetin doğuracağı tehlikeye karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizliliklerini araştırırsa, Allah da onunkileri araştırır. Allah kimin gizli hallerini araştırırsa, onu kendisini güvende hissettiği evinde bile rezil eder. Gıybet kolaylıkla gerçekleşebilen, zamanla sıradanlaşarak kişiyi rahatsız etmeyen ve insanlar arasında hızla yayılabilen bir hastalıktır. Önlem alınmadığında hem fert hem de toplum için çok daha ciddi sorunlara kaynaklık edebilir. Sevgili Peygamberimiz gıybet gibi davranışlarla insanların gizli hallerini araştırmanın, onlar arasında kin, nefret, kıskançlık, düşmanlık gibi davranışlara neden olabileceğini ifade etmiştir. Bu konuda ümmetini uyarmış, onlara kardeş olmalarını öğütlemiştir. Ayıpları dile getirmek yerine örtmeyi emretmiştir. İnsanların ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ve görünce de onları gizlemek, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biridir. Nitekim Allah Resulü bu hususta, kim dünyada bir kulun kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter buyurmuştur. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a bir hediye göndermiş, Hazreti Ömer de hediyeyi iade etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü onu niçin reddettin diye sordu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bizden biri için en hayırlı olanın hiç kimseden hiçbir şey almamak olduğunu sen bize haber vermemiş miydin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmek sizin olursa o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi: öyleyse bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki bundan böyle hiç kimseden bir şey istemem. İstemeksizin bana gelen her şeyi de alırım.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير.
3: عمران بن حسين دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.

0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء.
1: زيد بن خالد الجهني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.
0: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

cennetin hasretini duyduğu sahabi Ammar bin Yasir. İslami tebliğin ilk zamanlarıydı. Mekke'nin Mahzumoğulları kabilesinin yaşadığı mahallede, bu zor dönemde sahip çıkanı ve koruyanı bulunmayan kimsesiz bir aile vardı. Kırbaç seslerinin dinmediği ve zulmün had safhada yaşandığı Mahzumoğulları mahallesi, Müslümanların kimsesiz ve fakirlerinin tespit edilip çeşitli eziyetlere tabi tutulduğu mekanların en meşhuruydu. Hal böyle olunca müşrikler en ufak bir gerekçe olmaksızın ellerine geçen her fırsatta bu zayıf ve himayesiz aileye serbestçe işkence etmekten geri durmuyorlardı. Bu ailenin eziyete maruz kalmadığı gün neredeyse yoktu. İçi su dolu kuyulara başlarını daldırıp bekletmeleri, kızgın güneşin altında saatlerce aç susuz bırakmaları, kavrulmuş taşları vücutlarına bastırarak etlerini koparmaları, müşriklerin onlara yaptıklarından birkaçıydı. Bir gün müşrikler bu ailenin fertlerinden birini yalnız olduğu bir sırada yakalayıp, kimsesiz ve zayıf Müslümanlara işkence mekanı tuttukları Mekke kayalıklarının bulunduğu Ramda mevkiine götürdüler. Güneşin toprağın üstündeki ve altındaki bitkileri kavurduğu bu bölgede onun elbiselerini çıkardılar. Kavurucu güneş altında bekleterek ilikleri eritecek duruma getirdikleri demirden zırhı giydirip kızgın kumların üstüne bu kimsesiz mümini yatırdılar. Derileri kavlatan kor parçaları haline gelen taşlarla soluğu kesilinceye ve bayılıncaya kadar vücudunu dağladılar. Öğle sıcağında bitap düşen vücudunu aç susuz bırakıp, "Muhammed'in dininden dön, Lat ve Uzza'ya tap, kurtul," diyerek gece yarısına kadar ona zulmettiler. Yine akıl almaz işkencelere artık dayanacak gücünün kalmadığı başka bir gün o, sırf bunlardan kurtulmak amacıyla müşriklerin duymaktan memnun kalacağı cümleler kurarak Lat ve Uzza lehine sözler söyledi. Allah Resulü'nün aleyhinde konuşmak zorunda kaldı. Duyduklarından hoşlanan insaf yoksunu müşrikler, bu olaydan sonra onu serbest bıraktılar. Aklını yitirdiğini düşünen garip sahabi, zalimlerin elinden kurtulur kurtulmaz panikle soluğu Hazreti Peygamber'in yanında aldı. Tarifi imkansız bir pişmanlıkla ve gözyaşları eşliğinde, "Ya Resulallah, ben helak oldum, imanımı koruyamadım. Müşriklerin eziyetlerine ve işkencelerine tahammül edemedim. Lat ve Uzza'yı övdüm. Senin hakkında da kötü konuştum. Benim halim ne olacak şimdi?" diyerek başına gelenleri Resulullah'a tek tek anlattı. Şefkat peygamberi mübarek elleriyle onun başını kendi göğsüne yasladı. Gözyaşlarını silerek, "Sen o sözleri söylerken kalbin nasıldı?" diye sordu. O, "İmanla dopdolu olan kalbimde en ufak bir değişiklik olmadı." cevabını verince Hazreti Peygamber, "Ağzından çıkanları imanla dolu bir kalple söylediyse sorumlu olmadığını, yine benzer eziyetlere maruz kalırsa aynı sözleri kullanmasının bir mahzuru bulunmadığını ifade etti. Ardından tüm müminlerin gönüllerine su serpen şu ayet nazil oldu. Kalbi imanla dolu olduğu halde baskı ve şiddetle inkarcılığa zorlanan kişinin durumu hariç, her kim imana eriştikten sonra kalbini tekrar inkarcılığa açarsa bilsin ki, böyleleri dünyada Allah'ın gazabına uğrar. Ahirette ise çok ağır, şiddetli bir azaba mahkum olur. Kur'an'ın içinde bulunduğu hali ve imanını tasdik ettiği bu kişinin adı Ammar bin Yasir'dir. Türlü işkencelerin muhatabı Yasir ailesinin oğlu olarak 564 yılında Mekke'de doğan Ammar'ın asıl adı Ammar bin Yasir bin Amir bin Malik Ansi olup künyesi Ebu Yakzan'dır. Ailenin reisi Yasir, Ans kabilesinin Yam koluna mensuptu. Yasir, ticaret vesilesiyle memleketinden çıkan ve geri dönmeyen kardeşini aramak üzere Yemen'den kalkıp Mekke'ye gelmişti. Burada dönemin şehre girebilme kuralları gereği Mahzumoğulları kabilesinden Ebu Huzeyfe bin Muire'nin himayesine girerek Mekke'de kalmış ve hayatını burada sürdürmeye başlamıştı.
Bir süre sonra ise Ebu Huzeyfe'nin Sümeyye binti Hubbat isimli azatlı cariyesiyle evlenmişti. Ammar, Müslüman olduğunu açıktan söyleyen ilk 7 isim arasında zikredilir. Ammar, Müslüman olmadan evvel de Mekke'de hakim yaşam tarzından uzak ve şirk eseri fiillerden ari bir hayat sürdü. İman ettiğinde yaşı 46 olmasına rağmen gençlerle birlikte mücadele etti. Bu uğurda imanda sebatın zirvesi olan ailesini şehit verdi. Babası, annesi ve kardeşi gözleri önünde acımasızca şehit edilince yaşadığı ev ıssız kalmıştı. Evini mescit olarak bağışlayarak nice insanın imanla tanışmasına vesile oldu. Bu sayede evi sessiz bir mekan değil, Kur'an'ın okunduğu, kelime-i tevhidin yankılandığı, namazların cemaatle kılındığı, İslami eğitimin yürütüldüğü faal bir mekan haline geldi. Bu vesileyle Darül Ammar olarak bilinen bu ev de Darül Erkam gibi Mekke döneminde sahabenin talim ve terbiyesinde çok önemli bir rol oynamıştı. Müslüman olmadan kısa bir süre önce çok yakından tanıdığı Hazreti Peygamber'in mübarek ağzından Kur'an ayetlerini işiten Ammar, kimseye hissettirmeden gizlice Erkam bin Ebil Erkam'ın evine gitti. Eve vardığında kapıda Müslüman olmak üzere gelen Süheyb-i Rumi de vardı. Ancak geliş amaçlarını birbirlerine söylemeden önce kapı önünde yaptıkları kısa sohbet sırasında neden burada oldukları hususunda birbirlerini sezdirmeden çözmeye çalıştılar. Bu vesileyle Ammar'ın "Ey Süheyb, ne işin var burada?" sorusuna Süheyb'in "Senin ne işin varsa ben de aynı sebeple buradayım" şeklindeki cevabı üzerine kapıda daha fazla beklemeden birlikte Resulullah'ın yanına girdiler. Hazreti Peygamber'in anlattıklarından sonra ikisi birlikte tereddüt etmeden İslam'la şereflendiler ve tarih sayfasına kaydedilen ilk mümin isimler arasına dahil oldular. Ammar'ın ifadesine göre ikisi Müslüman olduklarında müminlerin sayısı henüz 30 olmamıştı. Ammar, Müslümanların toplandığı mekanın müşriklerce tespitine sebep olmamak için gün boyu Darül Erkam'dan ayrılmadı. Peygamber Efendimizin dizinin dibinde Allah'ın ayetlerini öğrendi. Akşam olunca da gizlice evine döndü. Ammar zamanla Darül Erkam'ın müdavimi oldu. Yaşlı anne ve babası oğullarının değişen hallerini gördüklerinde "Nedir bu hal ey Ammar?" diye sordular. Ammar cevap olarak İslam'ı onlara anlattığında babası Yasir, annesi Sümeyye ve kardeşi Abdullah hiç düşünmeden İslamiyet'i kabul ettiler ve uygun bir vakitte gizlice gittikleri Darül Erkam'da Allah Resulü'nün huzurunda birlikte imanlarını dile getirdiler. Böylece Yasir ailesi Resul-i Ekrem'in ailesinden sonra imanla şereflenen ikinci aile olarak tarih sayfalarındaki yerini almış oldu. Elbette bunun bir bedeli vardı. Yasir ailesi çok yakında kendilerini bulacak ve sonu ölüm olan işkencelere hazırdı. Zira onlar Müslüman olduklarını çevreden hiç gizlemediler. Doğal olarak yoksul ve kimsesiz olmaları sebebiyle sık sık ağır işkenceler

velisi, size müjdeler olsun, sizin mükafatınız cennettir buyurdu. Yine bir gün kin ve nefret kusan Mekkeli müşrikler Ammar'ı sürükleye sürükleye kavurucu güneşin altına götürdüler. Saatlerce burada bıraktıkları yetmezmiş gibi bir de kor ateşle ona işkence ettiler. Resulullah zaman zaman mazlum müminlere moral vermek üzere gizlice müşriklerin işkence mekanlarında bulunmadığı sıralarda zulme maruz kalan Müslümanların yanına giderdi. İşte bu vakitlerin birinde gözü dönmüş ve kalbi kararmış müşriklerin ağır işkenceleri altında bitap düşen Ammar'ın iniltilerini işitti ve gözyaşlarıyla kendisine mahzun bir şekilde bakan Ammar için "Allah'ım, İbrahim'e ateşi nasıl serin ve selamet kıldıysan, Ammar'a da o ateşi serin ve selamet kıl" diyerek dua etti. Müşriklerin Ammar'a yaptıkları işkencelerin izleri yıllar sonra dahi vücudu üzerinde belirgin şekilde görülecek kadar derindi. Onun her tarafı derin oyuklar biçiminde delik deşik olmuş sırtını gören birisi hayrete düşmüş ve sırtındaki oyukların nedenini sormuştu. İşkencenin her türlüsünü tadan Ammar'dan, "Bunlar Kureyşlilerin kavurucu çölde bana yaptıkları işkencelerin izleridir" cevabını almıştı. Bu çerçevede, "Şimdi bu insanlar, müminler sırf iman ettik demekle kendi hallerine bırakılacaklarını, dolayısıyla hiçbir sıkıntı ve zorlukla sınanmayacaklarını mı sanıyorlar?" mealindeki ayetin, imanı uğruna nice eziyetlere maruz kalan Ammar hakkında nazil olduğu ifade edilmiştir. Hiç şüphesiz ki Ammar, Allah Resulü'nün çok sevdiği kadim dostlarındandı. Nitekim Ammar'ı her gördüğünde gözleri parlayan Peygamber Efendimiz, "Ey güzel ve çevresini güzel kılan kişi, hoş geldin" ifadeleriyle ona iltifat ederdi. Ammar'a düşman olan Allah'a düşman olur. Ona kin besleyen ve onu kızdıran Allah'ı kızdırmış olur. Ve cennet üç kişiyi şiddetle arzular. Bunlar Ali, Ammar ve Selman'dır ifadeleri, Resulullah'ın Ammar'ı ne derece sevdiğini gösterir mahiyettedir. Bir gün Halid bin Velid ile Ammar arasında bir anlaşmazlık vuku bulmuştu. Esasen ihtilaf konusunda Ammar haklıydı. Her ikisi de Resul-i Ekrem'e giderek birbirlerini şikayet ettiler. Hazreti Peygamber şikayetleri dinlediğinde Ammar'ın özelliklerini anlatıp Halid bin Velid'e Ammar'ı üzmemesini buyurdu. Ammar'dan özür dileyip helallik isteyen Halid bin Velid bu olaya istinaden şöyle demiştir: "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın huzurundan ayrıldığımda Ammar'ı nasıl memnun edeceğimden başka hiçbir şey düşünemiyordum." Ammar sadece Allah Resulü tarafından değil, sahabe-i kiram arasında da çok sevilen ve saygı duyulan bir simaydı. Hazreti Ali Ammar'ı gördüğünde son derece saygılı davranır, orada bulunanlara Hazreti Peygamber'in "Ammar başından ayağına kadar imanla dopdoludur" sözünü hatırlatırdı. Sahabe-i kiram arasında samimiyet ve ihlas abidesi olarak görülen Ammar'ın şu sözleri, onların ne kadar haklı olduğunu gösterir niteliktedir: "Rabbim, ben sırf senin hoşnutluğunu kazanabilmek için gayret ediyorum. Senin beni eli boş çevirmeyeceğini umuyor ve rızanı istiyorum." Ayrıca Hazreti Peygamber'in "Ammar'ın gösterdiği yoldan gidiniz" ifadesi sahabe arasında "Ammar neredeyse hak orada, hak neredeyse Ammar oradadır" sözüyle karşılık bulmuştur. Bu durumu Hazreti Ayşe validemizin Resulullah'tan işittiği şu rivayette teyit eder mahiyettedir. Ammar ne zaman iki konu hakkında tercih yapmak zorunda kalsa daima en doğrusunu seçmiştir. Ammar her zaman olduğu gibi Mescid-i Nebevi'nin inşası esnasında da en fazla gayreti gösterenlerdendi. İnşaat için herkes bir kerpiç taşırken ilerleyen yaşına rağmen o iki tane taşıyordu. Bu durumu gören Resulullah, Ammar'ı takdir ettikten sonra onun üzerindeki tozları silkeleyerek neden kerpiçleri teker teker ve yavaş yavaş taşımadığını sordu. O da, "Ey Allah'ın Resulü, birini sizin, diğerini de kendim için taşıyorum ve sevabını da Allah'tan umuyorum" karşılığını verdi. Sahabeden bazıları şaka

niyetiyle bazen Ammar'ın taşıdığı iki kerpiçin üstüne, bazen üçüncüsünü koyuyordu. Çok yorulan Ammar bu durumdan şikayetçi olduğunu, "Ey Allah'ın Resulü, kardeşlerim kendilerine yüklemediklerini bana yüklüyorlar" diyerek şaka yollu dile getirmişti. Kederli, dertli, içine dönük, söylediği her söze son derece dikkat eden Ammar, fitneden çok korkardı. Tekrar tekrar ifade ettiği "fitneden Allah'a sığınırım" duasıyla da bu kaygısını dile getirirdi. Bu itibarla Ammar oldukça az ve öz konuşmasıyla bilinirdi. Bir gün minberde bir topluluğa veciz bir konuşma yaptıktan sonra yerine oturmuştu. İrad ettiği hutbe orada bulunanların oldukça hoşuna gitmişti. Grubun içinden biri, "Çok beli ve veciz konuştunuz. Ancak hutbenizi biraz daha uzatsaydınız olmaz mıydı?" diye sorduğunda Ammar, "Resul-i Ekrem'in bir adamın namazında uzunluk, hutbesinde kısalık, onun fıkıhtaki alimliğini gösterir. Onun için namazı uzatınız, hutbeleri kısaltınız. Beyanda cezbedici bir özellik vardır" ifadesiyle yöneltilen soruya cevap vermişti. Yine bir gün Abdullah bin Mesud, "Ey Ammar, gel de yaptığım eve bir bakıver" diyerek yeni inşa ettiği evi göstermek üzere onu evine davet etmişti. Ammar evi gördüğünde, "Evet, sağlam bina yapmışsın. Uzun emellerin var anlaşılan. Lakin çabuk öleceksin" diyerek Abdullah bin Mesud'a takılmadan da geri durmamıştı. Allah Resulü 13 yıl boyunca Mekke'nin zor şartlarında yaşayan Ammar'ı peygamber sırdaşı olarak bilinen Huzeyfe bin Yeman'la kardeş kıldı. Ammar Medine'de evi bulunmasına rağmen dinini daha iyi öğrenebilmek ve ilmini artırmak amacıyla Suffe ashabıyla beraber Suffe'de kaldı. Ammar Hazreti Ömer döneminde Küfe'ye vali olarak tayin edildi. Hazreti Ömer Ammar'ı Küfe valisi olarak atadığında halkına şu mektubu yazmıştı: "Size Ammar'ı emir, Abdullah bin Mesud'u onun vekili ve muallim olarak gönderiyorum. Onlar Allah Resulü'nün sahabesinin seçkinlerinden olup Bedir ashabındandır. Onlara itaat ediniz, onlardan ilim öğreniniz. Sizi kendime tercih ederek onları size gönderiyorum." Ancak Ammar kısa süren idarecilikten sonra Hazreti Ömer tarafından bu görevinden azledildi. Küfe'den Medine'ye döndüğünde Hazreti Ömer ona, "Ey Ammar, azletmem seni üzdü mü?" diye sorduğunda, "Ey Ömer, ne beni tayin ettiğin zaman sevindim, ne de azlettiğinde üzüldüm. Aslına bakarsan Allah'ın beni yükten kurtarmasına sevindim" şeklinde cevap verdi. Ammar, Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn başta olmak üzere Peygamber Efendimizin bulunduğu bütün savaşlara katıldı. Hazreti Ebubekir döneminde gerçekleştirilen Yemame Savaşı'nda bir kılıç darbesiyle bir kulağını kaybetmesine rağmen kahramanca çarpıştı ve dağılmak üzere olan İslam ordusunun yeniden toparlanmasına katkı sağladı. Abdullah bin Ömer onun kahramanlığına şu ifadelerle tanıklık etmiştir: "Yemame günü öyle bir yiğit gördüm ki düşmanın saflarını dağıtıyor, cennet ileridedir" diyerek etrafındaki mücahitleri motive ediyordu. Daha sonra öğrendim ki bu yiğit Ammar bin Yasir imiş. Resul-i Ekrem'in hakkında başından ayağına kadar imanla dop doludur dediği koca yürekli sahabi, Hicri 37, miladi 657 yılında ilerlemiş yaşına rağmen katıldığı Sıffin'de bahtsız bir kişinin kılıç darbeleriyle 93 yaşında şehadet şerbetini içti. Hazreti Ali'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından yine orada defnedildi. Hazreti Ali, Ammar'ın şehadet haberini aldığında çok üzülmüş ve "Allah Ammar'a rahmet etsin, o Allah Resulü'nün etrafında 4 kişi varsa mutlaka 4.'süydü, 5 kişi anılsa mutlaka 5.'siydi. Resulullah'ın ashabından hiç kimse cennetin Ammar'a vacip olduğundan şüphe etmez. Cennet Ammar'a mübarek olsun" ifadelerini kullanmıştı. Ammar bin Yasir ilk Müslümanlardan olmasının yanında Resul-i Ekrem'in ahirete irtihaline kadarki süreçte daima

onunla beraber bulunmuş ve 62 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Bunlardan biri de bize serlevha olacak nitelikteki şu ifadedir. Üç şeyi her kim bir araya getirebilirse, imanının tamamını elde etmiş olur. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek ve fakirken bile tasaddukta bulunmak.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا؟
2: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

Ebu Zer'in içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Hazreti Peygamber bir vesileyle onlara şu soruyu sorar: Allah'a en sevimli gelen amel nedir? Ve insanlar saymaya başlar. Bazıları namaz, bazıları zekat, bazıları da cihat diye cevaplandırır Peygamberimizin sorusunu.

Efendimiz şu açıklamayı yapar: Allah'a en sevimli gelen amel, Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi," buyurmuştur.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün

bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث.
1: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah, gelen haberciye şöyle dedi: onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, iman nedir diye soran sahabisine, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su arzusunun susuz kişinin kalbine işlemesi gibi, iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur.''

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkım. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرت عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Hazreti Ömer, Hayber'de kendisine ait 100 hayvanı satarak bir hurmalık almıştı. Bu bahçe, Hazreti Ömer'in o zamana kadar elde edemediği güzellikteydi. Hemen Resulullah'ın huzuruna çıktı ve olanları anlattıktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Ben bu malımla Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendirmemi uygun görürsünüz?" Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'e bu araziyle ilgili tavsiyesi, asırlarca İslam dünyasını çepeçevre saracak bir medeniyetin temel taşlarını oluşturacaktı. Ona, "Dilersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak dağıt," buyurdu. Hazreti Ömer de bahçesini aslının satılmaması, hibe edilmemesi ve miras bırakılmaması şartıyla fakirlere, akrabalarına, kölelere, Allah yolundakilere ve yolculara tasadduk etti.

Yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşlara eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram ola. Bayramımız

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı yüceltirim.

Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir, her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة.
1: Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İnna Allah la yakbalu min al-amal illa ma kana lahu halisan ve btughiya bihi vechuhu.
0: Allah ancak ihlasla ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. İhlas, inançta samimi olmak, yani kullukta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Yüce Allah, bizlere ihlaslı bir kul olmayı öğütlemektedir. Bizlerden, ibadetlerimizde, dualarımızda, yaptığımız her türlü davranışımızda, ihlaslı ve samimi hareket etmemizi istemektedir. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını elde etmeyi arzu eden kişiler, güçlü bir imana sahip olurlar. Samimi ve içten bir şekilde Allah'a bağlı olanları hiç kimse saptıramaz. Çünkü bu kimseler hakkında Rabbimiz şöyle buyurmuştur: Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Resul-i Ekrem bir hadisinde, din samimiyettir buyurmuştur. Sahabiler merak edip, kime karşı samimiyet ya Resulallah diye sorunca, sevgili Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir: Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara. Sevgili Peygamberimizin mübarek ifadelerinden anlıyoruz ki, din deyince aklımıza samimiyet ve ihlas gelmelidir. İslam dinini ihlas ve samimiyetten, halis niyetler ve saf yüreklerden ayrı düşünmek imkansızdır. İhlasın zıddı riyadır. Riya, bir işi Allah rızası için değil, gösteriş için yapmak, yapılan bir iyiliği övünme ve çıkar aracı olarak kullanmak amacıyla

0: başkalarına duyurmaya çalışmaktır. İçine riya karışmış olan amellerin, üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzediği, Allah katında makbul ve geçerli olmadığı Kur'an'da açıkça belirtilmiştir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin Allah katında değer kazanması, yani insanın gerçek anlamda kul olması, ihlas ve samimiyete bağlıdır. Samimi olmayan ameller, dışı süslü ama içi kof davranışlardır. İçtenlikten uzak ve art niyetli sözler, insanın Allah katında olduğu kadar, insanların gözünde de değer kaybetmesine sebep olur. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olmak, mümin olmanın ayrılmaz vasfıyken, riyakarlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan hallerdir. Müslüman, Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle kulluk eder. Rabbimizin katında iyi bir kul, halis bir Müslüman olmak için temiz bir yüreğe ve samimi amellere sahip olmak için gayret eder. Allah'ın rızasını hayatının amacı haline getirir. Peygamberimiz şu duasıyla Allah'a yalvarır. Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi, dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Amin.
1: 40 hadiste güzel ahlak.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
3: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse, bu defa lanet edene döner.''

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
1: Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

Allah Resulü bir gün 10 kişilik bir toplulukla beraber oturuyordu. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi. Resul-i Ekrem hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu: "Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez." Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladılar. Ancak kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada orada bulunan genç Abdullah'ın içinden "bu hurma ağacıdır" demek geçti. Fakat söylemeye utandı ve sustu. Çünkü oradaki 10 kişinin en küçüğüydü. Üstelik hemen yanı başında babası Hazreti Ömer'le Hazreti Ebubekir vardı ve onlar da bu konuda bir şey söylememişlerdi. Abdullah onların bulunduğu ve konuşmadığı mecliste konuşmayı uygun bulmadı. Bu arada topluluktaki diğer insanlar doğru cevabı bulamayınca Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "bu hurma ağacıdır" buyurdu. Topluluk dağılınca Abdullah babası Hazreti Ömer'e "babacığım, aslında bu ağacın hurma ağacı olduğu aklımdan geçmişti" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer "peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim" dedi. Abdullah da "senin ve Ebubekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim" cevabını verdi.

Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.

Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الاشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر.
1: Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: أبو أيوب رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hasırı vardı. Gece mescitte onunla kendisine özel bir yer yapar ve içerisinde namaz kılardı. İnsanlar da ona uyarak onun kıldığı namazı kılmaya başladılar. Hazreti Peygamber gündüz olunca hasırı açar ve sererdi. Bir gece insanlar yoğun biçimde mescide doluşunca onlara şöyle dedi: "Ey insanlar, gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek, bu falanın ihanetidir denilecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
2: نومان بن بشيرين رضي الله عنه Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
2: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجته، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت.
1: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem, neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Buhari bu hadisi kısaltarak nakletmiştir.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
2: Resulullah, kim darda kalmış borçlu bir kimseye zaman tanırsa veya alacağını bağışlarsa Allah onu kendi gölgesinde gölgelendirir buyurarak alacaklıları borçluya kolaylık gösterme hususunda teşvik ederdi. Bir gün Ka'b bin Malik mescitteyken kendisine borçlu olan İbni Ebi Hadret'ten alacağını istemişti. Fakat konuşurken ikisinin de sesleri öyle yükselmişti ki Allah Resulü odasından onları duydu ve odasının perdesini açıp "Ey Ka'b bin Malik!" diye seslendi. Ka'b, "Buyur ya Resulallah," dedi. Hazreti Peygamber eliyle işaret ederek ondan alacağının yarısından vazgeçmesini istedi. Ka'b da hemen "Tamam ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber İbni Ebi Hadret'e "Sen de kalk, kalan borcunu öde," dedi.

Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.